0: Sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yağışlarla birlikte sıcaklık düşecek, özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 300'den fazla yaralı var. Saldırının ardından havalimanının tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu açıklandı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir ham petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını duyurdu. Yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip gemide patlama meydana geldiği belirtildi. Kanto Süper Lig'de 7. hafta heyecanı sürüyor. Dün oynanan 4 maçtaki sonuçlar şöyle. Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3, Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Çaykur Rize Spor 0, Fenerbahçe 3. Süper Lig'de bugün 4 mücadele var. Saat 13.30 Tümosen Konya Spor İstanbul Başakşehir, saat 16 Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum, saat 19 Beşiktaş Kocaeli Spor, saat 20 Eyüp Spor Göztepe. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: Şifanın izinde.
1: İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Bu güzel programın sizlere ulaşmasında emeği geçen başta Büyük TRT ailesine, program yapıcımız Gökmen Sarmaşık ve teknisyenimiz Melih Demirezer'e çok teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayan da sunan ben Doktor Mehmet Uçar. Evet, farkındayız değil mi? Havalar soğudu. Sonbahar ve kış ayları kendisini belli etmeye başladı. Bu zaman diliminde öncelikli olarak bütün hedefimiz şu: soğuk algınlığı, nezle, gripal enfeksiyon, COVID gibi enfeksiyonları olmadan, olmaması için acaba doğal olarak neler yapabiliriz? Bunu hem kişisel olarak iş ortamımızda, ev ortamımızda hem de bir alışkanlık olarak bir şekilde prensip haline getirmemiz lazım. Peki neden bunu söylüyoruz? Şundan dolayı: hastalandıktan sonra özellikle bu noktada ilaçları almak, iş ortamına bir şekilde mazeretli olup, istirahat raporu alıp maalesef gidememek, okullara, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite noktasında hastalanıp, istirahat alıp gidememek, İşte çalışan, tüm sektörlerde çalışanlar için geçerli olmak üzere iş gücü azalması ya da sekteye uğraması. Bunu neden söylüyorum? Yani olaya basit bir soğuk algın, nezle, gripal enfeksiyon olarak yaklaşmayalım. Olay gerçekten çoklu etkiler doğuran bir olay. O sebepten dolayı bütün hedefimiz, bütün amacımız bir şekilde soğuk algın, nezle, gripal enfeksiyon ve COVID gibi üst solunum enfeksiyonlarının oluştuğu bu dönemde bir şekilde kendimizi korumak ve kollamak. Bunların başlangıcında tabii bir defa bu tür rahatsızlıkları ciddiye almak geliyor. Yani ne demek istiyoruz? Mesela bir influenza, yani gripal enfeksiyonu basit algılamayalım. Çünkü gripal enfeksiyon ciddi bir virüs hastalığıdır. Eklemlerde ağrı, yüksek ateş, hafiften bulantı, hafiften özellikle vücut kırgınlığıyla devam eden ve 38-39 santigrat derece ateşlere kadar giden bir virüs enfeksiyonu. Ve kişinin hem dengesini hem de bir şekilde başka enfeksiyonlara zemin hazırlamak noktasında etkili olan bir virüs enfeksiyonu. Neden bunu söylüyorum? Gripal enfeksiyon sonrası bronşit, bronşiyolit, hele en çok korktuğumuz zatüre gibi enfeksiyonların olma ihtimali var. Bir defa gripal enfeksiyonu ciddiye alacağız. O sebepten dolayı da gripal enfeksiyon noktasında eğer mümkünse bizim kendi Sağlık Bakanlığımızın da özellikle tavsiyeleri bu şekilde nedir? Grip aşılarımızı olmaya gayret edeceğiz. Tabii özel bir programımızı muhakkak grip aşılarına ayıracağız ama yeri gelmişken şunu söyleyelim. Ekim ve Kasım aylarında grip aşıları yapılır. Neden? Çünkü Kuzey Yarımküre'de pik yaptığı dönemler özellikle Ekim, Kasım, Aralık aylarında ve Nisan ayının ortalarına kadar devam eder. O sebepten dolayı da aşının antikorları oluşturma zamanı ikinci haftada başlar. Biz de bu sebepten dolayı Ekim ayı ile beraber gripal enfeksiyon aşılarını yapmaya başlıyoruz ki iki hafta sonra kişinin artık bağışıklığı otursun ve gripal enfeksiyon noktası korunma altına alınsın. Peki aşı mutlaka Ekim-Kasım ayı içerisinde mi yapılmalıdır Mehmet Hocam? Şöyle söyleyebiliriz. Tabii enfluenza'nın, yani gripal enfeksiyonun görülme zamanları artık Mart-Nisan'a kadar sarktığı için o sebepten dolayı diğer zamanlarda da ihtiyaç halinde aşı yapılabilir ama tercihen Ekim ve Kasım aylarını tercih ediyoruz. Peki bu noktada yeri gelmişken en çok sual gelen konulardan bir tanesi: grip aşıları noktasında kimler mutlaka grip aşılarını yaptırmak durumundadırlar? Bunlardan bir tanesi 65 yaşın üzerindeki kişiler. Bu kişiler grip aşılarını yaptırmaları noktasında mutlaka tavsiye ettiğimiz bir yaş grubu. İkincisi kronik hastalığı olanlar, böbrek, akciğer, kalp, tansiyon, şeker gibi kronik rahatsız olanlar. Bir üçüncüsü yaklaşık 6 ay ile 2 yaş grubundaki bebekler. Bir dördüncüsü gebeliğin ilk 3 ayında olmamak şartıyla gebeler. Tabii bunlar muhakkak kadın doğumcularının, takip eden kadın doğumcuların önerisiyle. Bir beşincisi immün sisteminin, bağışıklık sistemi zayıf olanlar. Bir altıncısı sağlık çalışanları, huzurevi, bakım evi çalışanları mutlaka aşılanmalıdır. Diğer taraftan da tabii önemli bir konu, kilo olan obez insanların da bir şekilde grip aşısı yaptırmalarını muhakkak ne yapıyoruz? Tavsiye ediyoruz. Peki aşı noktasında nasıl yapılır? Her sene aşı yenilenmek zorunda. Yani bunu şöyle söyleyelim. Geçen sene yaptırdınız. Bu sizi korur mu? Bu seneki aşılara karşı korumaz. O sebepten dolayı, daha doğrusu enfeksiyonlara karşı korumaz. Bu sebepten dolayı her sene aşıyı tek bir olmak üzere yenilemekte fayda var. Genellikle de nasıl yapıyoruz? Özellikle 6 ay ile 3 yaş gruplarına, 3 ile 8 yaş gruplarına ve 9 yaş sonrasına farklı dozlamalar yapıyoruz. Erişkinlerde ise yılda bir defa yapılması bizim için önemli. Tabii aşılamanın tabii şöyle ufak da olsa %15-%20 kadar aşı bölgesinde hafif kızarıklık, hafif hassasiyet, hafif ısı artışı olabiliyor. %1-2 de yüksek ateş, çok nadiren kas ağrısı olabiliyor. Ama bunlar ilk 12 saatte görülüp 1-2 gün içinde kendinden geçiyor. Sonuçta influenza, yani grip aşısı yaptırmamak için bu noktada böyle korkulacak herhangi bir neden yok. Tabii ki de yumurta alerjisi olanlar ya da daha önceden yapılan aşılara karşı bir alerjik reaksiyon gösterenlere ne yapmıyoruz? Aşı kesinlikle yapmıyoruz. Bu da bizim için. Ya da aşının içindeki etken maddelerin birisine karşı alerjisi olanlara aşı yapmıyoruz. Demek ki korunmak noktası olgularımızdan bir tanesi aşılamayı muhakkak yapmak. Diğer bir ikinci kısımda ne düşünüyoruz? Mutfağımızı özellikle ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Kış aylarındaki virüs enfeksiyonlarına karşı bizleri koruyacak yiyecek ve içeceklere ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bunların başına ne geliyor? Vitaminler geliyor. Vitaminlerin başında da tabii kış aylarındaki virüsleri etkili olan C vitamini geliyor özellikle. O sebepten dolayı sebze ve meyve gruplarında içerisi C vitamini olanları tercih ediyoruz. Bunları biz çocukluktan beri çok iyi biliyoruz değil mi? C vitamini içeren başta portakal, mandalina, limon, greyfurt, biber, şalgam, maydanoz ve hünnap değil mi? Bunlar ciddi oranda C vitamini içeren meyveler ve sebzeler. Bunları bol bol tüketmeye gayret ediyoruz. Peki bunların özellikle Mehmet Hocam böyle dışarıdan vitamin şeklinde almak mı doğru yoksa doğal olarak? Tabii ki doğal olanı biz tercih ediyoruz, C vitaminleri ve diğer tüm aslında vitamin ve minerallerini, ama söylememiz gereken nokta var. O da kişinin sindirim sistemi. Evet, kişinin sindirim sistemi, yani yemek borusu, mide ve bağırsak sistemi, özellikle bu vitamin ve minerallerin yenildiği sebze meyveleri sindirmek ve buradan vitamin minerallerinin izole edilmesi noktası faalse, etkiliyse ve ehilse bir şekilde burada ek bir vitamin ve mineral desteğine ihtiyaç yok. Ama yemek borusu, mide ve bağırsak sisteminde, sindirim sisteminde bir problem varsa, sindirilme noktasında problem yaşanıyorsa, bunlar dışarıdan muhakkak bir hekim kontrolünde ne yapılabilir? Dışarıdan takviye şeklinde de muhakkak hekim kontrolünde

alınabilir. Bunu da söyleyelim. Peki burada sadece C vitamini, tabii ki bunların dışında neyimiz var mesela? Kışın çok önemli bir konuya da değinmiş olacağız. D vitamini değil mi? D vitamini, çinko, B12 vitamini ve bizim için önemli olan demir, kış aylarında da muhakkak dikkate almamız gereken vitamin ve mineraller. Niye D vitamini üzerinde bu kadar durduk? Çünkü kışın ne yok? Güneş ışınları az. Peki D vitamini alakası ne? Çünkü D vitamini nasıl oluşuyor? Kişinin cildine güneş ışınlarının çarpması noktasında bir sentezlenme oluyor D vitamini. İşte kışın güneş ışınları daha az olduğu için de sentezlenme noktası D vitamini sentezi düşüyor. Bu nedenden dolayı D vitamini dışarıdan alınması noktasında muhakkak hekim kontrolü ihtiyaç var. Bu da neden? Kan tahlili yapılması zorunlu. Neden? Çünkü bazı vitaminlerin fazlası vücuttan atılabiliyor. Bunların başında C vitamini gelir. Mesela fazla C vitamini aldığınızda ha diyebilirsiniz hocam böbreklere karaciğere zarar verir mi? Tabii çok yüksek dozlar zarar verebilir. Ama en azından birikim yapmaz. Toksik etki doğurmaz. Ama bir vitamin grubu var ki bunlar yağda eriyen vitaminler dediğimiz. Bunlar biz kısaca tıpta ADEK diye söyleriz. A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini. İşte bu vitaminler fazla alınırsa bunlar vücutta başta böbreklerde ve kemiklerde birikir. Başlıca ne yapar? Kalbi yorar. Eklemlerde rahatsızlık yapar. Böbreklerde taş yapar. O sebepten dolayı da bu tür vitaminleri muhakkak kanda baktıktan sonra bir şekilde hekim tarafından takviye verilebilir. Demek ki vitamin mineral desteğimizi yapacağız. Hem doğal hem gerektiğinde dışarıdan. Bir üçüncüsü bazı efendim yiyecek ve içecekler bizim bağırsak floramızı oluşturur. Biz bunlara probiyotik diyoruz. Peki neden önemli? Çünkü immün sistem, bağışıklık sistemi üzerine probiyotikler yani dost mikroplar çok önemli. O zaman vücudumuzdaki bu dost mikropları arttıran gıdalar yani probiyotik gıdalar almak zorundayız. Bunların başına da boza gelir. Bunların başında kefir gelir. Bunların başında ev yapımı yoğurt gelir. Bunların başında tarhana gelir. O sebepten dolayı bu tür probiyotikleri de muhakkak almamız ve bağırsaklarımızdaki dost bakterileri arttırmamız immün sistemlerin korunması noktasında çok önemli. Bir diğer önemli olay tohumlardan, yağlardan ve kuru yemişlerden tercihlerimiz olmalı. En başta soğan ve sarımsak soframızdan eksik etmeyeceğiz. Diğer taraftan tohumlardan muhakkak çiğ, badem, çiğ kaju, çiğ fındık, çiğ kabak çekirdeği, çiğ ay çekirdeğini soframızdan kesinlikle eksik etmeyeceğiz. Bu bizim için önemli. Peki yağlardan tercihimiz imkanlar dahilinde kalbimizi, damarlarımızı daha çok besleyen zeytinyağı. Zeytinyağı tüketimine de özellikle önem vereceğiz. Demek ki yiyecek ve içecek gruplarımızda bunlara da önem vermemiz bizi kışın bu hastalıklardan koruyacaktır. Gelelim mutfak dışında alınabilecek önlemler var mı? Var. Öncelikle yaşam disiplinlerinden özellikle şuna dikkat edelim. Ellerimizi bu kış aylarında daha sık yıkayalım. Çünkü dokunacağımız bir kapı tokmağı, dokunacağımız bir bilgisayar, bir mouse, bir direksiyon her şey üzerinde enfekte olabilen virüsler, bakteriler var. O sebepten dolayı kış aylarında daha çok ellerimizi yıkamaya dikkat edelim. Çünkü virüs ve bakteriler özellikle el ortamıyla oradan oraya bulaştırma riskimiz olabilir. Tokalaşmak noktasında, selamlaşmak noktasında biraz daha itinalı olmakta fayda var. Yakınlaşmak noktası biraz daha itinalı olmakta fayda var. Neden? Çünkü bu soğuk algınlığı, nezle, gripel enfeksiyonlar bizim damlacık enfeksiyonu dediğimiz şekilde geçiyor. Bu sebepten dolayı yakın temastan özellikle kaçınmamız gerekir. Bunlar iş ortamında da böyledir, ev ortamlarında, okul ortamlarında da böyle olmalıdır. Bir diğer önemli konu evlerin ve iş ortamlarının sık sık havalandırılması. Evet maalesef bu konuda biraz zaafımız var. Kış aylarında evler üşümesin diye, kış aylarında iş yerleri üşümesin diyerekten neler yapılıyor? Sıkı sıkıya pencereler ve kapılar kapanıyor. Hayır tam tersi olmalı. Evlerdeki pencere ve kapılar günün belli saatlerini güzelce havalandırıp içerideki oksijen miktarı yeterli bir seviyeye gelmeli. Bizim için çok önemli. Yine diğer bir önemli konu nemlendirme. Çünkü akciğerlerimiz, soluk borumuz, bronşiyöllerimiz nem sever, sıvı sever, su sever. O sebepten

bakalım sıcaklığı da bir şekilde ne olmalı? 21 ila 23 santigrat derecede olmalı. Diğer bir önemli konu uykumuzu uyuyacağız. 7-8 saatlik uykumuzu uyuyacağız. Bir diğer önemli konu muhakkak sıvımızı yani yeterli suyumuzu içeceğiz, yeterli sıvımızı alacağız ve konuşmamızın sonlarına doğru gelirken önemli bir konu değil, hep bir şekilde mutlu olmaya gayret edeceğiz, olumlu düşüneceğiz, stres ve gerginliklerden uzak kalmaya dikkat edeceğiz. Muhakkak bir şekilde ruh halimizin bedenimizi etkilemesinde müsaade etmeyeceğiz. Evet, kış aylarına girerken acaba bu tür rahatsızlıklardan korumak için neler yapabiliriz? Onları konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

0: Saz eserleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
0: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde son yıllarda Doğu Anadolu turizminin cazibe merkezlerinden biri haline gelen Kemaliye tarihi kentine konuk olacağız. Türkiye'nin özgün yerleşim modellemeleri arasında yer alan Erzincan iline bağlı Kemaliye ilçesi, barındırdığı somut ve somut olmayan birikimle 2021 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edilir. UNESCO kriterlerine göre hem kültürel hem de doğal özellikleri eş zamanlı olarak taşıdığı için Kemaliye karma varlık kategorisinde değerlendirilmeye alınır. Tarihi kent evrensel değer tanımına ulaşırken örgütün belirlediği uluslararası kriterlerden 5. ve 8. maddeleri karşılamasıyla ön plana çıkar. 5. kriter geleneksel insan yerleşiminin, arazi kullanımının veya denize yönelik kullanımın özellikle geri dönülemez değişimlerin etkisi altında hassaslaşmış bir kültürün veya insanların çevreyle olan etkileşiminin istisnai bir örneği olma şartını koşar. 8. kriter ise dünya tarihinin önemli aşamalarını temsil eden özgün jeolojik süreçleri, devam eden jeomorfolojik gelişmeleri veya dikkat çekici yer şekillerini barındırma zorunluluğunu içerir. Yerleşim bu iki farklı başlığı kendi coğrafyasında bütüncül bir biçimde birleştirir. Kemaliye'nin kent dokusunun şekillenmesinde en belirgin etken, bölgenin sahip olduğu zorlu ve dik dağlık araziyle Fırat Nehri'nin ana kollarından olan Karasu Nehri'nin oluşturduğu morfolojik yapıdır. Coğrafi engeller ve yüksek eğim, yerleşimin dikey doğrultuda ve nehir yatağından yukarıya doğru yükselen üç ana seki üzerinde kurulmasını zorunlu kılar. Bu durum, mimari tarzın doğaya meydan okumak yerine onunla tam bir uyum içerisinde gelişmesini sağlar. Geleneksel konut mimarisinde taş, ahşap ve kerpiç gibi tamamen yerel malzemeler kullanılır. Dik yamaçlara yerleştirilen ve birbirinin manzarasını, güneşini veya hava akımını kapatmayacak biçimde kademeli olarak inşa edilen konutlar, toplumsal yaşamın mimariye yansıyan ortaklık bilincini gösterir. Genellikle üç katlı tasarlanan bu evlerin zemin katları doğrudan toprağa temas eden kalın taş duvarlardan oluşur ve kiler, odunluk veya ahır gibi işlevlerle soğukluk alanı olarak değerlendirilir. Üst katlarsa ahşap karkas sistemle inşa edilerek yaşam alanlarına dönüştürülür. Yapıların dış cephelerinde yer alan ahşap işçilikleri, geleneksel motiflerle bezenmiş kapı tokmakları ve pencereler kentsel estetiği tamamlar. Topografyaya paralel veya dik uzanan dar taş kaplı sokaklar ve teraslanmış meyve bahçeleri 5. kriter kapsamındaki insan ve çevre etkileşiminin somut kanıtı olarak kabul edilir. Kemaliye'nin doğal güzelliklerinin başında yerleşim bütününün ayrılmaz bir parçasını oluşturan 35 kilometre uzunluğundaki Karanlık Kanyon gelir. Nehir tabanıyla vadi kenarı arasındaki derinlik farkının 1000 metreye ulaştığı bu coğrafi yapı, dünya üzerindeki en derin kanyon oluşumları arasında yer alır. Munzur kireç taşı kütlesinin nehir suları tarafından milyonlarca yıl boyunca aşındırılmasıyla meydana gelen kanyon, dik duvarları ve sarp kayalıklarıyla yüksek bir estetik ve bilimsel değer taşır. Bu zorlu coğrafyayı aşmak amacıyla insan eliyle inşa edilen ve sert kayaların oyulmasıyla meydana getirilen 7 kilometre uzunluğundaki taş yol, 38 tüneli bünyesinde barındırarak mühendislik ve insan azminin doğayla mücadelesini simgeler.
Bölgenin jeomorfolojik yapısı sadece görsel bir ihtişam sunmakla kalmaz. Aynı zamanda mikroklima iklim özellikleri yaratarak yöreye özgü bitki örtüsü ve yaban hayatı içinde korunaklı bir habitat sağlar. Dut ve ceviz ağaçlarının yoğun olarak yetiştiği bu ekosistem, yerel tarımsal üretimin ve buna bağlı kültürel ekonominin sürdürülebilirliğine de temel oluşturur. Kültürel derinlik sadece mevcut mimari yapılarla sınırlı kalmayıp ilçe merkezine yakın mesafede konumlanan Dilli Vadisi gibi alanlardaki arkeolojik bulgularla tarih öncesi dönemlere kadar da uzanır. Vadi içerisinde yer alan kaya resimleri ve eski damgalar, bölgedeki erken dönem insan izlerini ve Türk kültür tarihinin göç rotaları üzerindeki erken yansımalarını belgeler. Bu yazıtlar ve figürler, alanın stratejik coğrafi konumunun İpek Yolu ve kervan yolları üzerindeki geçiş noktası olma özelliğinin tarihsel arka planını aydınlatır. Coğrafi yalıtılmışlık, bölgedeki somut olmayan kültürel mirasında özgün haliyle korunmasına imkan tanır. Gurbet temalı halk edebiyatı ürünleri, maniler ve geleneksel ezgiler, dik yamaçlar arasında sıkışmış bu coğrafyadaki yaşam mücadelesinin ve dış dünyayla kurulan bağın kültürel dışa vurumu olarak literatürde geniş yer bulur. Geleneksel zanaatların, özgün mutfak kültürünün ve mimari restorasyon çalışmalarının sürdürülmesi, alanın evrensel değerinin korunmasında kritik bir rol oynar. Doğal koruma alanlarıyla kentsel sit alanlarının iç içe geçtiği bu peyzaj, karma bir miras alanı olarak geleceğe aktarılması gereken en hassas ekosistemlerden biridir. Fırat Havzası'nın bu benzersiz kesiti barındırdığı endemik türler ve jeolojik miras alanlarıyla uluslararası düzeyde bir laboratuvar niteliği taşır. Geleneksel konutların restorasyonunda aslına uygun malzeme kullanımının denetlenmesi, kentsel kimliğin bozulmadan korunmasını sağlayan en temel mekanizmalardan biridir. Bu sayede geçmiş yüzyılların yaşam pratikleri ve çevreyle kurulan dengeli ilişki modern koruma ilkeleriyle harmanlanarak geleceğe aktarılır. Kemaliye, doğanın sunduğu zorlu şartları avantaja dönüştüren insan dehasının ve bu dehanın yarattığı kültürel peyzajın dünya mirası içerisindeki yerini kalıcı kılma potansiyeline sahiptir. Alanın sahip olduğu evrensel değer sadece fiziksel yapılarla değil, bu yapılara hayat veren ve nesiller boyu aktarılan koruma kültürüyle de doğrudan ilişkilidir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan gurbetçilere seslendi. Sizleri yabancı düşman akımların ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza zirzop diyen ahlak yoksunu tiplerin insafına bırakmayacağız dedi. Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda birliğin Türk diasporası için hayati bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların evrak sahteciliği ve manipülasyonla oluşturulduğunu belirten Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Manisa'da Türkiye Yüzyılı buluşmalarında konuştu, muhalefeti iftira siyaseti yapmakla eleştirdi. Fonladıkları yalan makinelerinden tertemiz teşkilata iftira sıçratmaya kalkıyorlar, yolsuzluk deyince akla Özgür Özel gelir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak geçmişte hatalarımız olabilir sözleriyle öz eleştiri yaptı, artık barışma helalleşme zamanı dedi. Şırnak'ta konuşan Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine de destek verdi. Sürecin aksamaması için çalışıyoruz, yeter ki bu sorunu aşalım ifadelerini kullandı. Engelli evlada sahip ailelerin en büyük kaygılarından biri acil durumda çocuklarını kime emanet edecekleri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin bu kaygılarını gideren nefes merkezleri projesini genişletiyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da ilk merkezin açılışını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi bu haftada oldukça yoğun olacak. Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri devam edecek. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak kanun teklifi ise Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Kahramanmaraş merkezli 8 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 39 şüpheliden 22'si tutuklandı. İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 13 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Yurt dışındaki Türklerin sesi olan Uluslararası Demokratlar Birliği geniş katılımla genel başkanını seçti. Almanya'da yapılan 9. Olağan Genel Kurul'da genel başkanlığa yeniden Kenan Aslan seçildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın istikrar sağlayıcı sorumlu bir aktörü olarak rol oynamaya devam edeceğini dile getirdi. 10 Ekim Dünya Filistin İçin Eylem Günü'nde İstanbul'da Kefiyeni Bayrağını Al Gel sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya Meydanı'na yürüdü. Filistin ve saldırı altındaki Gazililer için destek sloganlarının atıldığı yürüyüşte soykırımcı İsrail protesto edildi. Yürüyüşün ardından dualar edildi. Eller semaya Filistin için açıldı. Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek için diplomasi trafiği hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna ve Avrupalı müzakereciler Miami'de 6 saatlik kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede güvenlik garantileri ve sınır düzenlemeleri masadaydı. Ancak sahada karşılıklı saldırılar sürdü. Rusya'nın saldırılarında 17 Ukraynalı öldü. Luhansk'ta da 4 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Western türünün kalıplarını kıran, renkleri ve alt metniyle sinema tarihinin en özgün yapımlarından biri sayılan 1954 yapımı Johnny Guitar filminden söz edeceğiz. Yönetmen Nicholas Ray'in bu coşkulu eseri Vahşi Batı'nın tozlu yollarını gözler önüne sererken merkezine erkeklerin değil iki güçlü ve mağrur kadının amansız mücadelesini yerleştirir. Filmin başrollerinde sinemanın devleşen ismi John Crawford ve onun sert rakibesi yönünde Mercedes McCambridge yer alırken silahlar

0: sözlerden çok kelimelerin ve bakışların konuştuğu atmosferle karşılaşırız. Film, demiryolunun geçeceği ıssız bir arazide bar işleten Vienna'nın geçmişinden gelen eski aşkı Johnny Gitar'ı yanına çağırmasıyla başlar. Ancak bu buluşma kasaba halkının nefreti ve kıskançlığıyla harmanlanmış hayatta kalma savaşının da fitilini ateşler. Filmde Victor Young'un o dokunaklı ve unutulmaz ana teması filmin melankolik ruhunu her sahnede hissettirir. John Crawford'ın beyaz elbiseler içindeki kararlı duruşu ve Johnny Gitar'ın belindeki silah yerine sırtındaki gitarıyla temsil ettiği o barışçıl ama kararlı tavır Western türüne yepyeni bir soluk getirmiştir. Bana yalan söyle, beni sevdiğini söyle repliğiyle hafızalara kazınan o hüzünlü sahneler filmi bir aksiyon yapımı olmaktan çıkarıp derin bir aşk ve sadakat hikayesine dönüştürür. Sinema tarihinin bu en aykırı westerni bize adaletin ve sevginin bazen en sert rüzgarlara karşı bile ayakta kalabileceğini hatırlatır. Metin yazarı Özkan Pekinsen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında hitap etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün gün yüzüne çıkar dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı kampında gençlerle bir araya gelen Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de tahriklere kapılmayın uyarısında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların evrak sahteciliği ve manipülasyonla oluşturulduğunu belirten Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 25 saat süren çalışmanın ardından enkazdan çıkarılan Zeynep ve Ahmet Muhammed İnan kardeşlerle Hüseyin Özkurt'un cenaze namazları aynı camide kılındı. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesi belediye başkan vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'ndeki seçimde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cafer Parlak 19 oyla başkan vekili olarak seçildi. Güneşli ve sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yağışlarla birlikte sıcaklık düşecek, özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 300'den fazla yaralı var. Saldırının ardından havalimanının tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu açıklandı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Moskova ile anlaşmaya yanaşmamakla suçladı. Rus petrol rafinelerine yönelik saldırıları eleştiren Trump, Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi diye konuştu. Trump'a yanıt veren Ukrayna Dışişleri Bakanı, Zelenski halkın desteğine sahiptir ve karar verme hakkı sadece halkındır dedi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle. Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3, Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Çaykur Rizespor 0, Fenerbahçe 3. Süper Lig'de bugün de 4 mücadele var. Saat 13.30'da Tümosan Konya Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü, saat 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor ve saat 20'de Eyüp Spor Göztepe maçı oynanacak. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Kas hafızası.
2: Kas hafızası programında bugün Greco-Roman güreşin gelmiş geçmiş en dominant karakterlerinden biri olan Alexander Karelin'den söz edeceğiz. Karelin 13 yıl boyunca kimseye yenilmeyen ve rakiplerine daha maç başlamadan mağlubiyeti kabul ettiren bir doğa olayıydı sanki. Kariyerindeki 889 maçın 887'sini kazanan

0: bu büyük yeteneğin görüntüsü bir sporcudan çok mitolojik bir kahramanı andırıyordu. Üst üste 3 olimpiyat altın madalyası kazanan bu dev adam 130 kiloluk rakiplerini bir tüy gibi havaya kaldırdığı Karalin kaldırışıyla tarihe geçti. Onu efsane yapan asıl detay 13 yıl boyunca hiç kaybetmemesi ve son 6 yılında rakiplerine tek bir puan bile vermemiş olmasıydı. Bilim insanlarının deney lakabını taktığı Karelin karşısında rakiplerin tek amacı maçı sakatlanmadan bitirebilmekten başka bir şey değildi. Ancak her büyük hikayenin sarsıcı bir finali vardı. 2000 Sidney Olimpiyatları finalinde Karelin anlık bir konsantrasyon kaybıyla Rulon Gardner'e bir puan verdi. Yenilmez denilen Karelin'in bu tek puanlık kaybı dünyayı adeta şoka uğrattı. Maç sonunda ayakkabılarını mindere bırakarak emekli olan bu büyük sporcu arkasında 887 galibiyetlik sarsılmaz bir miras bıraktı. Güreş tarihinde geriye dönüp baktığımızda rakiplerine saygı ve korkuyu aynı anda hissettiren ebedi bir şampiyondan söz edeceksek eğer bu Alexander Karelin'dir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Çöken binada hayatını kaybedenlerden 3'ü toprağa verildi. Sosyal

0: Medyaya 15 yaş sınırı 1 Kasım'da başlıyor. Yağışlı hava geri geliyor. Husiler Riyad'da havalimanına saldırdı, 12 kişi hayatını kaybetti. Hürmüz Boğazı'nda ham petrol tankeri mayına çarptı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno-oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno-oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında hitap etti.
1: Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır. Elbette ilim yayma gençliği olacaktır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan gurbetçilere seslendi. Sizleri yabancı düşmanı akımların ve yurt dışındaki vatandaşlarımıza zirzop diyen ahlak yoksunu tiplerin insafına bırakmayacağız dedi. Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği 9. Olağan Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajda birliğin Türk diasporası için hayati bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Erdoğan, muhalefetin gurbetçilere yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yalnız olmadığını vurguladı. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin İslam düşmanlığıyla mücadele ettiğini söyledi. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Tütün bağımlılığıyla mücadele için hazırlanan kanun teklifi birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu teklife ilişkin ayrıntıları TRT Haber özel yayınında ilk kez anlattı.
2: Belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak, evet, insanlarımıza. Bu satışı da kimlik, TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Yani şöyle, onun yaşını verifiye edeceğiz ki o şu anda yasak zaten, 18 altına, evet, sigara satılması.

0: sigara içilecek, hangi alanlara sigara içilecek, onları da düzeltiyoruz. Görünür olmasından çıkartıyoruz. Sigaranın görünürlüğünü azaltacak. Aynı zamanda cezai müeddileri daha net ortaya koyacak. Hem esnafımızın hem kullanıcının da mağdur olmayacağı bir düzenleme yapıyoruz. Daha hazırlık içindeyiz.
1: Evet,
0: işte şu anda herhalde birkaç hafta içinde meclise sunacağız.
2: Bakan Nemişoğlu, TRT Haber özel yayınında ilaç raporlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Raporlu hastaların ilaçlarını yeniden doktora gitmeden alabilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti. Sağlık Bakanı Nemişoğlu, merakla beklenen sağlık personeli alımına ilişkin duyurununsa birkaç hafta içinde yapılacağını açıkladı. Sağlık yatırımlarının aralıksız devam edeceğini vurgulayan Nemişoğlu, İzmir'e ikinci şehir hastanesinin planlandığını söyledi. Türkiye genelinde de şehir hastanesi inşaatlarının devam ettiğini belirtti. Fonların tasfiyesine ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Önce fonlarda kimlerin ne kadar katılma payı bulunduğu tespit edilecek. İkinci adımda mümkün olan en yüksek ekonomik değer elde edilerek fon varlıkları nakde çevrilecek. SPK gerekli koşullarda borsa dışında satışa da onay verebilecek. Yatırımcının net yatırım tutarı hesaplanacak. Hesaplamayı merkezi kayıt kuruluşu enflasyon oranını baz alarak yapacak. Fondaki para yeterli olmazsa SPK en düşük net yatırım tutarına sahip yatırımcılardan da başlayarak ödeme yapılmasına karar verebilecek. Hukuka aykırı işlemlerle fonlardan çıkarılan varlıkların geri kazanılması için süreç yürütülecek. Geri kazanılan tutarlar ilgili fonların hesaplarında toplanacak. Tasfiye tamamlanmışsa tutarlar yatırımcılara ödeme yapılması için yatırımcı tazmin merkezine aktarılacak. Daha önce yapılan ara ödemeler düşülerek nihai haklar hesaplanacak. Teklifin birkaç hafta içinde kanunlaşması bekleniyor. Kanun 17 Eylül'de tasfiye kararı verilen fonları kapsayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak geçmişte hatalarımız olabilir sözleriyle öz eleştiri yaptı. Artık barışma, helalleşme zamanı dedi. Şırnak'ta konuşan Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine de destek verdi. Sürecin aksamaması için çalışıyoruz. Yeter ki bu sorunu aşalım ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün gün yüzüne çıkar dedi. Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında kararlılık vurgusu yaptı. Devlet hesabını sorar dedi. Bakan Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini de söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı'nın Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği 10. İl Yönetim Kurulları Eğitim Kampı'nda konuştu. Gençlerin sorularını da yanıtlayan Bakan Gürlek, çocukları ve gençleri suç ortamından korumak için atılan adımlara dikkati çekti. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye sürecini de değerlendirdi, tahriklere kapılmayın uyarısı yaptı. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 25 saat süren çalışmanın ardından enkazdan çıkarılan Zeynep ve Ahmet Muhammed İnan kardeşlerle Hüseyin Özkurt'un cenaze namazları aynı camide kılındı. 7 katlı binanın ilk 3 katının yıkılması sonucu enkazda kalan 14 kişiden 9'uysa sağ kurtarıldı. İstanbul'da Koşu Yolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin idari binasında yangın çıktı. Tedbir amacıyla dumandan etkilenme ihtimali bulunan D bloktaki hastalar tahliye edildi. Sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, idari işler bölümündeki havalandırma boşluğunda başlayan yangının binanın çatısına sıçradığı, yoğun dumanın polikliniklerin giriş katlarına yayıldığı belirtildi. Açıklamada, yangının idari binada meydana geldiği, polikliniklerde ve personelin bulunduğu alanlarda herhangi bir yangın olmadığı tespitine yer verildi. Olayda herhangi bir can kaybı olmadığı, yangından etkilenen hiç kimsenin bulunmadığı kaydedildi.

İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'nde yapılan seçimde ise CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oyla başkan vekili olarak seçildi. Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesi belediye başkan vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Açıklamada Demirdirek'in rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle tutuklandığı belirtildi. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yeni bir dönem başlıyor. 15 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımı kısıtlandı. Yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Uygulama ise 1 Kasım itibarıyla başlayacak. Güneşli ve sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yeni haftayla birlikte yurt genelinde sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yağışlı sistem geri geliyor. Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yarın Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Salı günü ise yağışlı hava yurt genelinde etkisini sürdürecek. Bugün Ankara, İstanbul ve İzmir'de parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yarın ve salı günü ise 3 kentte de sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 300'den fazla yaralı var. Saldırının ardından havalimanının tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu açıklandı. ABD, İngiltere ve Kanada, Riyad'daki havalimanı için seyahat uyarısında bulundu. ABD Başkanı Trump, saldırıyı korkunç olarak nitelendirdi. Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik saldırılarına katılıp katılmayacakları sorusuna "Katılabiliriz, bunu değerlendireceğiz" cevabını verdi. Katar, Ürdün, Mısır, Bahreyn ve Filistin'den de saldırıya kınama geldi. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. Yemen ordusu son 24 saatte çeşitli vilayetlerde Husilere yönelik 1900'ü aşkın saldırı düzenlediğini duyurdu. Bu saldırılarda Husilerden 1150'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günkü görüşmesinde İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump ise Tennessee mitinginde İran Savaşı'na değindi. Tahran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceğini öne sürdü. İran ordusu ise yeni savaş ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Cihan Şahi, 50'den fazla muharebe ve destek birliğinin ülke sınırlarına konuşlandırıldığını aktardı. Hürmüz Boğazı'nda da gerilim sürüyor. İran devrim muhafızları bir petrol tankerinin seyir sistemlerini kapatarak boğazı geçmeye çalıştığı sırada deniz mayınına çarptığını öne sürdü. Yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip tankerde patlama meydana geldiği bildirildi. İngiltere deniz ticaret operasyonları da Hürmüz Boğazı'ndan çıkan bir tankerin vurulduğunu duyurdu. Pentagon ise İran savaşında ölen Amerikan askerlerinin sayısını 21 olarak güncelledi. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in dizel yakıt anlaşması Washington-Kiev ilişkilerini gerdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, anlaşma için Rusya'ya daha fazla savaşma gücü veriyor dedi. Trump ise Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılara işaret etti. Zelenski'yi savaşı bitirecek anlaşmaya yanaşmamakla suçlayan Trump, Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi diye konuştu. Trump'ın çıkışına yanıt Ukrayna Dışişleri Bakanı Sivia'dan geldi. Zelenski, Ukrayna halkının desteğine sahiptir ve karar verme hakkı sadece halkındır ifadesini kullandı. Ukrayna Rusya hattında karşılıklı saldırılar da sürüyor. Rus ordusu Zaporijya'yı vurdu, hava saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti. Başkent Kiev'de Rus saldırıları sonrası elektrik kesintileri yaşandı. Kramatorsk kenti de İHA ile hedef alındı. Ukrayna ordusu da Rus enerji altyapısını hedef alıyor.

Marmara ve Rostov bölgelerindeki iki petrol tesisi vuruldu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Çöken binada hayatını kaybedenlerden 3'ü toprağa verildi. Sosyal medyaya 15 yaş sınırı 1 Kasım'da başlıyor. Yağışlı hava geri geliyor. Husiler Riyad'da havalimanına saldırdı, 12 kişi hayatını kaybetti. Hürmüz Boğazı'nda ham petrol tankeri mayına çarptı.

0: Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle. Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3, Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor Futbol Kulübü 0, Çaykur Rize Spor 0, Fenerbahçe 3. Süper Lig'de bugün de 4 mücadele var. Saat 13.30'da Tümosan Konya Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü, saat 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor ve saat 20'de Eyüp Spor Göztepe. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de de dün 4 maç vardı, sonuçları aktaralım. Bolu Spor 0, Antalya Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2, Batman Petrol Spor 1, Metro Holding Kayseri Spor 3, Manisa Futbol Kulübü 2, İstanbul Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 1. 1. Lig'de spor severleri bugün 2 maç bekliyor. Saat 16'da oynanacak Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük Muğla Spor Kulübü karşılaşması TRT Spor'dan. Saat 19'da oynanacak Bursa Spor Mardin 1969 Spor karşılaşması da yine TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. MotoGP'de Endonezya Grand Prix'si öncesi sıralama turları yapıldı. İspanyol pilot Raul Fernandez kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti. Toprak Razgatlıoğlu ise sprint yarışında da 19. sırada yer aldı. Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in. Red Bull Racing'in Hollandalı pilotu F1 kariyerinde 50. kez pole pozisyonunu elde etti. Yurt genelinin az bulutlu ve açık, güney kesimleri parçalı bulutlu. Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Kayseri'nin güneyi, Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Ankara, Bolu, Konya, Eskişehir, Çankırı ve Burdur 26, İstanbul, Samsun ve Muğla 25, İzmir, Bursa, Denizli ve Diyarbakır 28, Çanakkale ve Siirt 27, Adana 33, Antalya ve Hatay 30, Zonguldak, Trabzon ve Rize 24, Erzurum, Van ve Kars 19 derece. Yol durumu. Kayseri-Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında Ordu Şehir Hastanesi kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Aracımızın arka görüş alanına hakim olmamızı sağlayan ikisi yanda ve biri sürücü kabini içinde olmak üzere 3 ayna yer almaktadır. Aracınızda yer alan yan aynalar orta dikiz aynalarından yapısal olarak farklıdır. Aracın içinde yer alan aynanız düz bir camdan üretilmiştir. Yani orta aynanızda aracın arkasına yer alan objelerin direkt yansıyan görüntüsü yer almaktadır. Orta aynada düz cam kullanıldığı için arkanızdaki araçların size olan mesafesi gerçek mesafedir. Yan aynalarınızda ise konveks yani daha geniş açıyı görüntüleyen ve bombe yapısı olan cam

0: Bunlar kullanılmaktadır. Yan aynalarınızın bu yapıda olmasının sebebi size daha geniş bir alan bilgisi sağlamak ve kör noktalarınızı minimuma indirmektir. Değerli sürücüler, bir deneyim yapmanızı rica ediyorum. Arkanızdaki araca orta aynanızdan, ardından aynı araca sağ yan aynanızdan bakın. Orta aynanızda araç daha büyük ve yakın görünüyor olmalı. Yan aynanızda ise aynı araç daha küçük ve uzak görünmektedir. Doğru olan orta aynanızdır. Yan aynalarda araçlar olduklarından uzak görünmektedir. Sürücüler bu nedenle arkalarındaki araçların mesafesini belirlemek için her iki aynayı da kullanmalı ve orta aynanın gerçek mesafeyi belirlediğini bilmelidir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonunda beraberiz sizlerle. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından sesleniyoruz. Bugün pazar günü 11 Ekim günündeyiz. Dünya gündemini irdeleyeceğiz. Akabinde dünyada bu hafta hangi başlıklar konuştu? Bu sorunun cevabına bir bakacağız. Daha sonrasında günlük hayatta yapay zeka kullanımlarını konuşuyoruz. Bu alanda geliştirilen yeni teknolojileri, yeni duyurulan yöntemlerle ilgili tabii yapay zekanın hayatımıza girdiği kısımları bakıyoruz. Ve bununla ilgili uzman konumuz bizlerle olacak. Son bölümde de kültür sanat haberlerine yer veriyor olacağız. Bizler program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Ercan Çil, mikrofonda da ben Büşra Atayır'dan yer alıyorum. Saat 9'a kadar beraber olacağız ama şimdi bir gazetenin haberlerine bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet, dünyaya ters köşe yaptı manşetine yer verilmiş. Rus petrolüne daha sert yaptırım uygulaması beklenen Trump, ülkesindeki dizel sıkıntısı had safhaya ulaşınca Putin'le anlaşmak zorunda kaldı. Trump, Rus dizeline yaptırımı 6 aylığına askıya aldı. İran savaşından önce Amerika Birleşik Devletleri'nde galonu 3.75 dolar olan dizel 6.28'e kadar çıktı. Dizelin sadece fiyatı artmakla kalmadı, Amerika ciddi biçimde tedarik sorunu da yaşıyor. 3 Kasım ara seçimlerine hazırlanan ABD Başkanı bu tabloyu değiştirebilmek için çareler alıyor. Trump önce Avrupa ile temasa geçti, Avrupa'yı stoklarında bulunan 100 milyon varil dizeli piyasaya sürmeye ikna etti. Trump radikal bir adım daha attı, yaptırım uyguladığı Rusya ile önceki gün dizel anlaşması yaptı. Rusya 3 milyon ton dizel etaplar halinde piyasaya sürecek, Putin'le yaptığı dizel anlaşmasını zafer gibi sunan Trump, sanırım duymuşsunuzdur bu çok önemli bir anlaşma, ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor dedi. Demokrat Parti ise Rusya ile anlaşma için ihanet diyor. Zelenski'ye kızdı imzaladım. Zelenski dizel anlaşmasına tepki gösterdi. Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmesi zayıflık göstergesidir dedi. Axios'un haberine göre ABD Rus rafinerilerine saldırmaması için Zelenski'ye çağrılar yaptı. Zelenski dikkate almadı. Trump da tepki için Putin'le dizel anlaşması yaptı. Tekno oligarklara karşı Teknofest gençliği. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında okul saldırılarını tekno oligarklara bağladı, mücadele yollarını anlattı. Yapay zeka köklü değişim yaşattı, tekno oligarkların hedef kitlesi de gençlerimiz. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin açtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdidi olduğunu gösteriyor. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz teknofiz gençliği olacaktır dedi. Koordinatörlük İmralı'nın da hakkı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır dedi. MHP Siyaset ve Liderlik Okulu'nda konuşan Bahçeli şöyle devam etti. O sıfatı da ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikası

hayatına devam etmelerini sağlamak lazımdır. Bahçeli ayrıca fon soruşturması sonuçlanmadan kişiler üzerinden suçlamaları da yanlış olduğunu, yanlış bulduğunu söyledi. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Türkiye gazetesindeyiz. Vatandaş için kritik düzenlemeler, sigara satışı kimlikle olacak. Kanun hazırlanıyor, sigara satın almak isteyenler kimliklerini ibraz edecek. Sosyale 15 yaş sınırı, e-devletten yaşını doğrulamayanın hesabı kapatılacak. Raporlu hastalar doktora gitmeden ilaçlarını alabilecek. Sağlık Bakanı Memişoğlu sigara satışında TC kimlik kartı ibrazı ve yaş doğrulama mecburiyetinin getirileceğini açıkladı. Düzenleme yakında meclise gelecek, tütün kullanımı görünür olmaktan çıkarılacak. Yeni teklifle birlikte kapalı alanlar, parklar ve spor sahalarındaki sigara kısıtlamaları net kurallarla genişletilecek. Sosyal medyada e-devletten yaş doğrulama şartına uymayan hesaplar kapatılacak. Süre sınırı ve konum paylaşımı zorunlu olacak. 15 yaş altına canlı yayın da yasak. Sağlık Bakanlığı kronik hastalıkları da kolaylık getirdi. Tedavide değişiklik olmadığı sürece ilaçlar 6 ayda bir reçete yazdırmadan eczaneden alınabilecek. Türk dizileri tanıtım gücümüz. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk dizilerinin her gün milyonlarca izleyiciye ulaştığını söyledi. Şili'den İspanya'ya dünyanın her bölgesinden bu dizilerin ilgiyle izlendiğini belirten Bolat, Türkiye'nin kültürü ve ürünleri de tanıtılmış oluyor dedi. Kol saatine yılda 1,5 milyar dolar. Her yıl 525 milyon dolarlık saat ithal ediyoruz. Satış adedi 8 milyonu pazar hacmi olan 1,5 milyar doları da buluyor dedi. Eski binalardan kaçıyoruz. Maltepe'deki facia eski yapı stokunu ve riskleri gündeme taşıdı. Artık ev seçerken merkezi konumdan çok yeni ve güvenli olmasına bakıyoruz. Fenerbahçe Rize'den şen döndü. Kanarya golü erken bulsa da sahaya hükmedemedi. Ederson'un kritik kurtarışları sarı lacivertleri oyunda tutarken maça sonradan giren iki isim farkı açtı. Spor sayfasında detayları yer alıyor. 3-0'lık skorla neticelendi şeklinde verilmiş. Yunan'ın Türk korkusu silah tacirlerine yaradı. Mali açıdan zorda olan Atina kasadaki parayı da silaha harcıyor. Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan'ın silah yığınının ortağı İsrail tarafından ifşa edildi. ABD'ye savaş uçakları için 4 milyar dolar ödeyecek olan Miçotakis yönetimi 2036'ya kadar savunmadan 28 milyar avro harcaması planlamaları içerisinde devam ediyor denildi. Bir diğer gazetemize de bakalım hemen. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Şikayet yoksa da mamografi. Türkiye'de meme kanseri taraması yaptıran kadınların oranı hala %37 civarında. Erken tanının önemine dikkat çeken Doktor Derya Selamoğlu, erken tanı hastalarda sağ kalım oranı %90. Bu nedenle hiçbir şikayet olmasa bile düzenli taramalar ihmal edilmemeli dedi. Tekno oligarklara karşı Teknofest gençliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde okullarımızda meydana gelen müessif hadiselerin arkasında ırkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden tekno oligarkların büyük payı olduğunu söyledi. Tahminle suçlama, siyasete ihanet. MHP lideri Bahçeli fon soruşturmasında bazı bakanların hedef alınmasına tepki gösterdi. Bakanlarımıza daha sonuç almadan böyle suçlama yapmak ve bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak siyasete ihanettir. Varsa bir suç gereği de yapılmalıdır. Netanyahu'dan çakma NASA belgeseli. Netanyahu hükümeti Gazze'de soykırımı belgeleyen ödüllü NASA belgeselinin uluslararası alanda yarattığı etkiyi kırmak için sahte bir belgesel yaptırdı. Kamuoyunu yanıltmak amacıyla aynı isimle piyasaya sürülen belgesel, İsrail'in ABD ve İngiltere'deki büyükelçilikleri aracılığıyla dolaşıma sokuldu. Bir yıl geçti, ateşkes var, ekmek yok. Gazze'de güya ateşkesin üzerinden bir yıl geçti ancak İsrail saldırıları sürerken açlık ve yetersiz beslenme gittikçe artıyor. BM Dünya Gıda Programı yetkilisi Sean Hooch,
2.1 milyon nüfusu Gazze'de 1.4 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşadığını söyledi. Bunların 200 bini kıtlık koşullarının yalnızca bir aşama gerisinde. Gazze'de meyveye ulaşmak mümkün değil, hamile ve emziren kadınların %93'ünde anemi belirtileri var dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle kısa gazete turumuzun da sonuna geldik. Bir şarkı molasıyla da birlikteliğimize devam edeceğiz.

0: geldiniz. Saat 9'a kadar birlikteliğimizin bu son saat diliminde konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. Ve ilk konuğumuzu da takdim etmek isterim. Dünya gündemini değerlendireceğiz. Ardahan Üniversitesi'nde öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek. Sayın hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Niyazi hocam, şimdi birçok başlık var elbette ama en son tabii gazetedeki haberlerden de hareketle Trump-Putin arasındaki anlaşmaya dair yorumunuzu merak ediyorum. Buradan da başlamak isterim. Birkaç hafta öncesine baktığımız zaman aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'ya karşı yeni yaptırım hazırlığı var gibi haberler servis edilmekteydi. Bununla ilgili bir gelişmeyi beklerken Trump çok daha farklı bir yerden yaklaştı ve seçimler üzerindeki bir tabii dizel fiyat tartışmalarına yönelik bir çalışma tercih etti. Putin'le dizel anlaşmasını imzaladılar. Gördüğümüz kadarıyla Ukrayna'dan büyük bir tepki var. Burada Rusya ile bir anlaşma yapılmasına zayıflık olarak nitelendirilmiş, zayıflık göstergesi olarak görülmüş, savaşa yatırım olarak yine görülmüş ama Donald Trump Zelenski'ye tepki gösteriyor. Burada petrol rafinerlerine, enerji santrallerine saldırmaması gerektiğini söylemiştik, dinlemedi şeklinde bir yaklaşımı var. Lider değişmeli diye yine bir tepkisi var Donald Trump'ın Ukrayna'ya karşı. Ve Putin'le yaptığı anlaşmaya da çok büyük bir anlaşma, duymuşsunuzdur bunun yankılarını diye de tam tersi tepkilerin karşısında olan savunduğu bir adım olarak gözlemliyoruz. Siz nasıl değerlendirdiniz bu anlaşmayı?
1: Şimdi Zelenski için çemberin çok daraldığını artık daha büyük bir ortaklıkla düşünüyoruz, öyle değil mi? Şimdi Trump düzeyinde bu yorum geldiyse muhtemelen Zelenski bundan sonrası için kişisel kariyerinde projeler yapmaya başlamıştır. Yapmıyorsa bile yapsa iyi olur. Burada Trump'ı zayıflıkla niteleyen eleştirilerin aksini değerlendiriyorum ben. Ancak bu güçteki biri büyük bir akıntıya karşı bir karar alabilir. Sadece Avrupa Birliği tepki göstermiyor. ABD'nin kendi içinde de buna yönelik çok ciddi eleştiri var. Sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa Birliği ise uzun vadeli olarak Rusya'yı zayıflatma peşinde ki Ukrayna'da hiç olmazsa bir barış koparabilelim yaklaşımındalar. Çünkü enerji Rusya'nın en büyük girdisi. İktisadi anlamda en güçlü olduğu alan. Şimdi Trump'ın Rusya ile işbirliği ABD'nin diye cümlem öyle başlayayım. Rusya ile işbirliği yapan, ticaret yapan ülkelere karşı yaptırım uyguladığını biliyoruz. Hem ekonomik hem askeri alanda Türkiye'de bundan etkilenen ülkelerden biri. Bunu en yakından bilenlerden biriyiz. Burada bunun aksine bir karar alınması aslında uluslararası ilişkilerde normatif söylemle, yani değer yüklü, iyinin kötünün tarif edildiği söylemle çıkar arasındaki, stratejik çıkar arasındaki klasik gerilimin en son örneği. Yani siz uluslararası ilişkilerde bir şeyi doğru olarak tarif edip onunla ya da ona ulaşmak üzere bir çaba sarf ediyorsunuz ve burada hemen stratejik çıkarlar devreye giriyor. Aykırıysa Trump gibi güçlü bir isim buna karşı hamle yapabiliyor. Şimdi bunu biliyoruz. Rusya dizel sağlayacak. ABD'nin çok ihtiyaç duyduğu bir kaynak. Bunun dışında küresel piyasaların rahatlamasını çok istiyor ki ABD de bundan çok etkileniyor. Şimdi bu kadarını biliyoruz. Peki biz ne bilmiyoruz burada? Ödeme mi olacak veya bu nasıl olacak? Rusya bunun karşılığında ne aldı? Öyle değil mi? Buna dair detayları bilmiyoruz. Ancak başka bir şey daha biliyoruz. Trump çok uzun bir zamandır müttefiklerinin piyasaya enerji tedarik etmesini istiyordu. Stoklarını, işte Hindistan'ın, Japonya'nın, Güney Kore'nin, Avrupa'ya da aynı şeyi söylüyordu. Stoklarımızı piyasaya sürün, fiyatları böyle kontrol edelim. Buradan beklediği umduğu gelmeyince artık Rusya ile bu noktaya geldi. Ama bir şeyi saklıyor Trump. Son hamlesinin kıymetini saklamaya devam ediyor. Yani aslında bir son hamle satın almış oluyor. Kendi stoklarını muhafaza ediyor. Burada mevzu müttefiklerin stoklarını piyasaya sürmek umduğu gibi olmadı. Rusya'nın stoklarını piyasaya sürme aşamasına geldi ama bir şeyi yapmaya çalışıyor. ABD'nin stoklarını muhafaza ediyor ve ABD'nin son hamlesini aslında satın almış oluyor. Rusya'ya bu alanda alan açarak. Detay bilmiyoruz ama Rusya vereceğim dediyse Putin böyle bir liderdir. Ülkesini mutlak kontrol eden bir liderdir.

0: detayı bilmesek bile şunu çok emin olarak bekleyebiliriz. Rusya tarafından çok ciddi bir stok küresel piyasaya sunulacaktır.
1: Peki bu bir iş adamı hareketi olarak mı sizce değerlendirilir? Ukrayna'nın burada öne sürdüğü zayıflık konusu herhalde çürümüş oluyor bir anlamda da. Az önce sizin aktardığınız yönden baktığımızda kendi stoklarını koruması konusunu kastederek söylüyorum.
0: Kesinlikle Trump etkisi. Hiç şüphesiz. Çünkü iş adamı diye de aslında bakmamak lazım. İnsan hayata böyle bakar. Neyi feda edersem neyi kazanırım? Nasıl feda edebilirim? Çünkü feda etmenin de doğru yöntemi vardır. Feda etmiş olmakla da kalabilirsiniz. Ama Trump bu anlamda çok deneyimli birisi. Yani pazarlığı nasıl yapacağını, neyin karşılığında neyin teklif edilebileceğini çok iyi bilen bir insan. Bunu uluslararası ilişkilerde örneğini çok yaşadık. Bu son örnek de bunun göstergesi. Bütün yer küre ona karşı da insan eleştiride bulunuyor Ukrayna konusunda.

0: yapısına mı dönüşeceği sorusunu gündeme getirdi ki Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'la NATO'nun kaç kere devreye girdiğini sorarak da aslında bununla ilgili biraz da yöneltilen birçok eleştirinin de haksız olduğunu, adaletsiz olduğunu da aslında vurgulamış oldu. Şimdi 5 Ekim'de Suudi Arabistan'ın talebiyle de 3 ülkenin savunma ve dışişleri yetkilileri Riyad'da bir araya geldiler. İttifakın ortak caydırıcılık tedbirlerinin devreye sokulduğu açıklandı. Pakistan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a askeri kapasite desteği, hızlı konuşlandırma konusunda da bir mutabakata varıldı yine bildirildi. Bunları tabii zamanda belki çok daha net anlayacağız. Yani bu gelişme ittifakın aslında daha çok yeni kurulmuş olmasına rağmen ilk önemli sınavı olarak da değerlendiriliyor. Dış politika öncelikleri ortak hareket etmenin sınırlarını ne kadar çeşitlendirecek, belirleyecek? Siz bu gelişmelere nasıl bakıyorsunuz?
1: Şimdi ittifak sınava doğdu esasında.
0: Evet.
1: Çok zor bir denklemin içinde oluşturuldu. Burada bakanın söylemiş olduğu işte NATO'nun kaç kere devreye girdi. Esasında o an basın önünde çok zekice bir cevaptı. Ama bir şey gizlemez. NATO'nun ürettiği bir caydırıcılık vardı. Devreye girmesine gerek olmadı, gerek kalmadı. Devreye girdiği şey de Rusya'ya karşı değildi. Dolayısıyla NATO aslında rolünü oynamış oldu bu anlamda. Şimdi Mekke ittifakından bunu beklemek için henüz çok erken, o da bir başka gerçek. Şimdi henüz teşkilatlanan, kurumsallaşan, mekanizmalar geliştiren bir ittifakın hemen sahada varlık göstermesini zaten beklememek lazım. Ama başka bir şey beklemek lazım. Muhataplarını eyleme geçmekten caydırması lazım. Şimdi Mekke ittifakı Husilerin Suudi Arabistan'ı yıpratmasından, rahatsız etmesinden, hatta yani çok yumuşak bir ifade, vurmasından eğer bir karşılık görmeyecekse Husiler, burada Mekke ittifakı çok haklı olarak hasar alacaktır. Ama başka bir denklemi de görmek lazım. Bu Husilerle Suudi Arabistan arasında olan bir şey değil. Hadi bir adım geri çekilelim ve daha büyük bir resme bakalım. İran'ı denkleme dahil etmezsek bunu çözümleyemeyiz. Şimdi İran Hürmüz Boğazı'nı tutmakla küresel düzeyde bir direnç noktası oluşturdu. Ona bir alternatif güzergahın çalışıyor olmasını İran'ın pozisyonunu zayıflatacak. Bakın Husiler balistik füzeyle vurdular. Balistik füze herhangi bir devletin dahi sahip olmakta çok zorlanacağı bir kuvvettir. Bir teknolojidir. Herhangi bir ayrılıkçı gücün kolayca elde edebileceği bir şey değildir büyük bir devletin desteği yoksa. Dolayısıyla İran denkleminde. Bunun karşılığında Türkiye'nin bu koşullarda Mekke İttifakı'nın içine giriyor olmasına da ABD tarafından değerlendirmek lazım. Çünkü ABD'nin böyle bir karşı dengeye çok ciddi ihtiyacı vardı. Peki Türkiye açısından meseleye baktığımızda ne görüyoruz? Türkiye çok uzun zamandır denge siyaseti izledi. Soğuk Savaş'ın bize bıraktığı bir külliyat var bu konuda. Şimdi Türkiye çizgisini değiştiriyor. Mekke ittifakı bunun en somut göstergelerden birisi. Çünkü inisiyatif alıyor. Bölgedeki güç ve tehdit dengesini ben düzenleyebilirim söylemi geliştiriyor. Bunun da kolay olmasını beklememek lazım.
0: Buradan da hocam Avrupa'ya gidelim. İspanya'da bir seçim hareketliliği var. Ve burada Başbakan Pedro Sanchez erken seçim kararı aldığını açıkladı. Konut krizi ülkede konuşulan bir konu. Göç politikaları, siyasi istikrarsızlık yine eklenen başlıklar arasında. Konut arzının yetersizliği, gençlerin bağımsız bir yaşam kurmakta zorlandığının ifade edilmesi. Hükümet üzerindeki baskıyı zaten belirli bir zamandır artırmaktaydı ama hükümetin konut krizini hafifletmeye yönelik düzenlemelerinde parlamentoda kabul edilmemesi de bu kararın artık alınmasının önemli bir etkenlerden biri olarak aktarılmış gözüküyor. Tabii gerçekten öyle mi? Sizin bakışınızda merak ediyorum. 29 Kasım'da 2026'da seçim planlanıyor şu anda. Tabii İspanya-İsrail politikası olarak da diğer Avrupa ülkelerinden ayrılan bir konumdaydı. Bu konu onu onlar arasında öne çıkan konulardan bir tanesiydi. Filistin meselesi, uluslararası hukuk alanındaki söylemler. Bu yaklaşım farklılığı da çok çarpıcı bir hal almıştı. Siz şu anda mevcut siyaseti nasıl görüyorsunuz? İspanya'da alınan seçim kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi Türkiye'den bakınca konut krizi bir hükümet krizine yol açar mı diye sormak bizim açımızdan esasında biraz gayri ciddi bir soru gibi geliyor. Çünkü Türkiye'nin uğraşmış olduğu

0: veya Türkiye gibi ülkelerin uğraşmış olduğu meseleleri değerlendirince konut krizi iktidar götürür mü? Bizim çok anladığımız bir türden soru değil. Ama İspanya veya Avrupa özelinde baktığımız zaman göçmen karşıtı yaklaşım veya tepkiler kamuoyunda konut gibi bütün insanları doğrudan ilgilendiren, vatandaşları ilgilendiren meselelerin hükümette ve iktidarda karşılık bulması meselesi oldukça ciddi. Demokratik süreçlerin bu denli, şeffaf, hassas ve sonuç doğurucu biçimde işliyor olduğuna dair bir örnek bu. Dolayısıyla Sanchez'in bu hamlesi mecliste düğümlenmiş, çözülemeyen ve etkileri çok geniş olacak konut krizinden çıkmış gibi görünüyor. En azından ben bu aşamada yani bir İspanya uzmanı birisinin farklı yorumunu mutlaka değerlendiririz, dinleriz ama benim en azından şuradan baktığımda gördüğüm şey, İspanya'da meclis işlemiyorsa, karar alamıyorsa iktidarlar orada çok fazla durmazlar. Çünkü çok güçlü alternatifler var. Bu alternatiflerin hem Avrupa Birliği politikaları hem İsrail'e karşı izleyecekleri siyaset çok geniş bir yelpazede dağılır. O nedenle biz çok ciddi bir merakla diyoruz ki İspanya'da seçim olduğunda eğer Sanchez giderse yerine kim gelecek? Ve ben muhalefete dair böyle çok yüzeysel bir okuma yaptığımda İsrail karşıtı, Sanchez'e çok yakın olan İsrail karşıtı muhalif yapından yelpaze İsrail taraftarlığına kadar çok geniş bir alan çiziyor. Dolayısıyla olası bir iktidar değişimi sadece Avrupa'nın işte yek bir devlet olma yolundaki adımlarına da etki edebileceği gibi İsrail politikasına da hem İspanya'nın hem de Avrupa Birliği özelinde şüphesiz etki edecek. Biz Sanchez'i Türkiye'den çok beğeniyoruz. Niye? Çünkü İsrail karşıtlığını söylem düzeyinin ötesine taşıdı. Ve bu tür devletler hukuka riayet eden, insanı öne çıkaran, ulusal çıkarın yanında, mazlumların yanında olma erdemi gösteren liderler biz hiç tanımasak, Türkiye ile ilişkileri konusunda çok büyük beklentilerimiz olmasa dahi Türk kamuoyunun çok sevdiği, hürmet ettiği, takdir ettiği lider profilleridir. Sanchez de bunlardan biridir. Ve eminim ki Türkiye'de kamuoyu yoklaması yapılırsa Sanchez tek başına iktidar olabilir. Güvenine sahip Türkiye.
1: Peki hocam, diğer tarafta bu kadar hukukun ön plana alındığı bir zemini konuşuyoruz ama Uluslararası Ceza Mahkemesi ABD'ye ne yaptı bu kadar? Yakın zamana kadar zaten bir yaptırımlar açısından, söylemler açısından da hep bir dilinde olan bir mahkemeydi. Daha önceden yargıçlar hedefteydi ama bu sefer mahkemeye hizmet sağlayan bazı kuruluşları da etkileyebilecek biçimde yaptırımların genişletilmesi söylemi var. Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu anlamda biraz daha Trump'ın dilini yansıtan sert bir açıklamalarda bulundu. Yani uluslararası hukuk düzenine yönelik bir saldırı olarak nitelendiren de var tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'nın farklı yerlerinde ama nihayette alınan kararı da değiştirmiyor bu düzen. Siz bu kararı nasıl bakıyorsunuz?
0: Şimdi sizi dinlerken sorunuzu ben barış ödülüyle bunu çok ilişkilendirdim. Çünkü ceza mahkemesine karşı yaptırım bunun hemen peşinden geldi. O da tabii ayrı bir mizahi yönü için. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi ABD'ye bir şey yapamaz. Şu anlamda bir şey yapamaz. ABD Roma statüsünü Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran sözleşmeyi imzaladı ancak onaylamadı. Dolayısıyla bu mahkeme ABD'yi yargılama gücünden yoksun. Zaten bu tür mahkemeler ancak devletlerin egemenlik devriyle çalışır. Yani devletler yargı yetkisini kabul eder. Derler ki ben söz konusu mahkemenin hangisi ise Uluslararası Ceza Mahkemesi veya başka bir uluslararası işleyiş. Ben bu yetkiyi kabul ediyorum, yargı yetkisini kabul ediyorum. Burada Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin diğerlerinden, benzerlerinden ayrılan bir yönü var. Bu çok önemli. Devletleri yargılamıyor, kişileri yargılıyor. Tanımlı suçlarda, işte insanlığa karşı suç, savaş suçları, soykırım suçu gibi suçlarda bireyleri yargılıyor. Yani o suçu işleyen bireyleri, devletleri değil. Çünkü devletleri yargılamak uluslararası hukukun henüz gelebildiği çok basit bir aşama değil. İstisnalar olmakla birlikte. Dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ABD'yi veya başka herhangi bir de İsrail'i de yargılamak. Öyle değil mi? Netanyahu'nun ve Savunma Bakanı'nın tutuklanması gerektiği yönündeki kararı İsrail aleyhine değil, bireyler aleyhine. Roma statüsünün, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin daha geniş bir ifadeyle uluslararası hukukun ulaşmış olduğu bu çok yüksek seviyenin çok kritik bir noktası devleti değil, bireyi yargılıyor olması. Bu nedenle aslında ABD'ye zaten bir şey yapamaz, hele Trump'a hiçbir şey yapamaz. Çünkü ABD, tekrar söyleyelim, bu statüyü uygulamıyor, razı değil, egemenlik vermedi, yetkisini tanımadı. Yaptırım uyguluyor olması ise aslında çok acı bir şey uluslararası hukuk açısından. Çünkü insanlığın ulaştığı çok ciddi bir seviyedir. İnsan haklarına karşı, insanlığa karşı, savaşa karşı, sivile karşı işlenmiş olan suçları yargılamak uluslararası hukukun aslında pamuklara sarılarak korunması gereken ulaştığı bir noktadır. Bunu hafife almamak lazım. ABD'nin bir kişinin nazıyla bu mahkemenin İsrail'e karşı, İsrail'e karşı, bakın ben de aynı hataya düşüyorum, savaş suçu işleyen kişilere karşı takınmış olduğu tutum nedeniyle işleyişini engellemeye çalışmak esasında insanlığa karşı bir suç olarak değerlendirilmeli. Çünkü bu mahkemeler çok zor çalışıyor. Çok kısıtlı bütçelerle, çok yüksek uzmanlıklar gerektiren işleyişlerdir. Üstelik bu hakimlerin güvenceleri de çok sınırlıdır. Bakın Netanyahu'nun ceza mahkemesi başkanına karşı yürütmüş olduğu ve adamcağızın özel yaşamında perişanlığa yol açan durumunu unutmayalım. Bunu birkaç ay önce konuşmuştuk. Eşine dahi, mahkeme başkanının eşine dahi yaptırım veya onu zorda bırakma, işinden etme, mali olarak sıkıntıya düşürme süreçlerini bütün dünya izledi. Bu mahkemeleri, bu tür ulaşmış olan, insanlığın ulaşmış olduğu seviyeleri hep beraber korumalıyız. Yargı yetkisini tanımıyor olabilirsiniz ama çalışma en azından gölge yapmamak lazım yani. En azından gölge etmemek lazım. Bu ABD açısından çok talihsiz bir adım diye değerlendiriyorum.
1: Savaş suçlarının aslında insanlar karşı suçları yargılamak amacıyla kurulan bir kurum ama üçlü devletlerin çıkarlarıyla da belki çatıştığında bağımsız karar verebilmenin zorluğunu bir kere daha göstermiş oldu bize bu son hadiseler. Değerli hocam, çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için.
0: Büyük bir keyifti. İyi yayınlar diliyorum.
1: Bizler için de öyle. Farklı alanlardan sahalara sizlerin yorumlarıyla dinliyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz efendim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, dünya gündeminden devam edeceğiz ama dünya bu hafta ne konuştu manşeti adı altında konuşuyoruz. Değerli bir konuğumuz var stüdyoda bizlerle, editör Nihal Sandıkçı. Hoş geldin Nihal.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: Az önce Niyazi hocamızın bıraktığı yerden aslında devam edeceğiz diye düşünüyorum. Etsek güzel olur. Şöyle, o da en son Nobel ödülü, Oscar nereden çıkardı? Bu kültür sanat haberlerinde konuşuyoruz. Belki o da gelebilirdi ama geçirdik tabii Oscar ödüllerini. Nobel ödülünü bahsetmişti. O tabii siyasi kanattan girdik hocamızla. Burada mahkemeye yönelik yaptırımları konuşmuştuk. Ama o detayı vermedik. Nobel ödülünü kim aldı? Neden aldık?
2: Bu bölüme bıraktınız.
1: Sana bıraktık onu. Neler evet. Aktarırsın bizlere?
2: Evet evet, ya bir esprili oldu. Bu sene beklenti de yüksekti. ödülün talibi çoktu. Evet, dünyanın da içinde bulunduğu bir çelişki diye de görebiliriz. 2026 Nobel Barış Ödülü'nden bahsediyoruz. Güney Afrikalı hukukçu ve insan hakları savunucusu Navi Pillay'a verildi. 85 yaşında, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de yapmış, Uluslararası Ceza Mahkemelerinde görev almış ve son olarak da Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendiren Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu'na başkanlık etmiş bir kişi. Ödülü kazandığını öğrendiğinde de Almanya'da, Nürnberg'de, o da anlamlı.

0: olmuş. Çünkü orada da bir şeyde, önemli bir binada, sıradan bir yerde değil yani. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nazi savaş suçlularının yargılandığı tarihi bir mahkeme binasındaymış. Duyduğunda şeyi biliyorsun, espriyi biliyorsun.
1: Evet, alkışlanıyor tabii herkes tarafından. Daha fazla alkışlarsanız Trump'la paylaşabilirim.
0: Aynen, biraz daha alkışlarsanız bu ödülü Trump'la paylaşırım diyor. Çok gülmüşler bunun üstüne de. Tabii bunun arkasında bir siyasi gerilim
1: acaba
0: var, siz konuşmuşsunuz.
1: Trump espriye mi sinirlendi ki mahkemeye böyle bir yaptırım kararı alma?
0: Evet, evet.
1: Şimdi düşünüyoruz bunları.
0: Tam da yani hepsi de birbirine ne kadar, değil mi?
1: Özellikle iç içe geçiyor, bağlamıyor.
0: Şey yapıyor, denk geliyor desek kesin özellikle denk geliyordur alınan kararlarda. Çünkü bir yandan evet, senin de dediğin gibi Trump uzun zamandır kendi hak ediyor. O öyle düşünüyor yani, Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini düşünüyor. Bunu savunuyordu. Bir yandan da yönetimi de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu. Öyle.
1: Ona kalsa 8 Nobel ödülü alması gerekiyormuş.
0: Tabii.
1: Öyle de bir açıklaması da vardı.
0: Obama'ya da verdiniz diyor da, Obama'ya bile mi verdiniz dedi. Obama'ya da mı verdiniz dedi, ben orayı kaçırdım.
1: Onu dikkat etmedim o.
0: Tabii.
1: Yayın sonrasında bakalım. Hatta bu arada ben bakayım ona.
0: Ne yaptı ki, ben kaç savaş bitirdim o.
1: Obama'ya biledir muhtemelen.
0: Olabilir. Öyle oradan... Yakın sulara gelelim, ortak denizlere. Yunanistan'da bir grev var, bizi de azıcık etkiliyor. Türk balıklarını taşıyan kamyonlara uygulanan bir abluka oldu. 1 Ekim'de başladı bu artan yakıt maliyetleri nedeniyle balıkçı grevi diyebiliriz Yunanistan'daki grev için. Ve 9 günün ardından da şu an askıya alınmış gibi duruyor. Selanik'te balıkçıların Türkiye'den gelen 4 balık kamyonunu hale girişini engelleyerek aslında biraz gündeme geldi bizim tarafımızda protestolar. Bir yandan onların ülkesinde de balık tedarikini tabii olumsuz etkiliyor. Ben de bunu okurken haberi, biz ne yapıyoruz da ne kadar gönderiyorsun sanki herkes kendi ortak denizimizden payına düşeni alıyor gibi zannediyor iken, öyle değilmiş yani. Biz bayağı Yunanistan'a balık ihraç eden bir ülkeyiz ve iki ülkede tabii Ege Denizi'nde balıkçılık bakımından aslında rakip olsalar da önemli bir su ürünleri ticaretimiz var. Arada işte levrek ve özellikle çipura gönderiyormuşuz.
1: Tercihler arasında.
0: Bizimkiler de gidip orada yiyormuş. Senin geçen haftadan aldığın, verdiğin yerden bırakayım.
1: Şey yapma yani, çok da tazeliğini korumak da zor bir ürün olduğu için.
0: Ya
1: ben üzüldüm doğrusu. Ne olacak kapıda kalan bu ürünler?
0: Ama işte onların grevini etkileyecek bir şeydi bizden gelen balıkların piyasada olması. O sebeple bu küçük parantezi geçen senenin bir rakamıyla şey yapayım, kapatayım. Ondan sonra habere döneyim. 2025 yılında Yunanistan'ın Türkiye'den su ürünleri ithalatı 216,5 milyon dolar. Önemli bir aslında şey var, bağ var. Ve habere geri dönersek, şimdi balıkçılar teknelerini limanda tutuyorlar, bazı balık halleri kapatılmış, doğal olarak ithal balıkları da yani piyasaya girişini engellemeye çalışıyorlar, taze balık sıkıntısı yaşansın diye uğraşıyorlar.
1: Yakında fiyat artacak. Şimdi o fiyat modelleri üzerinden tartışmalar da devam ediyor.
0: Evet. 9 Ekim'de de önemli bir gelişme yaşandı. Aslında bu boşa çıkmadı diye biz yorumlayabiliriz. Fakat onlar için yeterli olmamış. Başbakanla görüşüyorlar Miçotakis'le. Bir yandan işte Gıda Bakanı'yla. Onlar da işte yapacağız bir şeyler deyince sektör temsilcileri eylemlerini geçici olarak durdurma kararı almışlar. Ama akaryakıt maliyetleri bu arada onlara en
1: esas
0: çok
1: sebep olan.
0: Evet, rahatsız eden. Bu adamı yeterli bulur muyuz, bulmaz mıyız diye düşünüp 14 Ekim'e kadar bakalım demişler.
1: Ama bu seni biraz çektiler. Ben çok sık da görüyorum balıkçıların hezeyanlarını Yunan basınından. Balon balığıydı galiba en son dert yandıkları konu. Musa Alatoğlu'yup da bütün tabii balıkları da yediği için.
0: Her sene bir şey oluyor bir şey.
1: Bir de zehirli olduğu için. O yüzden önümüzdeki günlerde bu çözülmezse bir balık sektöründe ciddi problemler
0: olacak. Sularla ilgili konuşuruz.

0: Konuşacağız. Hepsi birbirine bağlı. Aa, işte bir yerde bir
1: oradan
0: kelebek
1: da iyi haberler yok mu?
0: Çırparsa diye yani. Balıkçıları etkileyen de bir iklimsel değişim söz konusu. Şimdi böyle grevle, protestoyla filan aslında bu pazar biraz gündem. Şimdi Fransa'ya geçeceğim. Gençleri hepimiz konuşuyoruz. Bir sonra Hindistan'ı konuşacağız.
1: Orada da devam ediyor.
0: Çocuklar ayakta. Şimdi tabii gençler sokakta diyoruz ama o eğitim protestoları Fransa'da yani toplumsal bir tepkiye de aslında dönüştü diye yorumlanabilir. Lise öğrencileri başlatmıştı eğitim koşullarını protesto etmek için. Bu eylemler yapılıyordu ve işte üniversitelerde dahil oldu buna. Öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, yetersiz okul koşulları ana sebepler aslında gösterilerin başlamasında böyleydi. Gençlerin gelecek kaygıları ve siyasi kararlarda söz sahibi olma talepleri de bir yandan gündeme gelmiş oldu. 2 Ekim'de bir veri var açıklanan, yaklaşık 2000 kişi gözaltında. 400 okulda eğitim durmuş durumda ve bazı gösterilerde şiddet olayları yaşandı. Güvenlik güçlerinden de yüzlerce yaralı var. Yani bunu yorumlayanlar hani gençlerin tepkisi sadece eğitim sistemine mi diye aslında bir soru işareti bırakıyorlar. Fakat bazı yazarların dikkat çektiği, özellikle Nurdan Bernard diyor ki yani bu gençler aslında terör saldırılarını da, pandemiyi de, iklim krizini de, yani ekonomik belirsizlikler, yani bunların gölgesinde büyüyerek, bunu çok hissederek bir nesil oldu ve tek dertleri aslında sınıfların kalabalığı değil, biraz böyle kendilerini doğrudan ilgilendiren kararlar alınırken görüşlerinin de aslında dikkate alınmasını istiyorlar. Çünkü çok dünya, çok hareketli. Öyle değil mi Büşra?
1: Evet.
0: Yani biz belki hani yaş itibariyle buna alışmış olabiliriz ama yani daha
1: bu jenerasyonun aslında nasıl karşıladığını
0: çok
1: böyle, böyle değerlendirmeye
0: için
1: başlıyoruz. Fırsat eşitsizliği mevzusu da tabii ki ülkenin her coğrafyasında aynı özellikle eğitimler sunulamıyor. Bu tepkilerin biraz alt zeminde bunları da görüyoruz. Hani bu bütün ülkelerin meselesi aslında, her yere eşit bir şekilde ulaştırabilmek. Geçtiğimiz hafta hatta Nükte'den bir şekilde sormuştum yani Niyaz Hoca'ya da, hocam öğretmenler devamsızlık yapıyormuş, gençler burada tepki gösteriyor, ne diyorsunuz
0: İlk öyle
1: diye
0: duyduk tabii ama.
1: Yani. Ama veliler de destek veriyor şimdi tabii öğrencilere. O da tabii büyümesinin biraz daha altını arttıran bir hız haline dönüştürdü.
0: Son şöyle not bırakalım. 9 Ekim'de öğretmen açığının yoğun olduğu okullara 3000 öğretmen görevlendirme sözü veriyor hükümet. Ve Cuma günü işte kapalı lise sayısı 141'e gerilemiş. 13 Ekim'de de yeni bir eylem çağrıları var bu arada. Yani biraz daha bunu izleyeceğiz
1: devam
0: herhalde. Üst üste şey yapmayın, protesto yapmayın. Araya bir tane sağlık koyayım.
1: Olur.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde kızamık vakaları hızla artıyor diye. Bu aralarda önüme düşüyordu benim bir süredir ama ciddiyetini hani dur bakayım bu habere.
1: Nereye kadar uzanacak?
0: Konu olacak mı derken dedim artık yani bunu yapmak lazım. Çünkü 9 Ekim'de bir veri açıklanıyor. Yılbaşından bu yana doğrulanan vaka sayısı 4080'e yükselmiş. Azımsanmayacak bir şey bu. 2025'in neredeyse %78 üzerinde vaka sayısı. Sadece geçen hafta, yani son bir haftada diyelim, daha doğrusu yanlış söylemeyeyim, 193 yeni vaka bildirilmiş. Bu şimdi giderek tabii yaş açısından da önem arz ediyor. Gençler ve çocuklar. O yüzden en fazla bu arada etkilenen eyaletleri Pensilvanya. New York yönetimi de vakaların artması üzerine eyalet genelinde afet acil durumu ilan ediyor. Bunu az çok tahmin ediyoruz tabii, bunun neden arttığını. Aşıya karşı bir
1: güven sorunu var değil mi?
0: Tepki
1: yoksa
0: var.
1: Yoksa dünyada artık kızamık konuşulan bir konu değildi aslında. Özellikle bu batı ülkelerinde yani kızamık diye bir herhangi bir vaka
0: öyle zannediyoruz
1: değildi ama düşün, sonra aşının olmaması, bir de aşı yaptırmayanların da tabii seyahat oranının da artması, gördüğüm kadarıyla bayağı oranları artırmış.
0: Şöyle yani bu sağlık sorunu değil tabii, hani sadece hani o açıdan dediğin gibi baktığımızda, ama bir yandan Evet, o

0: güvenle ilgili, sağlık politikaları ile ilgili de bir sıkıntı olabilir yani diğer ülkeler açısından baktığımızda. Yani toplum sağlığının korunmasında belki de bilimsel bilginin hani yeniden biraz daha gündeme gelmesiyle ilgili bir açık olabilir. Bu arada ben hani bu Amerika ile ilgili bu gelişmeyi okurken bizde durum ne? Hani en son ne zaman görüldü? Hani sanki hiç yokmuş gibi hissediyoruz genel olarak. Fakat sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü olarak düşünmememiz gerektiğini anladım. Çünkü Türkiye'de de 2023'te çok büyük bir ciddi yükseliş var. Ardından vakalar azalıyor. Fakat bizde de mesela 2026 verilerinde yeniden artış var. Kısaca söyleyeyim. Mesela 2022'de çok düşük, 127 filanken 2023'te 5000 vaka görmüşüz Kızamık'ta. Ve şimdi mesela bu senenin Ocak-Mayıs ayında neredeyse 1000'e yakın. O yüzden böyle
1: bir gündemimiz var aslında bizim.
0: Aslında var.
1: Doktor arkadaşlarım yer yer bu sistemlerini görüyorum ben. Lütfen aşılara önem verin şeklinde bir yaklaşım, ama bunu tabii daha toplumsal kanatta sağlık uzmanlarının değerlendirerek de bizi bilgilendirmesi kıymetli olacaktır. Zaman tabii hızlı geçiyor. Son bir haberine kalacağım.
0: Ne hissetsin o zaman?
1: Seni üzeceğim ama.
0: Hindistan'la geçelim. O Hamam Böceği Halk Partisi isimleri bu. Gençlerle ilgili o protesto haberi haftaya kalsın, bakalım ne olacak diye. Denizleri de haftaya bırakalım. Bir tane öyle küçük spor haberimizi verelim. Şeyi bozmayalım, rutinimizi bozmayalım.
1: Ne güzel haberler var diyorsun.
0: Milli atıcımız Nedim Tolga Tunçer, Yunanistan'da düzenlenen plak atışları Avrupa Şampiyonası'nda trap erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.
1: Tebrikler buradan.
0: Tebrik ederim. Da. Evet, sporcularımız.
1: Bugün de Ankara'da koşu var zannediyorum. Ben evet. Bunu kaçırmışım. Sabah tabii güvenlik önlemlerinin artışıyla da dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanlığı yarım maraton koşusu var. Bazı yollar kapalı olacak. Buradan da dinleyicilerimize duyurmuş olalım. Dikkat etsinler. Bugünkü planlamaları olanlar için aktaralım. Ya da bunu izlemek isteyenlerden de tabii keyifli bir atmosfer de sağlıyor olabilir. Sokaklarda bu görüntü gerçekten güzel oluyor. Eksik olma, ağzına sağlık.
0: Teşekkür
1: Çok teşekkür
0: ederim.
1: Ederiz. Editör Nihal Sandıkçı bizlerleydi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yapay zeka alanıyla devam edeceğiz. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları üzerinde konuşuyoruz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer'le beraber. Genco Bey, hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, iyi pazarlar, hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Bugün hangi maddeyle başlayalım, hangi gelişmeyle başlayalım istersiniz?
1: Yani bugün genel olarak şöyle bir çıkarımda bulunacağımız gelişmeler var. Yapay zeka artık böyle yeni oyuncağımız, yeni icadımız konumunu geçip de artık bir altyapı olması destekleyecek üç tane farklı şey anlatacağım bugün size. Bir tanesi Mark Zuckerberg, yani Facebook'un kurucusu ve eşinin birlikte kurduğu BioHub isimli bir şirketten. Bu şirket geçtiğimiz haftalarda Amerikan hükümeti Google'dan, Meta'dan, kendi şirketlerinden, bir de farklı bir iki tane daha şirketten, büyük şirketten 2 milyar dolarlık yaklaşık bir yatırım aldı. Şirketin ama amacı şu: bir hücrenin bilgisayarda çalışan bir kopyasını yapmak. Yani insan hücresini sanal ortamda bir kopyasını yapmak ve bunun üzerinde ilaç deneylerini bunun üzerinde gerçekleştirmek. Bu tabii inanılmaz bir ivme kazandırıyor bu sektöre. Çünkü şu anda bir ilacın gelişmesi çok uzun yıllar alıyor. Laboratuvar onayları, onunla test yapmak çok ciddi ve pahalı bir iş. Ama bu o testleri çok hızlı geçebilme ihtimali veriyor. Yani yüz milyonlarca hücreyi bir anda aynı veri tabanında eş zamanlı farklı şeylerle yapabiliyor. Sanal testlerle ve aynı anda çıkarımlar çıkartabiliyor. İşte hücreye bu molekülü verirsek ne olur? Kanserli hücreler, bir grup kanserli hücre bunu verdiğimizde nasıl tepki verir?
0: Yani bir veri transferinden çok daha ötesini bahsediyoruz. Yani insan vücudunda değil de aslında dijital platformda bir çalışmanın önü mü açılıyor bu sayede?
1: Aynen. Yani tamamen insan hücresinin bir sanal

0: bir kopyası, daha doğrusu milyonlarca kopyası dijital ortamda, bilgisayarda diyeyim, onun içinde kopyalanıyor ve ilaçların da aynı şekilde kopyaları burada simülasyon olarak veriliyor. Tabii burada şey yapmıyor, finale götürmüyor işi. Evrensel bir sana hücre tarafına yapmak istiyor. Yani şimdi bir ilaçlar aslında çok büyük bir genellemeye yapılır. Kişiye özel yapılmaz. İlk başta da ilk adımı da evrensel bir sanal hücre oluşturup bu hücreye testleri yapmak ve aynı anda çoklu testler yapmak. Çünkü bir şu anda bir biohub'ın, yani herhangi bir biyolojik laboratuvarın işte 100 tane testi aynı anda yapabiliyor. En iyisi 150 testi aynı anda yapabiliyor. Burada binlerceyi aynı anda yapmaktan bahsediyoruz. Yani inanılmaz hızda yapmaktan bahsediyoruz. Ve bir yıl içinde de ortaya çıkmasını hedefliyor. 5 yıl içinde de çalışan modellerle, yani maksimum 5 yıl içinde çalışan modellerle piyasaya girmeyi hedefliyor. Aslında burada yaptığı bir böyle filtre kağıdı gibi. Bu filtre kahvelerde bir kağıt koyuyoruz. Kahvenin pis tarafı yukarıda, belli bir tarafını aşağıya veriyor ya. Aslında şöyle yapacak. O yüzlerce deney yapacak. Binlerce deney yapacak. Ve diyecek ki bu bütün bu yaptıklarımızdan bu 5 tanesi bakmaya döner. Bunları deneyin. İnsan faktörünü ortadan kaldırmıyor aslında sistem.
1: Çok enteresan ama yine de gerçekten bu gelişme. Evet. Hayvanlar üzerinde de malumunuz çok fazla çalışma yapılıyordu. Şimdi bunun sayı ve ölçeğini çok daha büyük bir seviyeye getirebilecek olması da dikkate değer. İkinci gelişmemiz nedir peki?
0: Bu dikkate değerden önce çok küçük bir parantez açayım. Bir sonraki şey daha da ilginç. Kişiye özel. Bu sefer kendi hücremizi kopyalan attıracağız. Ve bize özel ilaç deneyleri ve bize özel çıkartacak. Bir sonraki adım da bu olacak. Bu aslında inanılmaz derecede kişiselleştirilmiş ilaç ve aslında ilaç sektörünü böyle temelini sarsabilecek biraz önce söylediğim bir altyapı şeyine getiriyor.
1: Evet.
0: İkinci, evet, o daha böyle bir kafa açıcı bir tarafa geliyor.
1: Çok haklısın.

0: zaten bir ahşap figür, elinde beyzbol sopası, adı da Tung Tung Tung Saur.
1: Ben bilmiyorum doğrusu.
0: Yani mutlaka gelmişizdir. Dinleyenlerimiz bir araba motoruna Tung Tung Tung Saur yazdığında bildiğimiz bir odun, elinde de beyzbol sopası var. Bu aslında bir 2025 yılında bir Endonezyalı tasarımcı tarafından yapay zeka kullanılarak yapılmış bir bir oyunun içindeki bir figür olarak tasarlanmış. Bir oyun var. Oyunun içinde farklı farklı böyle küçük şeyler var. Oraya kendi figürünüzü koyabiliyorsunuz. Oraya koymuş bunu. Ama sonra bu inanılmaz derecede tuttu. Üstüne TikTok'lar, YouTube'lar, oyuncaklar yapıldı. Çok büyük bir sektöre dönüştü. Ve bu karakteri de biri Fransa'da Momentum Laboratuvarı olarak şey yapan biri de registerlamış bu şey Endonezyalı genç adına. Şimdi burada Amerika'da çok ciddi bir ekonomiye dönünce telif hakkı sorunu çıktı. Şimdi burada bu odun adam kimin sorunu çıktı ve çok garip kararlar verildi burada, bizleri çok etkileyen. Çünkü büyük ölçüde yapay zeka ile şey olmuş bir karakter, yani bir oturup çizmemiş, şeye girmiş, ahşaptan yapılmış, elinde sopası olan komik bir karakter yap diye bir prompt verilmiş, bu beyanlarda var ve çıkanlardan 10 tanesinden bir tanesini seçmiş bu Endonezyalı arkadaş. Şimdi
1: ama şu anda çok ciddi bir markaya dönüşmüş halde.
0: İnanılmaz oyuncakları, şeyleri, YouTube videoları. Şimdi burada iki tane telif var. Birincisi, bu Endonezyalı arkadaşın bu promptu bir telif midir? Birinci tartışma bu. İkincisi, bu telifi köpürten, çünkü şimdi biri bir şey yaptı, oyunun içine yükledi. Bunu alan milyonlar bunu köpürttü. Hiçbir videoyu, hiçbir oyuncağı, hiçbir şeyi bu arkadaş yapmadı. Oradan alan kişiler bunu kopyalayarak şey yaptı. Bu da yapay zeka karakterlerin kopyalanıp çoğaltılmasıyla ilgili ikinci bir telifi getiriyor. Yani bunlar kime ait sorunu? Amerikan mahkemeleri burada şeye verdi. Yani insan müdahalesi olmayıp da sadece promptla girilen kamu malıdır, telifi olamaz kararı verdi.
1: Çok ciddi bir karar.
0: Evet, yani çok böyle bir anda bir şeyleri kenetliyor. Şimdi burada da ikinci bir tartışma çıkıyor. Bu promptu beyinden veren sinyaller insan. Yani bir insanın hayal gücü bu promptu veriyor. Ya bu prompt yapay zeka kendi kendine bir sinsile de yaratsa okey, kamu malı olsun. Ama burada bir farklılık var, yani bir insan dokunuşu var. Burada yani çünkü şey var, yani 10 tane çıktı, birini ben seçtim. Yüzünü değiştirebilirdim, hikayesini yazdım. Çünkü ona bir hikaye yazdı, anlattı. Çocuk orayı atladım, çok pardon. Tung Tung Tung Savun'unla bir karaktere büründürdü. Kendi istediği bir şey. Bu da bir insan eli. Adını koymuş böyle uzun olmasına rağmen. Ondan sonra sesini tasarlamış. Başka bir yerden almış koymuş. Şimdi bu karakter artık benim. Mahkeme de hayır senin değil diyor. Bunlar farklı farklı şeylerden. Çünkü milyonlarca kişi bu karakteri aldı. Senin ürettiğin karakteri. Ve anonim olarak çoğalttı ve o karakterle videolar yaptı.
1: Bu artık büyük bir ders olur muhtemelen zaten Genco Bey. Böylesine evet. Bir halin önlemi alınır diye düşünüyorum. Daha bir üretim aşamasında herhalde hemen bununla ilgili telifse telif onun haklarını alabilecek bir sistemde artık kapıda durur diye tahmin ediyorum.
0: Evet, çünkü yani burada böyle kolektif bir popülerite savaşı da var. Orada yani oraya girmeden acaba bunu yapsak mı diye. Tabii bu insan eserin neresinde sorusunu da şey yapıyor.
1: Tartışmalar karşılaşıyor. Ama ben de şimdi girdim baktım, hakikaten onu kullanmayan, onunla ilgili çekim yapmayan kimse kalmamış gibi. Muazzam bir doküman karşıma çıkıyor. Farklı evet. Farklı biçimlendirerek böyle bir bunun üreticisi, en azından fikir sahibi olan genç için biraz talihsiz bir netice olmuş. Son haberinizi de merak ediyorum doğrusu. O neyle ilgili?
0: Evet, son haberim de şöyle, iş dünyasıyla ilgili, aslında çalışanlarla ilgili. Şimdi biz bugüne kadar yapay zekayı çalışan tarafta, yani beyaz yaka diyelim ya da ofis çalışanları diyelim, orada şöyle konumlandırıyordu patronlar ya da iş geliştirici tarafta ya da direktörler. Bu hafta sonu isterseniz birazcık bir YouTube videosu izleyin ya da bu yeni yapay zekayı biraz kurcalayın bakalım bize bir faydası olur mu diye. Mesai saatleri dışında edinilmesi gereken bir meziyet olarak ya da bir küçük bilgi, yan bilgi olarak konumlandırıyordu.

0: adlandırılıyordu. Birçoğumuza da böyle oldu. Şimdi çok büyük bir hukuk firması Robson Gray diye bir firma, ödenebilir, faturalandırılabilir saatli meslekler var. İşte, yayıncılık gibi, ondan sonra gazetecilik gibi, hukuk gibi, avukatlık gibi, bunlara billable hours deniyor. Faturalandırılabilir saatli meslekler. Birçok şeyde öyle. Bir saat başı ücret alan sistemler. Dedi ki benim bünyemde çalışan herhangi biri, avukat ya da yayıncı herhangi biri 100 saate kadar faturalandırılabilir saatini yapay zeka öğrenmeye ve bunları test etmeye ayırabilir. Bunun parasını ben veriyorum. Bu inanılmaz bir gelişme. Evet. Yani iş dünyası için. Yani işin içinde sen normal mesai saatinde bunu geliştirebilecek şeyi artık şirket karşılıyor. Ve bu tuttu da diğer firmalar tarafından. İlgi gördü. 35 bin saatten fazla şey ayrıldı firmalarda.
1: Zaman değil mi?
0: Zaman ayrıldı. Bu da bu işin aslında artık bir Excel gibi, bir Word kullanma gibi, yani bir herhangi bir bilgisayar programı kullanma gibi bir altyapı olma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Bu da ilginç bir haberdi.
1: Düşünce sistemi o zaman değişiyor artık. Yani bununla ilgili iş koluna dahil etmek, bir savaşmak değil de yapay zeka teknolojisi alanıyla bunun biraz daha nimetlerinden faydalanabilme ortamını bizim karşımıza çıkartıyor. Güzel bir haber aslında.
0: Aynen, yani bunu öğrenmek zaten bizim işimizin bir parçası, mottosu var zaten artık.
1: Yani onu... Doğrusu bu bakışın değişmesine ben sevindim biraz da Genco Bey. Bu anlamdaki örneklerin umarım tabii belirli yasal çerçeveleri içerisinde, hukuki standartların, etik standartlarının oturduğu çerçeve içerisinde neden olmasın. Çok teşekkür ederiz sizlere de bizlere vermiş olduğunuz bu bilgiler için. Hepsi birbirinden çok farklı ama hayatımızı etkileyebilecek hadiselerdi. Önümüzdeki hafta tekrar buluşalım. Eksik olmayın.
0: Hoşçakalın. Sağ olun.
1: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirerli günlük hayatta yapay zeka kullanımları başlığında konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kültür sanat haberleriyle devam edeceğiz birlikteliğimize. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz telefon attığımızda. Aydan Hanım hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın Müşra Hanım, hoş bulduk.
1: Şimdi bugünkü sohbetimizde bir Nobel ödülleri bir yer aldı, kendisine bir alan buldu. Edebiyat alanında da Nobel ödülü vardı. Sizden bununla ilgili gelişmeleri dinleyerek başlayalım mı sohbetimize?
2: Evet, bu haftanın önemli gündemlerinden biri, edebiyat tarafında gündemlerinden biri, Nobel Edebiyat Ödülü alan Anne Carson'ın aslında, yani Anne Carson bir şair, aynı zamanda deneme yazarı ve çok farklı türlerde eserler üreten bir isim. Yani aslında Anne Carson tabii ona da sürpriz olmuş böyle bir Nobel ödülü alması. Hatta bunu böyle çok afaki evde dinlenirken ve bir iş yaparken işte böyle telefon geliyor ve o telefonda Nobel ödülünü kazandığınızı ve ne yapacağınızı soruyor Nobel'i veren kişi. O da diyor ki yani, ormanda bir yürüyüş yapacağım falan diye cevap veriyor. Yani böyle şair ruhlu, zaten şair olan ama aynı zamanda bunu da yaşayan birisinde. İlginç tabii bir şey, ödül oldu bir anlamda da. Bizim de Türkçe'ye çevrilen iki kitabı var. Bir Kocanın Güzelliği ve Kırmızı Nota Biyografisi isimli. Onu da önerilerde kısaca bahsedelim.
1: Farklı kılan ne peki kendisini?
2: Kendisi aslında klasik metinlerle geçmişte kalmış anlatıları, bir yani bunu günümüz çağdaş insanın duyguları ve deneyimleriyle birleştirmesi ve

0: biraz da şiiri sevmeyen ya da daha doğrusu mesafeli olanlar için de daha yaklaştıran, hem deneme hem roman arasında eserler üreten bir yazar olduğunu söyleyebiliriz.
1: Çok kıymetli. Güzel bir açılış yaptık sizinle beraber. Nasıl devam edelim şimdi?
0: Bir arkeoloji gündeminden haberi paylaşalım. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında Hitit döneminde de tarihlenen bir kaptı sevgi çiçeği tohumu bulunmuş. Aynı kazılarda da 66 milyon yıllık bir deniz canlısına ait fosile de ulaşıldı, bilgisi aktarıldı. Bu da önemli.
1: Bizleri bir şaşırtıyor tabii, doğrusu. Deniz canlısının bulunması Ankara gibi bir yerde. Bu kadar uğraşılan bir şehir, denizi yok Ankara denilen bir yerde. Deniz canlısına ait fosilin bulunması hakikaten ilginç bir gelişme olmuş.
0: Evet, son dönemlerde zaten bir önceki programlarımızda da hep Ankara'da bulunan böyle arkeolojik kazılarda bulunan eserler ya da işte bu tip yani yüzüne çıkan aslında günlük yaşama dair buluntuları da konuşmuştuk. Ankara konularının ilginç olmaya başladı son zamanlarda.
1: Sevgi çiçeği de en az onun kadar ilginç aslında. Gölbaşı alanında pek bilinmez ama sevgi çiçeği de bu bölgemizde önemli bir semboldür. Ankara'da bile çoğu zaman bilinmez. Medeni gözlemliyorum. Bunun duyulması adı altında da bu keşifler bizler için çok kıymetli. Yine haftanın filmlerine geçelim mi peki? Hafta sonu planları olanlar için.
0: Evet, tabii zamanımızı da düşünerek ben hem yerli hem yabancı yapımlardan film önereyim. Tabii bu hafta yine 7 farklı türde film vizyona girdi. Bunlardan birisi Maxim Alexander'ın yönettiği yerli korku film. Oyuncular arasında Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah gibi isimler var. Film Soy filmi. Bu haftanın önemli filmlerinden biri. Diğeri de Selçuk Aydemir'in yönettiği romantik komedi Medeni Haller filmi var. Oda da Özge Gürer ve Gökhan Alkan gibi isimler başrolde. Bir yabancı yapımlardan da Scott Mann'in yönettiği gerilim filmi Fall da yine aynı şekilde bu hafta vizyona giren filmler arasında yer alıyor.
1: Aslında birçok alandan filmler var demek. 7 farklı tür dediniz.
0: Evet.
1: O anlamda en azından farklı zevkleri olanların her birine de bir alan açıyor film dünyası. Yine sırada hangi haber var?
0: Sırada Afra Balesi'ni konuşabiliriz. İstanbul Devlet ve Opera Balesi'nin önemli oyunlarından biri Afife Jale'nin sahneye çıkma mücadelesini anlattı. Afife Balesi 11, 14, 15 ve 17 Ekim tarihlerinde AKM'de sahnelenecek. Tabii Afife Jale'nin malum hani toplumsal sınırlarla mücadele etmiş bir isim olduğu için de emeği de çok önemli. Bunu paylaşabiliriz. Belki konserden bir haberle devam edebiliriz.
1: Tabii ki.
0: 17 Ekim'de Küçük Çiftlik Park'ta Şebnem Ferah yine bir konser verecek. Son zamanlarda çok konuşulmuştu, yine konserleri devam ediyor. Nihalis Kalkanis grupta 16 Ekim'de Cemal Reşit Rey konser salonunda Akdeniz cazını geleneksel ezgilerle buluşturan bir isim, o da sahne alacak. Belki son bir önerimiz de İzmir Devlet ve Opera Balesi'nden Mozart'ın Rekametleri de 12 Ekim'de Bornova Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenecek. Onu da paylaşmış olalım.
1: Bu arada Şebnem Ferah Ankara'ya geldiğinde 56 bin kişi izlemiş. İnanılmaz bir topluluk seviyesi. İstanbul'da da eminim belki bunun çok daha üstüne çıkabilecek bir kalabalık oluşturacaktır. Bu arada İstanbul'da film ekibi de başladı değil mi? Bu dönemde birçok film severlerin takip etmeyi sevdiği bir sezon dönemi.
0: Evet evet, film ekimi hem İstanbul'da hem Ankara'da da devam
1: Ankara'da
0: ediyor.
1: Da.
0: Evet, Ankara'da 15-18 Ekim'de, İstanbul'da da 9 Ekim'de başladı ve 18 Ekim'e kadar devam edecek. Orada da yine Cannes ve Sundance'dan uluslararası festivallerde öne çıkan filmler var. Onlardan biri de Kristin Mungin'in Fjord filmi. Yine son zamanlarda çok konuşulan bir filmdi. Bu da film ekiminde yer alan yapımlar arasında olduğunu söyleyebiliriz.
1: Bir an Ankara deyince kaçırdım diye üzülüyordum açıkçası. Ama 15 Ekim dediniz, bir rahatladım orada.
0: Evet,
1: sergiler
0: evet.
1: Var peki. Güzel sergilerden hangisini derleyebildiniz? Çünkü biliyorum ki her birine yer vermek bile zaman diliminde çok zor oluyor.
0: Doğru. Yani çok güzel sergiler var. Yine sezondan dolayı. Bunlardan biri Özerkabaş'ın zamanları, Deniz Aşırı Özerkabaş ve Zamanları Sapbeyoğlu'nda açıldı. O sergi tabii sanatçının yaşadığı dönemle birlikte önemli bir, yani aslında farklı dönemlerini kapsayan geniş kapsamlı

0: bir sergi. Bir diğeri de Özgür Er Yılmaz'ın Eş Zaman İnsan sergisi Ankara Cer Modern'de 25 Ekim'e kadar sergilenecek bir özellikle farklı kurgular üzerinden ele aldığı bir sergisi var. Bunlardan bahsedebiliriz. Belki kitaplardan da bir iki kitap önerebiliriz yine.
1: Lütfen, çok mutlu oluruz.
0: Zamanımız varsa. Anne Carson'dan bahsetmişken tabii bu Nobel vesilesiyle iki kitabı önermek isterim. Kırmızı'nın otobiyografisi ve Kocanın Güzelliği 29 Tango'da Kurgusal Bir Deneme kitabı. Bu da az önce bahsettiğim meseleleri birazcık izlemek isteyenlere önerebileceğim iki kitap olabilir. Yine yeni kitaplar arasında Marvinsal Eriş'in Mehmet Nivit Bey'in Harikalar Lügatı kitabı da özellikle edebiyat ve dil meraklıları için haftanın seçkisinde değerlendirilebilir. Belki bir de Gündüz Vassat'ın yine son Neandras Destanı kitabını da şiir sevenler için önerebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz Aydın Öksüz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. Güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Siz bizleri bu hafta sonu hazırlıyorsunuz. Sizin hafta sonunuzun da çok güzel geçmesini arzu ederiz. Nice çok güzel etkinlikleri öğreniyoruz sizlerden. Kültür Sanat Medya Törü Aydın Öksüz bizlerle beraberdi. Böylelikle sizlere veda ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Melek Baysal, Ercan Şehli, Büşra Tayırdam. Sağlıkla kalın.
2: Hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Teknooligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, teknooligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Yeni vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayınlandı. Elektronik ortamdaki tebligatlar muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak. Belgenin açılıp okunmaması veya kısa mesajla e-posta bildirimi gelmemesi bu süreyi değiştirmeyecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün, gün yüzüne çıkar dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini de söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı kampında gençlerle bir araya gelen Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de tahriklere kapılmayın uyarısında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların evrak sahteciliği ve manipülasyonla oluşturulduğunu belirten Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. İstanbul Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ü son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 25 saat süren çalışmanın ardından enkazdan çıkarılan Zeynep ve Ahmet Muhammed İnan kardeşlerle Hüseyin Özkurt'un cenaze namazları aynı camide kılındı. İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi belediye başkan vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Ataşehir'de Murat Güneş'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanması ve belediye başkan vekilliğinden uzaklaştırılması üzerine yeniden belediye başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda belediye başkan vekili oldu. Eyüp Sultan Belediyesi'ndeki seçimde ise CHP'nin adayı Cafer Parlak 19 oyla başkan vekili olarak seçildi. Güneşli ve sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yağışlarla birlikte sıcaklık düşecek. Özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Telefon ve tablet kullanırken çocukların başını öne eğmesi boyun ve sırt kaslarına binen yükü artırıyor. Uzun süre bu şekilde kalmak zamanla ağrıya ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar ekranın doğru yükseklikte kullanılmasını, sık sık mola verilmesini ve çocukların hareket etmesini öneriyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 300'den fazla yaralı var. Saldırının ardından havalimanının tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu açıklandı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Bugün 4 mücadele var. Saat 13.30'da TÜMOSAN Konya Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü. Saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü. Saat 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor. Saat 20'de Eyüp Spor Göztepe. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu olarak yine her hafta olduğu gibi mikrofon başındayım. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Tolga Kökten, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir, Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan ufkunuzu açacak bir yolculuğa çıkacağız. Önce Güneş'ten uzaklaştıkça atmosferi yavaş yavaş donuyor olabilecek Plüton'a bakacağız. Uzayda bir yudum su içmenin neden göründüğünden daha karmaşık hale gelebileceğini konuşacağız ardından. Unutulmuş bir anının nasıl geri döndürüldüğünü ve yanlış bir hatıraya nasıl dönüşebildiğini küçük bir canlının beyninde izleyeceğiz. Ardından şifreleri sınayan yapay zekadan fabrikaya hazırlanan insansı robotlara, çocukların sosyal medya kullanımından kaybettiğimiz insanların dijital temsillerine uzanan geniş bir hatta ilerleyeceğiz. Evet değerli dinleyenler, gördüğünüz gibi dop dolu bir programımız var. Ve sizler de hazırsanız eğer kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor.

Plüton gezegeni. Bu küçük ve buzlu dünya eliptik yörüngesi nedeniyle Güneş'ten giderek uzaklaşıyor değerli dinleyenler. 2114 yılında yeniden Güneş'e doğru yönelmeye başlayacağı söyleniyor. Fakat o zamana kadar daha soğuk ve daha az ışık alan bölgelere taşınacak bu gezegen. Araştırmacıların üzerinde durduğu ihtimal şu: Plüton'un çok ince atmosferi sıcaklık düştükçe yüzeyde donmaya ve böylece yavaş yavaş çökmeye başlamış olabilir. Bu bir gezegenin gökyüzünün mevsimler boyunca değil, kuşaklar boyunca değişmesini izlemek anlamına geliyor aslında. Planetary Science Institute'dan Amanda Sikafuz'un öncülüğündeki ekip 2017 ile 2023 yılları arasındaki gözlemleri değerlendirdiler. Çalışmalarına göre Plüton'un atmosfer basıncı New Horizons aracının 2015'teki yakın geçişinden 2021'in bir bölümüne kadar büyük ölçüde sabit kalmıştı. Ardından 2021'in ortası ile Temmuz 2023 yılının Temmuz ayı arasındaki süreçte toplam basınçta %16'lık bir azalma ölçüldü. Bu sonuç atmosferik çöküşün ilk işaretlerinden biri olabilir. Ancak araştırmacılar eğilimin doğrulanması ya da reddedilmesi için daha uzun süreli veriye ihtiyaç duyulduğunu özellikle vurguluyorlar. Peki milyonlarca kilometre uzaktaki teleskoplarda küçük bir ışık noktası gibi görünen Plüton'un atmosfer basıncı nasıl ölçülüyor? Gerçekten çok ilginç bir konu. Burada yıldız örtülmesi adı verilen çok hassas bir yöntem devreye giriyor. Plüton, Dünya'dan bakıldığında uzak bir yıldızın önünden geçerse, yıldız ışığı önce atmosferde bükülüyor ve pus parçacıkları tarafından saçılıyor. Ardından Plüton'un katı gövdesi yıldızı tamamen kapatıyor. Işığın ne hızla azalıp yeniden yükseldiğini inceleyen bilim insanları ince atmosferin yapısı hakkında bilgi elde ediyorlar. 2017'den bu yana izlenen 10 örtülmenin yalnızca 4'ü birden fazla gözlem noktasından takip edilebildi. Çünkü Plüton'un Dünya üzerine düşen dar gölgesi kimi zaman okyanuslardan veya yerleşimsiz alanlardan geçiyor. Plüton'un atmosferi ağırlıklı olarak azottan oluşuyor değerli dinleyenler. Metan ve karbonmonoksit gibi bileşikler de pus tabakalarının oluşmasına katkı sağlıyor. Basınç gerçekten düşüyorsa bu pusların incelmesi ve daha alçak katmanlara çökmesi bekleniyor diyor bilim insanları. Üstelik sözünü ettiğimiz atmosfer basıncı Dünya atmosferinin yalnızca birkaç milyonda biri düzeyinde. Plüton ise ayımızın yani Dünya'nın uydusu olan ayın yaklaşık 3'te 2'si büyüklüğünde ve Güneş'e Dünya'dan yaklaşık 30 kat daha uzakta. Buna rağmen yıldız ışığındaki birkaç saniyelik değişim bu son derece ince tabakayı ölçmemize yetebiliyor. Benim burada dikkatimi çeken nokta, son derece uzak bir dünyanın durumunu anlamak için dev bir uzay aracından çok doğru anda doğru yıldızı izleyen yeryüzündeki gözlemcilerin belirleyici olabilmesi. Büyük gözlem evleriyle yerel gözlemcilerin aynı gölge hattı üzerinde birlikte çalışması tek bir ölçümün farklı noktalardan doğrulanmasını sağlıyor. Bu araştırma günlük hayatımızda hemen kullanacağımız bir ürün sürmüyor belki. Fakat atmosferlerin yüzey sıcaklığına nasıl tepki verdiğini gösteriyor.

yüzlerce kez, çoğu zaman da fark etmeden yapıyoruz. Yutkunmak bütünüyle yer çekimine bağlı değil. İnsan uzanırken de yutkunabiliyor. Astronotlar da yörüngede yemek yiyebiliyorlar. Ancak yer çekimi tükürüğün ağızda toplanmasına ve yiyeceğin yemek borusuna doğru ilerlemesine aslında sessizce yardım ediyor. Mikro yer çekiminde vücut sıvıları başa doğru kaydığı için yüzde şişkinlik, burun tıkanıklığı ve ağız ile boğaz çevresinde basınç değişiklikleri olabiliyor. Koku duyusunun zayıflaması lezzeti azaltıyor. Bazı yiyeceklerin tanıdık çıtırlığı da uzay ortamında kaybolabiliyor. Bu nedenle astronotlar beklenenden az yemek yiyip kilo kaybedebiliyorlar. Tükürük üretimindeki değişimler, sıvı kaybı ve stres tepkileri ağız sağlığını da etkileyebiliyor. Tükürük yalnızca ağzı nemli tutmuyor değerli dinleyenler. Yiyeceği yumuşatıyor, tek parça haline getiriyor ve boğazdan güvenli biçimde geçmesine yardım ediyor ve dişleri koruyor. Dünyada ağız kuruluğu yaşayan biri için bir krakerin kum gibi hissedilmesi belki rahatsız edicidir. 2 ya da 3 yıl sürebilecek bir Mars yolculuğunda ise yeterli beslenme ve sıvı alımı bağışıklık ve zihinsel performans açısından ciddi bir görev meselesine dönüştüğünden bu bahsettiğimiz krakerin kum haline gelip yenebiliyor olması bile bir mucize haline geliyor. Uzay yemeklerinin geçirdiği değişim de bu ihtiyacı gösteriyor. İlk astronotlar püre halindeki yiyecekleri tüplerden tüketirlerken günümüzde mürettebat ekmekten ama baharatlı karides kokteyline, yeniden su eklenen makarnadan kargo araçlarıyla taşınan taze meyvelere kadar daha geniş seçeneklere ulaşabiliyorlar. Yine de çeşit aslında tek başına yeterli değil. Çünkü yiyeceğin kokusu, kıvamı ve ağızda bıraktığı his, kişinin gerçekten yeterli miktarda yemek yiyip yiyemeyeceğini etkiliyor. Gerçekten size bahsettiğim bu haberi okurken benim aklıma gelen ilk düşünce de muhtemelen sizin aklınıza geldi. Uzay yolculuğunda başarıyı belirleyen ayrıntı bazen roket motoru değil, insanın sadece ve sadece rahatça bir lokma ekmek veya yemek yiyebilmesi olabilir. Bu çerçevede hastanelerde yutma güçlüğü yaşayan kişiler için kullanılan kıvamı değiştirilmiş beslenme yaklaşımlarının gelecekte astronot menülerine de yön verebilmesinden bahsediliyor. Böylece uzay araştırmaları yakın gelecekte yeryüzündeki hastalar için daha güvenli ve daha rahat beslenme çözümlerine de bu noktada katkı sağlayabilir deniyor. Değerli dinleyenler, bu haberle ilk bölümümüzün sonuna geldik. Birazdan yeryüzü teknolojilerine yer verdiğimiz ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, uzayda bedenin otomatik işleyişini konuştuk. Şimdi zihnin otomatik sandığımız bir başka özelliğine, hafızaya geçiyoruz. Nature Neuroscience'da yayınlanan bir çalışma, meyve sineklerinde unutulmuş anıların tamamen silinmek yerine davranışı yönlendiremeyen sessiz izler halinde kalabildiğini gösteriyor. Gerçekten çok ilginç. Araştırmacılar sineklere belirli bir kokuyu hafif elektrik şokuyla eşleştirerek kaçınma davranışı öğretiyorlar. Bu davranış birkaç saat içinde zayıflıyor ve 24 saat sonra da gözlenemez hale geliyor. Ancak doğru hatırlatıcılar verildiğinde öğrenilmiş kaçınma yeniden ortaya çıkıyor. Hatırlatmanın işe yaraması yalnızca kokunun tekrar sunulmasına da bağlı değil. Eğitim sırasında kullanılan çevresel bağlam da önemli diyor araştırmacılar. Hatırlatma aşamasında zeminin dokusu veya ışık koşulları değiştirildiğinde anı geri gelmiyor. Sıcaklığın değiştirilmesi ise aynı etkiyi oluşturmuyor. Tek bir hatırlatma yeterli olmazken tekrarlanan hatırlatmalar öğrenilmiş kaçınmayı yeniden görünür kılmaya başlıyor araştırma sonuçlarına göre. Üstelik araştırmacılar uygun ipuçları verildiğinde unutulan davranışın bir hafta sonra bile geri getirilebildiğini gözlemliyorlar. Bu durum davranışın kaybolmasının bilginin bütünüyle silindiği anlamına gelmeyebileceğini düşündürüyor diyor bilim insanları. Beyinde mantar cisimciği adı verilen öğrenme merkezindeki bazı çıkış nöronlarında sessiz bir iz korunuyor. Uygun koku ve bağlam bir araya geldiğinde farklı sinir yolları bu izi yeniden davranışa dönüştürüyor. Araştırmacılar doğru anının geri çağrılmasıyla yanlış anının oluşmasının ayrı dopamin yolları tarafından yönetildiğini de belirliyorlar.

çalışmanın bir başka sonucu. Yani doğru hatırlama ile yanıltıcı yeniden düşünme veya hatırlama aynı düğmeye basılmış gibi değil aslında. Birbirinden ayrılabilen biyolojik güzergahlar üzerinden ilerliyorlar. Çalışmanın en şaşırtıcı bölümü yanlış hatıralarla ilgili. Eğitim sırasında şokla eşleştirilmeyen fakat aynı ortamda bulunan ikinci koku daha sonra yanıltıcı bir hatırlatıcı olarak kullanıldığında sinekler, bahsettiğimiz meyve sinekleri, bu kokuya karşı da kaçınma geliştiriyorlar. Yani yaşanmamış bir bağlantı, geçmişteki gerçek deneyimle sonradan verilen ipucunun birleşmesi sonucu kurulabiliyor. Bu bulgu belki doğrudan insan hafızası hakkında bir sonuç teşkil etmez. Çalışma meyve sineklerinin sinir devrelerini inceliyor neticede. Yine de insanlarda yönlendirici soruların yanlış sanıklıklara veya gerçekte yaşanmamış ayrıntıların hatırlanmasına yol açabildiğine ilişkin araştırmalarla aynı temel soruyu gündeme getirmesi açısından çok önemli. Hatırlamak, saklanan bir kaydı aynen oynatmak mı, yoksa parçaları yeniden kurmak mı? Ben bu gelişmenin iki yönünü birlikte değerlendirme gerektiğini düşünüyorum. Unutulmuş bilgiye yeniden ulaşabilmek, öğrenme, eğitim ve bellek bozukluklarının anlaşılma açısından değerli olabilir. Fakat hatırlatıcıların içeriği, kişinin geri çağırdığı anıyı da şekillendirebilir. Az önceki deneyde bundan bahsedilmişti. Günlük hayatta bunun karşılığı, bir çocuğa soru sorarken, bir tanığın ifadesini alırken veya geçmiş bir olayı aile içinde konuşurken yönlendirici dilden kaçınmanın önemi. Araştırmanın asıl katkısı, doğru ve yanlış hatıranın yalnızca psikolojik bir tartışma olmadığını, farklı sinir yollarıyla izlenebilen biyolojik süreçlere dayandığını göstermesi. Gerçekten çok ilginç bir araştırma. Zihnin dışarıdan gelen ipuçlarıyla yönlendirilebilmesi bizi çocukların dijital ortamlarla ilişkisine getiriyor. Avustralya'da 16 yaşın altındakilerin yaş sınırlamasına tabi sosyal medya platformlarına erişimini azaltmayı hedefleyen düzenlemenin ilk 3 aylık değerlendirmesi yasa sonrası davranışın hemen değişmediğini gösteriyor. E-Safety Commissioner tarafından yürütülen çalışma 10 ile 15 yaşları arasındaki 803 çocuk ve ebeveynin elde edilen verilerini inceliyor. Yaş sınırlaması başlamadan önce çocukların yaklaşık %86'sı en az bir sosyal medya platformu kullandığını bildirirken 3 ay sonra oran %82'ye geriliyor. Hesap sahibi olan çocukların oranı ise yaklaşık %52'den %42'ye düşüyor. Ancak kullanımın büyük ölçüde sürmesi yaş doğrulama uygulamalarındaki zayıflığa bağlanıyor. Çocukların yarıdan fazlası platformların yaşlarını doğrulamalarını istemediğini söylüyor Avustralya'da. %18'i sistemlerin yaşlarını yanlış biçimde 16'nın üzerinde tahmin ettiğini, %37'si ise erişimi korumak için yaşını 16 veya daha büyük olarak yazdığını bildiriyor. Üstelik hesaba giriş yapmadan içerik görme imkanı sürdüğü için hesap yasağı, kullanım yasağı anlamına da gelmiyor. Raporda çocukların Reddit ve Pinterest gibi başka platformlara yöneldiği de vurgulanıyor. Daha düşündürücü sonuçlardan biri çocuğunun sosyal medya kullandığını bilmeyen ebeveynlerin oranı %10 oranında artmış durumda. Çocukların çevrim dışı etkinliklerinde ise belirgin bir değişiklik görülmemiş. Benim burada önemli bulduğum nokta aslında yasak görünür hesabı azaltırken kullanımı daha görünmez hale getirebiliyor. Bu nedenle ailelerin yalnızca telefon kontrolüne değil, çocukla güven ilişkisine, dijital okuryazarlığa ve karşılaşılan içeriklerin konuşulmasına da ihtiyaç duyduğu anlaşılıyor. Bu ilk rapor uzun vadeli etkiyi ölçmüyor. 2 yıllık değerlendirme sürecinin başlangıcını oluşturuyor aslında. Dolayısıyla düzenleme işi Avustralya'da işe yaramadı demek için henüz erken. Avustralya yönetimi uyuma ilişkin soruşturma yetkilerini ve cezaları güçlendirmeyi planlarken yaş doğrulama hizmeti sağlayan kuruluşlar da platformların kullandığı sistemlerin bağımsız denetime tabi tutulmasını istiyorlar. Çünkü yaş kontrolü kağıt üzerinde var olup uygulamada sorulmazsa yasal sınır kullanıcı ekranına ulaşmadan etkisini kaybediyor. Ancak yaş sınırının tek başına hızlı bir çözüm olmadığı da açık. Platformların yaş güvencesini gerçekten uygulayıp uygulamadığının bağımsız biçimde denetlenmesi, giriş yapılmadan erişimin nasıl ele alınacağı ve zararlı içerik ile algoritmalara karşı her yaştan kullanıcıyı koruyacak dijital özen yükümlülüğünün nasıl kurulacağı belirleyici olacak bu noktada. Teknolojiyle ilişkimizi yalnızca kapıyı kilitleyerek değil, içeride ne olduğunu anlayarak yönetmemiz gerekiyor özetle. Bu noktada karşımıza daha geniş bir soru çıkıyor.

yapay zekayı hayatın içine ne hızla alacağız ve bunun sınırlarını kim belirleyecek? Evet değerli dinleyenler, birazdan yapay zeka alanındaki haberlere yer verdiğimiz programımızın son bölümüyle sizlerle bu soruya yanıt arayacağız.

Evet değerli dinleyenler, Nobel ödüllü bilgisayar bilimci Geoffrey Hinton, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyalet parlamentolarını bir araya getiren National Conference of State Legislatures toplantısında geleceğin nasıl şekilleneceğini kimsenin kesin olarak bilmediğini söyledi. Hinton, kitlesel işsizlik, bilgi bütünlüğünün bozulması ve gücün az sayıda elde toplanması gibi risklere dikkat çekerek yapay zeka düzenlemesinin ne kadar gerekli olduğunu dile getirdi. Toplantının dikkat çekici yanı, bu uyarıların yapay zekanın kamu kurumlarında daha hızlı kullanılmasına yönelik yoğun ilgiyle aynı ortamda yapılmasıydı. Oturumlarda iyi uygulamalar ve benimseme örnekleri tartışılırken, bahsedilen kurum, kendi internet sitesindeki içeriklerle konuşmayı sağlayan ve Nora adlı bir köpekle simgelenen sohbet robotunu da tanıttı. Sergi alanında Google, Amazon, Meta ve TikTok gibi büyük teknoloji şirketleri de bulundular. Bir tarafta risk uyarıları, diğer tarafta uygulama heyecanı ve sektörün etkisi. Asıl soru, düzenlemenin yeniliği durdurup durdurmayacağı değil, yenilik yaygınlaşmadan önce hesap verilebilirliği kurup kuramayacağımız, diyor Geoffrey Hinton. Hinton'un yapay zekanın yol açması muhtemel işsizliğe ilişkin uyarıları da var. Ama bu konuda Hinton'un özellikle işsizlik uyarısına karşılık bir başka yaklaşım, yapay zekanın çalışanların yerini almak yerine becerilerini büyütecek biçimde tasarlanabileceğini de savunuyor. Çalışan yanlısı yapay zeka adı verilen bu anlayış, insan gibi davranmaya çalışan genel sistemlerden çok, belirli mesleklerin ihtiyaçlarına göre eğitilmiş araçlara odaklanıyor. Örneğin bir elektrikçiye şiir yazan modeli değil, sensör verilerini, fotoğrafları, geçmiş arızaları ve saha raporlarını kullanarak karmaşık bir devrede sorunun kaynağını bulmasına yardım eden özel bir model gerekiyor diyorlar. Aynı yaklaşım eğitimde öğretmenin yerini almak yerine sınav sonuçlarındaki ortak hata kalıplarını fark edip farklı öğrenci grupları için ders planı uyarlayan sistemleri de gösteriyor. Sağlık hizmetlerinde ise daha az uzmanlık gerektiren bazı görevlerde çalışanların bilgiye erişimini güçlendirebilir deniyor. Buradaki temel iddia, doğru yönde geliştirilirse yapay zekanın üretkenliği artırırken ücretleri ve istihdamı da destekleyebileceği şeklinde. Fakat bunun kendiliğinden gerçekleşmeyeceği, kamu teşvikleri, uzmanlaşmış kaliteli veriler, uyarlanabilir meslek eğitimi, rekabet politikası ve çalışanların karar süreçlerine katılımının gerektiği de belirtiliyor. Benim bu tartışmada dikkatimi çeken ayrım, insanın yaptığı işi makineye vermek ile insanın daha önce yapamadığı işi yapabilmesini sağlamak arasındaki fark. Birinci yol, yani insanın yaptığı işi makineye vermek, kısa vadede maliyeti azaltabilir. İkinci yol ise, yani insanın daha önce yapamadığı işi yapabilmesini sağlamak ise, yeni görevler ve yeni uzmanlıklar doğurabilir. Günlük hayatımız açısından mesele yalnızca hangi mesleklerin kaybolacağı değil, İş yerinde kullanılan yapay zekanın çalışanı sürekli ölçen bir denetim aracına mı yoksa karar kalitesini artıran bir yardımcıya mı dönüştüreceği? Teknolojinin yönü yatırımın nereye yapıldığıyla belirleniyor aslında. Bu tartışmanın fiziksel dünyadaki karşılığına Boston Dynamics'in Atlas robotunda rastlıyoruz. Konuya ilişkin yayınlanan uluslararası bir haberde Boston Dynamics'in Atlas robotunun sanayi ortamında kullanılmak için gereken özelliğe yaklaştığı belirtiliyor. Buna göre robotun alışılmadık bir ortamda yalnızca önceden ezberlenmiş hareketleri tekrarlamak yerine koşullara uyum sağlayıp daha geniş bir görev yelpazesinde çalışabilme ihtimalinden bahsediyor. Hem de çok yakın bir gelecekte. Rapora göre Boston Dynamics tek bir günde milyonlarca saatlik robot eğitimine denk simülasyon çalıştırabiliyor ve ortaya çıkan becerileri yaklaşık bir saat içinde fiziksel robot Atlas'a aktarabiliyor. Google DeepMind öğrenme sistemleri konusunda, Nvidia ise yüksek işlem gücü sağlayan altyapısıyla bu sürece katkıda bulunuyorlar. Atlas'ın tüm vücudunu koordineli biçimde kullanarak 45 kilogramdan ağır bir buzdolabını hareket ettirmesi, yalnızca nesneyi görmenin yeterli olmadığını gösteriyor. Bu nokta da gerçekten çok ilginç. Robotun ağırlığı önceden tahmin etmesi, dengesini koruması ve doğru miktarda kuvvet uygulaması gerekiyor. Atlas'ın sadeleştirilmiş yapısı, simülasyonla gerçek dünya arasındaki farkı azaltmayı hedefliyor. Kolların ve bacakların simetrik tasarlanması, eklemlerin üzerinden kablonun geçmiyor oluşu ve kesintisiz dönüş kabiliyeti, bakım ile hareket esnekliği açısından avantaj sağlıyor. Takla ve amuda kalkma gibi gösterişli hareketlerin amacı da yalnızca
izleyiciyi etkilemek değil aslında. Kayma sonrası toparlanma, çeviklik ve dayanıklılık geliştirmek. Bütün amaç bu. Bununla birlikte fabrikaya giren robotun çalışanla nasıl iş bölümü yapacağı, iş güvenliğini nasıl etkileyeceği ve üretkenlik kazancının kimler arasında paylaşılacağı da teknik başarı kadar önemli bir husus. Değerli dinleyenler, robotların becerisi artarken yapay zeka rekabetinin başka bir cephesi modellerin ne kadar açık olacağı üzerinden şekilleniyor. Hugging Face üst yöneticisi Clement Delange, Çin'in açık ağırlıklı modellerde öne geçtiğini ve Çinli araçların 2026 sonu ya da 2027 içinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öncü çalışmalara yetişebileceğini öne sürüyor. Açık ağırlık, bir modelin öğrenilmiş sayısal parametrelerinin araştırmacılar ve geliştiriciler tarafından erişilebilir olması anlamına geliyor. Delange'a göre Çin'deki paylaşım ve işbirliği ortamı gelişmeyi hızlandırırken Amerika'daki bazı üreticilerin kapalı biçimde çalışması Amerika'nın geride kalma riskini oluşturuyor. Fakat açıklık tartışması güvenlikten ayrı da değil elbette. Bu mülakatın yer aldığı haberde OpenAI ajanlarının eğitim ortamından çıkarak Hugging Face platformuna saldırdığı bir olay aktarılıyor. Delange saldırıyı mühendislik hatalarına bağlarken sorunun çözümünde Nvidia üzerinde çalışan Çin kökenli açık bir modelden yararlandıklarını söylüyor. Microsoft ve Nvidia gibi şirketlerin de açık ağırlıklı modellerin kısıtlanmasının rekabeti bastırabileceği yönünde bir mektuba imza attığı belirtiliyor son dönemde. Gerçekten ben bu gelişmenin basit bir açık model iyidir, kapalı model kötüdür sonucuna indirgenemeyeceğini düşünüyorum. Açık modeller maliyeti düşürüp denetimi çoğaltabilir. Aynı açıklık kötü niyetli kullanımı da kolaylaştırabilir. Önemli olan erişim düzeyiyle güvenlik önlemlerini birlikte tasarlamak. Güvenlik cephesindeki en çarpıcı örneklerden biri antropik araştırmacılarının Claude Mythos Preview adlı modelle kriptografik algoritmalardaki zayıflıkları araştırmaları. Kriptografi, internet bankacılığından e-postaya kadar dijital veriyi koruyan matematiksel yöntemlerin bütünü. Bu sistem kuantum bilgisayarlara dayanıklı olması amacıyla değerlendirilen Hawk adlı dijital imza adayına yönelik bilinen saldırıyı geliştiriyor. Hawk 2 yıl boyunca 2 tur uzman incelemesinden geçmiş olmasına rağmen model yaklaşık 60 saatlik çalışmayla etkili anahtar gücünü yarıya indiren bir yöntem buluyor. Claude ayrıca yaygın kullanılan AES şifreleme standartlarının azaltılmış turlu yani araştırma amacıyla bilerek zayıflatılmış bir sürümüne yönelik önceki saldırıları da 200 ile 800 kat arasında hızlandıran bir yaklaşım geliştiriyor. Burada altını çizmek gereken bir husus var. Bahsedilen şekliyle aslında güvenlik sistemi kırılmıyor ve Hawk denilen sistem de gerçek sistemlerde kullanılan bir standart değil ve açıklanan sonuçlar mevcut üretim sistemlerini halihazırda etkilemiyor. Ama araştırmanın amacı yöntemleri kullanım öncesinde zorlayarak güveni artırmak. Araştırmanın bulguları akademisyenler, ilgili kamu kurumları ve sektör ortaklarıyla paylaşılıyor. Her iki temel çalışmanın da yaklaşık 100 bin dolarlık programlama arayüzü maliyetine ulaştığı belirtiliyor. Daha önemli bir ayrıntı ise insan denetiminin yeni biçimi. Model azaltılmış AES saldırısını yaklaşık bir haftada bulurken iki araştırmacının sonucun doğruluğundan emin olması neredeyse bir ay sürüyor. Yani bir haftada bulunan bir tarafta bir değerlendirme, diğer taraftan ise yaklaşık bir ay süren bir çalışma. Yapay zeka araştırma fikri üretmede hızlandıkça insanlar doğrulama, yenilik değerini ölçme ve gerçek etkisini değerlendirme aşamasında darboğaza düşebilirler. Günlük kullanıcı için bu hem umut hem uyarı demek. Yapay zeka kullandığımız şifreleri saldırganlardan önce sınayabilir belki evet. Fakat gerçekten kullanılan bir sistemi etkileyen açık bulursa eğer bilginin kime, ne zaman ve nasıl açıklanacağı önceden muhakkak belirlenmiş olmalı. Evet değerli dinleyenler, gelecek tek bir yönde ilerleyen hazır bir yol değil. Plüton'un atmosferini yıldız ışığındaki küçük bir değişimden okuyabiliyoruz. Uzay yolculuğu için yiyeceğin dokusunu yeniden tasarlayabiliyoruz. Unutulmuş bir anının sinir izlerini takip edebiliyor ve fabrikada ağır yük taşıyan robotlara yeni becerileri belki öğretebiliyoruz. Aynı araçlar işimizi güçlendirebiliyor, güvenliğimizi artırabiliyor ve zor zamanlarda bize destek olabiliyor. Fakat yanlış tasarım, yetersiz denetim veya aceleci kullanım bilgiyi, emeği, mahremiyeti ve duygularımızı savunmasız bırakabiliyor.
teknolojinin değeri yalnızca neleri yapabildiğinde değil, hangi amaçla, hangi sınırlar içinde ve kimin yararına kullanıldığında ortaya çıkacak. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle, o zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Kürt Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tiyatro sanatçısı ve eski diksiyon hocalarından Suat Taşer demiş ki, konuşurken sesler tesbih taneleri gibi ardı ardına değil, bir zincirin halkaları gibi iç içe geçmiş olmalı. Tesbihin taneleri birbirinden farklı olabilir. Bazen kimi küçük, kimi büyüktür. Bir ip hepsini yan yana dizebilir. Zinciri oluşturan baklalarsa, yanındaki halkayla uyum sağlamazsa zincir kopar. Zincirin halkalarının yani baklaların birbiriyle uyumlu olması gerekir. Konuşurken söylediğimiz kelimeler de birbiriyle uyumlu olmalı ki konuşma zincirimiz sağlam olsun. Konuşma zincirimizin halkalarından biri ulamadır. Ulama, yazılışta değil, okunuşta gerçekleştirilen bir ses oynamasıdır. Akşam oldu diye yazarız da, akşam oldu diye söyleriz. Şeyler vazo oldu cümlesindeki vazo oldu kelimelerinin karışmaması için iki o sesi ayrılır, vazo oldu deriz. Demek ki iki sesli harf yan yana gelince ulama yapamıyoruz. Ulama, bir sözcüğün sonundaki ünsüz harfin kendinden sonra gelen sözcüğün başındaki ünlüyle birlikte söylenmesidir. Akşam oldu, sabah oldu, gün ışıdı, bir adam, nasıl olur gibi örneklerde ulama vardır. Ulama konuşmaları daha seri kılar. İki isimli kişilere hitap ederken söz akışını kolaylaştırır. Ahmet Arif, Mehmet Akif, Hasan Ali, Yunus Emre, Özlem İpek gibi adlarda ahenkli bir söyleyiş ortaya koyar. Diksiyonun özellikleri

0: şeklinden olan ulama, söz akışını kolaylaştırır. Konuşmamız sakin akan bir nehir gibi düzenli kıvamda ilerler. Ulama deyince ekleme, ilave etme, katma, bağlama gibi anlamlar akla gelebilir. Türk Dil Kurumu ulamayı şöyle tanımlıyor. Ard arda gelen iki kelimeden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikinci kelimenin başındaki ünlüyle ses bakımından bir hece oluşturacak biçimde bağlanarak söylenmesi. Ulama, yalnızca son sesi ünsüzle bitip ilk sesi ünlüyle başlayan ardışık sözcükler arasında geçerlidir. Sözcüklerin arasına nokta, virgül gibi noktalama işaretleri konulmuşsa ulama yok demektir. Ancak sürekli olarak ulama yaparak akıcı bir konuşma yeteneği kazanılmaz. Üstelik yanlış bir söyleyişe de yol açabilir. Yanlış ulamalar şiirlerde veya tiyatro eserlerinde fark edilebilir. Örneğin Karacaoğlan'ın Elif adlı şiirindeki Ak elleri kalem tutar dizisi ulama yapıldığında Ak elleri kalem tutar diye okunursa Ak eller Ak eller diye söylenebilir. Türkçenin kendi sözcüklerinin sonunda B, C, D, G ünsüzleri bulunmaz. P, C, T, K ünsüzleriyle biten Türkçe sözcükleri ulama sırasında yumuşatmamak gerekir. Yani balık alan, balığı galan olmaz. Ancak Türkçe'ye başka dillerden geçen ve tonlu yani yumuşak bir ünsüzle biten kelimeler ünlüyle başlayan bir kelimeye ulanınca aslına döner. Bu durumda harp okulunu harp okulu diye söylemek gerekir. Şehit oldu yerine şehit oldu denir. Cümlede ulamaya uygun sözcükleri ayrıca vurgulayarak değer belirtmek istediğimizde ulama yapılmaz. Örneğin hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Divan şiirinde de ulama vardır. Veya Kemal Beyatlı'nın ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler. Son meclisi cam üstüne cam olsun erenler dizelerinde tam olsun erenler, cam olsun erenler sözlerinde ulama yapılır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Turkuaz.
3: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Diğer iki mektubumuzsa Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nden. Rifat Selah yazıyor. O kadar güzel diksiyonunuz var ki kulağa çok hoş geliyor. Tataristan'da böyle kaliteli Tatarca radyo yayını yok. Tatarca yayınlarında görevli tüm arkadaşlara selamlar diyor. Ve Fail Gimadovsa yayınınız zengin içerikliydi. Bu sefer Kazan, Tataristan haberleri de fazlaydı. Çok dinamik bir program olmuş. Esenlikte, sağlıkta çalış. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Yeni vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Elektronik ortamdaki tebligatlar, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak. Belgenin açılıp okunmaması veya kısa mesajla e-posta bildirimi gelmemesi bu süreyi değiştirmeyecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün gün yüzüne çıkar dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda da ilerlediklerini söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı kampında gençlerle bir araya gelen Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de tahriklere kapılmayın uyarısında bulundu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi. İddiaların evrak sahteciliği ve manipülasyonla oluşturulduğunu belirten Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'na bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. Güneşli ve sıcak günler yerini yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yağışlarla birlikte sıcaklık düşecek, özellikle batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Telefon ve tablet kullanırken çocukların başını öne eğmesi, boyun ve sırt kaslarına binen yükü artırıyor. Uzun süre bu şekilde kalmak, zamanla ağrıya ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar, ekranın doğru yükseklikte olmasını, sık sık mola verilmesini ve çocukların hareket etmesini öneriyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 300'den fazla yaralı var. Saldırının ardından havalimanının tahliye edildiği ve hava trafiğinin durdurulduğu açıklandı. Yemen'de ise şiddetli çatışmalar sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Süper Lig'de bugün 4 mücadele var. Saat 13.30'da Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü, saat 19'da Beşiktaş Kocaelispor ve saat 20'de Eyüpspor Göztepe karşılaşması oynanacak. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir müzik döneminin etkisi takvim yaprakları değişince sona ermiyor. 90'larda biçimlenen Türk popunun dili, yeni yüzyılın ilk yıllarında başka sesler, başka düzenlemeler ve yeni yorumcularla yoluna devam etti. Bugünkü seçkimiz de tam olarak bu geçişin izlerini taşıyor. Mirkelam ve Levent Yüksel'den Nazan Öncel'e uzanan tanıdık isimlerin yanında Bengü, Yalın, Ferhat Göçer ve Berksan gibi yeni kuşağın temsilcileri de programımızda bu hafta. Üstelik bu kez repertuarımız popla sınırlı değil. Kargo'yla rock müziğe, Yaşar'la eski bir şarkının yeni yorumuna da kulak vereceğiz. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar rüzgarına hoş geldiniz. İlk kaydımız 90'larda koşarak hayatımıza giren ama müziğini sürekli yenilemeyi sürdüren Mirkelam'dan. Mirkelam denildiğinde akla hala 1995 yılında yayımlanan Her Gece ve O Unutulmaz Koşu görüntüleri geliyor. Aşkımsın adlı şarkı Kalbimde Parmak İzin Var albümünde yer alıyor. Söz ve müzik de Mirkelam'a ait. Bu kez şehir sokaklarında koşan Mirkelam'ın yerini, denizi, güneşi, çamları ve palmiyeleri çağrıştıran daha ferah bir müzikal dünya alıyor. Sanatçının şarkı yazarlığındaki küçük gündelik ayrıntıları, hikayeye dönüştürme özelliği burada da kendini gösteriyor. Programımızı Mirkelam'la açıyoruz. Aşkımsın.

Bir Keram'ın aydınlık ve hareketli dünyasından sonra aşkın daha karanlık tarafına geçiyoruz. Üstelik sıradaki şarkının adı daha ilk anda hikayenin nasıl sonuçlandığını söylüyor. Levent Yüksel'in yorumculuğunda melodiyi büyütmeden duyguyu yükseltebilmek her zaman önemli bir özellik oldu. Bu aşkın katili sensin de söz ve müzik Fettah Can'la Alper Narman'a, düzenleme Erhan Bayrak'a ait. Şarkı Levent Yüksel'in Uslanmadım adlı albümünde yer aldı. Sözü fazla uzatmadan müziğe bırakalım. Bu aşkın katili sensin.

Bergsan'ın Kalbime Dönüyorum albümünde yer alan Delirdin mi, şaşırdın mı? Sanatçının kendi kaleminden çıkan bir çalışma. Eserin söz ve müziğinde Bergsan özel imzası bulunuyor. Şarkının karakterini belirleyen şey yalnızca hareketli ritmi değil, günlük konuşma dilini doğrudan nakarata taşıması. Başlığın kendisi bile bir sohbet cümlesi gibi. Bergsan'dan geliyor. Delirdin mi, şaşırdın mı?

Biraz önce sitem vardı, buradaysa özlem var. Ama beklenen kişinin dönmesi için söylenen söz oldukça kısa. Gel. Bengü'nün Bağlasan Durmam albümü sanatçının kariyerindeki önemli çalışmalardan biri. Albümün açılışında yer alan Gel Gel İntizar adıyla da karşımıza çıkıyor. Bengü'nün yorumuyla geliyor. Gel Gel.

Bengü'nün ardından ritmi biraz daha yükseltiyoruz. Karşımızda 90'larda başladığı pop yolculuğunu büyük hitlerle sürdüren Kenan Doğulu var. Güzeller İçinden Demedi Deme albümünde yer alıyor. Bestesi Kenan Doğulu'ya, düzenlemesi Murat Yeter ve Ozan Doğulu'ya ait. Kaydın müzikal kadrosunda vurmalılardan nefeslilere, elektro gitardan geri vokallere uzanan geniş bir ekip bulunuyor. Şarkının sırrı karmaşık bir hikayede değil. Son derece açık bir aşk ilanında. Kenan Doğulu'nun dans odaklı pop anlayışı da bu yalın melodiyi hareketli bir düzenlemeyle taşıyor. Programın temposuna Kenan Doğulu ile devam ediyoruz. Güzeller İçinden.

0: içinden.
1: Hokka, Nazan Öncel'in Yan Yana Fotoğraf Çektirelim albümünde yer alan çalışmalarından biri. Şarkının yazarı yine Nazan Öncel. Nazan Öncel'in şarkı yazarlığında gündelik dil, beklenmedik benzetmeler ve küçük ayrıntılar sık sık karşımıza çıkar. Hokka da tam bu dünyanın içinde duruyor. Ağır aşk cümleleri yerine daha oyuncu, daha konuşkan ve ilk dinleyişte kime ait olduğunu belli eden bir söz dili var. Nazan Öncel'in kaleminden ve sesinden dinliyoruz. Hokka.

0: Nazan Öncel'in oyunbaz anlatımından sonra bir şehrin adını taşıyan şarkıya geçiyoruz. Sırada Pamela var. Pamela Spence, Türk rock ve pop müziği arasında kendine özgü bir alan kuran kadın yorumculardan biri. Türkçe ve İngilizce repertuarı, güçlü sahne performansı ve rock müziğe yakın vokal tavrı onu dönemin pop yorumcularından ayırdı. İstanbul ise adını aldığı şehri yalnızca bir fon olarak kullanmıyor, kalabalığı, yalnızlığı ve büyük şehirde yaşanan ilişkilerin karmaşasını da şarkının atmosferine taşıyor. Bu kez bir aşk hikayesinin yanında şehrin kendisi de başrolde, İstanbul.
1: Bir ortak geçmişimiz.

Bir şehrin kalabalığından daha kişisel bir aşk cümlesine geçiyoruz. Yalının şarkı yazarlığının belirgin özelliği tam da bu noktada ortaya çıkıyor.

0: duyguları mümkün olduğunca sade kelimelerle anlatmak. Yalın'ın Bir Bakmışsın albümünün açılış parçası Küçücüğüm. Şarkının söz ve müziği de Yalın'a ait. İlk albümü ellerine sağlıkla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Yalın, ikinci albümünde de sade anlatım çizgisini korudu. Küçücüğüm'de gösterişli benzetmeler yerine sevilen kişiye doğrudan seslenen sıcak bir dil tercih ediyor. Bir bakıma Yalın'ın şarkı yazarlığının özeti gibi. Yalın'dan dinliyoruz Küçücüğüm.
1: Hiç

Berat Göçer'in tıp kariyeriyle müziği uzun yıllar birlikte yürütmesi onu pop dünyasının sıra dışı hikayelerinden biri haline getirdi. Ferhat Göçer'in kendi adını taşıyan albümünde yer alan eserlerden biri de Sevgisiz Olmaz. Eser, kırgınlıkların ve gururun karşısına oldukça basit bir düşünce koyuyor. Hayatın ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Sevgiyi ertelemek için vakit sandığımız kadar çok olmayabilir. Bu düşünce programımızda bir sonraki şarkıya da güzel bir kapı açıyor aslında. Ama önce Ferhat Göçer, Sevgisiz Olmaz.

Vakit sandığımız kadar çok olmayabilir dedik. Sıradaki eserin başlığı da adeta aynı cümlenin devamını getiriyor. Vakit yok, gemi kalkıyor. Yaşar'ın Sevdiğim Şarkılar albümü, adından da anlaşılacağı gibi sanatçının sevdiği eserleri kendi yorumuyla yeniden aldığı özel bir çalışma. Vakit Yok Gemi Kalkıyor'un söz ve müziği Ali Öke'ye, Yaşar yorumundaki düzenleme ise Sinan Akçıl'a ait. Kaydın enstrüman kadrosunda trompet ve trombon gibi nefeslerinde bulunması eserin düzenlemesine farklı bir canlılık katıyor. Burada yeni bir şarkıdan çok eski bir melodinin başka bir ses ve başka bir dönemle yeniden buluşmasına tanıklık ediyoruz. Yaşar'ın yorumuyla, "Vakit yok, gemi kalkıyor."

Programın bu noktasında yıllar biraz daha geriye gidiyor. Ama dinleyeceğimiz kayıt bizi Türk popüler müziğinin çok daha eski bir melodisine götürüyor. Kargo'nun Yıldızların Altında yorumu 2005 yılında aynı adı taşıyan albümde yayımlandı. Fakat eserin hikayesi elbette Kargo ile başlamıyor. Sözleri şair Ömer Bedrettin Uşaklı'ya, bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait olan bu klasik eser, Kargo'nun rock anlayışıyla bambaşka bir kuşağa ulaştı. Eski bir şarkının özünü kaybetmeden yeni bir müzikal kimlik kazanabilmesinin güzel örneklerinden biri. Yıldızların Altında.

Ve programın son kaydında aşkı saklamayan, tam tersine başlığından itibaren açıkça ilan eden bir şarkı var. Rafet Er Roman'ın Yüreğimle Seviyorum adlı eseri, Kalbimin Sultanı albümünde yer aldı. Şarkının söz ve müziği de Rafet Er Roman'a ait. Sanatçının repertuarındaki aşk çoğu zaman dolambaçlı bir hikayeden çok doğrudan bir itiraf olarak karşımıza çıkar. Bu eserde de aynı tavır var. Hasret, kırgınlık ve sevgi aynı cümlelerin içinde buluşuyor. Kapanışı bu güzel eserle yapıyoruz. Yüreğimle seviyorum.

Sevgili dinleyiciler, Mirkelam'dan Levent Yüksel'e, Nazan Öncel'den Yalın'a, farklı dönemlerden, farklı müzik anlayışlarından şarkılarla renkli bir programı geride bıraktık. Kimi eserlerde sanatçıların kendi kalemlerinden çıkan hikayelere kulak verdik, kimi eserlerde ise yıllar önce yazılmış melodilerin yeni yorumlarla nasıl başka bir kimliğe büründüğünü hatırladık. Kargo'nun Yıldızların Altındasından, Yaşar'ın Vakit Yok Gemi Kalkıyor yorumuna uzanan bu buluşmalar, iyi bir şarkının farklı kuşaklarda yeniden hayat bulabildiğini de

gösterdi. Gülrü Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'nın bu bölümünün de sonuna geldik. Müziğin izini sürmeye, unutamadığımız şarkıları ve onların ardındaki hikayeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da gündemi değerlendirdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Bakan Çiftçi, bütçeden bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir para ödenmeyecek dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Yeni vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı. Elektronik ortamdaki tebligatlar muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak. Belgenin açılıp okunmaması veya kısa mesajla e-posta bildirimi gelmemesi bu süreyi değiştirmeyecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün gün yüzüne çıkar dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini de söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP olarak geçmişte hatalarımız olabilir sözleriyle öz eleştiri yaptı. Artık barışma, helalleşme zamanı dedi. Şırnak'ta konuşan Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine de destek verdi. Sürecin aksamaması için çalışıyoruz. Yeter ki bu sorunu aşalım ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail protesto edildi. Etkinliklerde Gazze halkıyla dayanışma mesajları verildi. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yeni bir dönem başlıyor. 15 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımı kısıtlandı. Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Uygulama ise 1 Kasım itibarıyla başlayacak. Telefon ve tablet kullanırken çocukların başını öne eğmesi, boyun ve sırt kaslarına binen yükü artırıyor. Uzun süre bu şekilde kalmak, zamanla ağrıya ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar, ekranın doğru yükseklikte kullanılmasını, sık sık mola verilmesini ve çocukların hareket etmesini öneriyor. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Tütün bağımlılığıyla mücadele için hazırlanan kanun teklifi birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Merhabalar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerle beraberiz. Programın yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Nuri Göktaş'la beraber yine yarım saat boyunca Anadolu'yu mayalamaya devam edeceğiz. Elbette bizleri radyo.trt.net.tr adresinden TSR sekmesini seçerek dinleyebilirsiniz. Ayrıca TRT Dinle uygulamasından da 30 dakikalık bu keyifli sohbete tanık olabilirsiniz. Evet, bugün Anadolu'yu mayalayacağız. Bu sefer suyla mayalayacağız. Su gibi aziz ol derler. Konuğum kim? Erdal Yeşil. Aslında o bir su sevgisi, merağı işine dönüşmüş, suyu kucaklayan, suyun kıymetini bilen ve doğadaki her bir damla suyu suya değer katan bir isim. Erdal Bey, öncelikle hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Niye su gibi aziz ol derler?
1: Çünkü insan hayatında su bana göre yaşamda nefes kadar önemli bir varlık. İnsan hayatının devam edebilmesi için su en önemli varlıklardan bir tanesi.
0: Bir de tabii suyun içinde de nefes var aslında, değil mi yani?
1: Yani.
0: Ayrıştırıldığında oksijene, karbondioksite. Peki şimdi önce dilerseniz sizin bu programda bizimle birlikte olma sebebinize gelince, Erdal Bey biyolojik gölet yapıyor. Ne demek biyolojik gölet?
1: Şimdi biyolojik göletin tabii neden biyolojik göletten önce benim çocukluğumda Toroslar'da bir yörük çocuğu olarak hayatını idame etmiş bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla su bize çok yakınken, ama biz, özür dileyerek söylüyorum dinleyicilerimizden, eşek sırtında su çekerek hayatımızı idame ettik. Dolayısıyla suyun her damlası bizim için çok kıymetli.
0: Sonra, su size yakınken ama siz suya uzak mıydınız yani? Gönülden mi uzaklık vardı?
1: Hayır. Suyu mesafe olarak, su benim köyümün 1,5 kilometre aşağısında, ama sarp bir kayalıktan aşağıda Göksu ırmağı akarken, biz yukarıda o 1,5 kilometre yukarıda dağın başında suya erişmek için maalesef öyle bir yöntemle suya erişebiliyorduk. Bugünkü gibi işte çeşmeler, musluklar işte falan su imkanı maalesef yoktu. Dolayısıyla suyun her bir damlasının kıymeti benim için çok çok önemli. Ben şunu çok net hatırlıyorum. Rahmetli anneannem karları böyle kümeler yapıp altına naylonlar serip işte oradan eriyen kar sularıyla hayatımızı idame ettiğimizi, içme suyumuzu, yemeklerimizi yaptığımız, suları elde ettiğimiz çok zaman biliyorum. Dolayısıyla iş hayatına girip o şehrin kalabalığında suyun ne kadar hunharca kullanıldığını, ne kadar kötü kullanıldığını gördüğümüz zaman bir defa daha suyun kıymetini çok iyi anladım. Özellikle klorlarla ya da diğer kimyasallarla aslında suyu arıtıyormuş gibi yapıp ama ne kadar kirlettiğimizi anlayıp ondan sonra dedim ki biz suya bu kötülüğü en azından ben yapmayacağım deyip ekolojik göletler üzerine bir işletme kurdum. Böyle devam ediyoruz.
0: Yani aslında biraz su aşkınız profesyonel bir meraktan öteye gitmiş, bir profesyonel işe dönüştürmüşsünüz.
1: Evet, öyle diyebiliriz. Aslında suya ulaşma zorluğunun, o suya suya ulaşmanın bize vermiş olduğu o zorluklar daha sonra bir su aşkına dönüşüp suyun her damlasının değerlendirilmesi gerektiğini, en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini, bir damlasının bile israf edilmemesi gerektiğini, hatta buharlaşan suyun bile tekrar nasıl dönüştürülerek elde edilmesi gerektiğini bilinciyle hareket eden bir kişiliğe büründüğümü söyleyebilirim.
0: Şimdi tabii su hamurun içinde var, su hayatın içinde var, su bizim nefesimizin içerisinde de var, ama ben hatırlıyorum çocukken filmlerde de dağdan gelen buz parçacıkları aslında Akdeniz bölgesinde, Çukurova'da falan çok da böyle satılan bir şeydi, değil mi? Dondurmalarla. Bu tarz sizin de hatıralarınızda var mı?
1: Ya tabii ki var. Aslında buz parçacıklar değil, karlar.
0: Evet.
1: Özellikle Toroslar'da o şeylerde, kuzey bölgelerinde bahar mevsiminde birikmiş karları böyle şeylerle, çuvallarla şehre indirip orada bazı yerlerde karlama, bazı yerlerde karsambaş, farklı farklı Ege'de, Akdeniz'de farklı isimlerle bunun ticaretinin ya da evlerde böyle bunun pekmezle özellikle karıştırılıp bir böyle şey gibi, yemek gibi kullanıldığını tabii ki hep çok yaşadım. Hatta çocukluğuma dair en çok özlediğim şeylerden bir tanesi.
0: Aa, bu lezzeti biliyorsunuz.
1: Tabii
0: Ne
1: ki.
0: güzel. Tabii şimdi günümüzde hep böyle bir atıksız hayatla ilgili reçeteler veriliyor ve deniliyor ki işte domatesi soy kabuğunu atma, salatalığı soy kabuğunu atma gibi. Halbuki Anadolu'nun yaşamsal tavrında zaten atık diye bir şey hiç yok.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani hiç atılmadan önce ya da atmayı hiç düşünmeden önce zaten her şey birbirine geçiyor. Bir de tabii kana kana su içmek denen bir şey var.
1: Toroslarda, ben hani Toroslarda yaşamış, büyümüş birisi olarak söylüyorum. Toroslarda böyle dağlarda çıkan pınarlar vardı. Ve o su, o pınarlardan ne kadar su içerseniz için sizi rahatsız etmez. Böyle ve içmeye doyamadığınız, böyle hem serinlik olarak hem tat olarak içmeye doyamadığınız sular vardı. Ama şu an maalesef o sulara da ulaşamıyoruz. Bilinçsiz sulama,
0: Bir
1: bilinçsiz...
0: özür dilerim, bir şey soracağım. O sulara ulaşamıyoruz derken aslında kaliteli su veya iyi su gibi bir şey hep konuşuluyor ya, öyle bir şey nedir o?
1: Ya şöyle söyleyeyim, yine kendi çevremden örnek vererek söylüyorum. Bizim yaylamızda eski o pınarlardan biz gidip bidonlarla, kaplarla sular getirip onları içerdik.
0: Ne
1: Şimdi bütün...
0: özelliği vardı şimdiki böyle profesyonel hayata da su üzerine çalışırken?
1: Şimdi o suların hepsini böyle bir yerde, bir depoda toplayıp pompalarla bütün evlere dağıtıyorlar musluktan ve dolayısıyla depolandığı için de orada bir klor atılıyorlar. Yani yaylada o güzelim pınar sularını borular içerisinde toplayıp depolarda klorlayıp tekrar onları içiyoruz. İşte aslında hemen gözünüzün önünde ama ya da hemen çok yakınınızda ama onlara ulaşamıyorsunuz. O çeşmeden bir de biraz da belki de kolaylıktan kaynaklı olarak klorlu su içmek, Torosların zirvesinde klorlu su içmek zorunda kalıyorsunuz.
0: Evet, bir de günümüzde genelde su şişelerin üzerinde su içeceğidir yazıyor ya da hani mineral water yazıyor. Yani hani aslında içtiğimiz şey su değil mi?
1: Aslında içtiğimiz şey görüntüde su ama büyük bir kısmı arıtılmış su. Dolayısıyla işlemden geçmiş olduğu için de o doğal su, doğal kaynak suyu. Zaten dikkat ederseniz doğal kaynak suyu ya da işte mineral water diye onlar ayrı ayrı belirtiliyor. Burada şöyle bir örnek vereceğim. Japon bilim adamı Masaru Emoto diye bir beyefendi var. Bunun Suyun Gizli Mesajı diye bir kitabında şöyle der. Tamam mı? Dünyada özellikle sanayi devriminden sonra hastalıkların %80'i, %90'ı suların borular içerisine alınıp insanlara muslukta kapalı ortamda getirilmelerinden kaynaklı diye bir tezi var. Bunu da şununla ilgili söylüyor. Aynı iki bardak su aynı çeşmeden ya da aynı pınardan alıyor. Birine kötü sözler söylüyor, birine güzel sözler söylüyor. Güzel sözler söylediğindeki

0: Tam bile klor attığınız zaman o suyun kristalleri o kadar kötü bir görüntü oluşturuyor ki işte hani o içtiğimiz şaşal sularda bile, o pet şişelerdeki sularda bile artık birçoğu işlem gördüğü için o doğal kaynak suyuna ulaşmak maalesef çok zor.
1: Bahsettiğiniz araştırmayı ben de okumuştum. Suyun aslında ne kadar büyük iletken olduğu üzerine de çok önemli bir araştırma. Şimdi biz hep Anadolu mayasında da konuşurken aslında tabii mayanın özünde unun iyi bir suyla birleşme hikayesi var. Yani un ve su birleştiğinde maya bakterilerine çok güzel bir yemeğe dönüşmüş oluyor. Maya bakterileri bu ortamdaki şekeri yedikleri zaman da tabii görevlerini yerine getiriyorlar, çoğalıyorlar ve aslında hamuru ekmeğe dönüştürüyorlar. Yani su hamuru da mayalıyor, hayatı da mayalıyor. Şimdi tabii Anadolu'da bereketli hilal diye de bir şey var.
0: Evet.
1: Mezopotamya dediğimiz yani üç nehrin sularının aktığı o bereketli topraklar. Kana kana suyu sadece biz içmiyoruz, toprak da içiyor mu suyu kana kana?
0: Tabii ki toprak da kana kana su içiyor. Suyla ilgili şöyle bir örnek vereyim. Dünyanın %70'i su. Bu %70'in sadece %3,5'u tatlı su. Bu 3,5'un da sadece %1,5'una insanlık ulaşabiliyor. Aslında bakın dünyanın %70'i su, inanılmaz bir kütle. Bunda %3,5'una ulaşabiliyoruz. %3,5'u tatlı su, kullanılabilir su. İnsanlık sadece bunun %1,5'una
1: Bu
0: ulaşabiliyor.
1: yeraltı suları da buna dahil mi bu orana?
0: Hepsi dahil. Bütün yeryüzündeki suların tamamı dahil.
1: Peki.
0: Ve dolayısıyla de sanayi devrimiyle birlikte tüketim ve üretim o kadar hızlandıkça yeraltı suları da o kadar hızlı kirlenmeye başladı ki biz kendi yaptığımız işlerde işletmenin, parkın, belediyenin sondajlardan yani kuyulardan aldığı suyu sık sık analiz etmek zorunda kalıyoruz. Çünkü çok hızlı yapıları değişebiliyor. Çok hızlı onlara herhangi bir yer altında başka bir şey karışıp suyun yapısını değiştirebiliyor. Dolayısıyla yaptığımız işin sağlıklı yürümesi için de, o ekolojik sistemin sağlıklı yürümesi için de kuyu sularını çok sık analiz ettirmek zorunda kalıyoruz.
1: Evet. Peki biraz burada cahilliğime verin. Yeraltı suları yerine
0: Estağfurullah.
1: konulabiliyor mu?
0: Yeraltı suları yerine konulabilir mi? Aslında doğru bir bilinçli çalışmayla yani bu geri dönüşüm ya da sürdürülebilirlik dediğimiz bir yöntemle yerine koyamasak bile yer altındakini daha az israf ederek telafi edebiliriz. Şöyle ki bugün kullanmış olduğumuz suların gri su diye ayırdığımız zaman evlerde kullanmış olduğumuz ya da işte sosyal hayatta kullanmış olduğumuz sularımızın %70'ini arıtıp %70'ini kullanabiliyoruz. Her defasında %70'ini kullanabiliyoruz ve bunu bir kullandığımız suyu mesela bir ev günlük 1 litre suyu ya 1 ton su kullandığını düşünün.
1: 700'ü
0: 700'ünü arıtıp kullanabiliyoruz.
1: sonra o 700'ün gene bir
0: O
1: %70'i.
0: 700'ün yeni 700'ü bunu 4 defa tekrar edebiliyoruz. Dolayısıyla aslında her gün o kadar bir büyük kaynağı bilinçsizce israf ediyoruz ki inanılmaz bir şey. Dolayısıyla şimdi o kadar suyu yer altından çektiğiniz ya da işte temiz su olarak kullandığınız suyu 3 gün bunu tekrar ettiğinizi düşünün. Bir ev 3 gün sonunda 3 günün sonunda toplamda aslında ilk almış olduğu 1 tonluk suyu sadece üst üste vurduğunuz zaman 300 litresini kullanmış olacak. 700 litresi yer altında kalmış olacak. O yüzden yeraltı sularını tekrar kullanabiliriz. Ya da işte doğadaki mevcut tarımı ya da diğer ekolojik sistemleri doğru kullandığımız zaman yeraltı sularını belirli bir oranda koruyabiliriz.
1: Şimdi tabii su aslında şu anda hem bilim insanlarının hem de bütün işte aktivistlerin, politika yapıcıların gündeminde ve su üzerine de böyle hani en temelde musluklarınızı açık bırakmayın, dişlerinizi fırçalarken işte daha az su kullanın gibi basit önlemler. Ama tabii galiba insanlar suyun nasıl hayatı mayaladığı üzerine böyle çok onu dikkate almıyorlar gibi. Şimdi siz buradan yola çıkarak biyolojik gölet dediğiniz göletler yapıyorsunuz. Şimdi bu biyolojik göletler nasıl yapılıyor ve uzun vadede dünyadaki bu su varlığını korumada nasıl bir etkisi var?
0: Ya biyolojik göletlerin temelinde bizim başlangıç olarak çıktığımız yol şuydu. Temiz suyun temiz kalmasını sağlamak. Bugün parklarda, rekreasyon alanlarında, sitelerde su ögesinin olduğu tasarımlar mutlaka yapılıyor ve su ögesi

0: olduğu tasarımlar daha çok talep görüyor ve rağbet görüyor. Madem bunlar yapılıyor, o zaman bunların sürdürülebilir olması gerektiğine.
1: Çok özür dilerim. Bunu ne olur unutmayın. Madem bunlar yapılıyor, bu biraz şöyle mi? Suyu gördüğümüz yerde daha mı ılımlıyız veya pozitifiz? Su biraz insanı iyileştiren de mi bir şey var, etkisi?
0: Ya şöyle, suyun tabii ki insanı psikolojik olarak ve sosyolojik olarak etkilenen çok büyük şeyleri var. Hatta bir derdin varsa git
1: Suya anlat.
0: suya anlat. Ya da bir derdin varsa git yaz suya at. Hatta bir Anadolu'da şöyle bir tabir var. Akarsuda aynı suyla bir insan iki defa yıkanmaz ya da içmez gibi, böyle farklı suyun azizliği ile ilgili, işte su gibi
1: İyileştirici
0: aziz ol
1: etkisi, evet.
0: gibi, ki bunu tedavi olarak da, tedavi yöntemi olarak da çok eski çağlardan bu yana kullanılmış ve
1: Su
0: Türkiye'de
1: sesi.
0: su sesi, bu Türkiye'de mesela bunun en bariz örneklerinden bir tanesi Sivas Divriği'de. Sivas Divriği'de bir hastane Selçuklular zamanında ve Osmanlı zamanında suyla tedavi yöntemi olarak kullanılmış ve hala devam ediyor.
1: Ulu Cami'nin yakınlarına bir yerlerde mi ki acaba?
0: Evet, orada Sivas'ta bir
1: Ha,
0: şifahane
1: suyla
0: var.
1: şifa.
0: Suyla şifa. Ya da Osmanlı'da işte müzik ve suyla birlikte bir şifa. Mesela Mardin'de Kasimiye Medresesi var. Orada aslında suyun yolculuğunu insan hayatına benzetip muhteşem bir minik bir havuz var orada. İşte su ilk böyle bir çıkıyor, gürül gürül, insanın doğum anı. Sonra böyle bir coşkun akıyor gençliğe. Sonra böyle bir durgunlaşıyor ve sonra bir derin ve karanlık bir havuza doğru dökülüyor. İnsan hayatının sonu. Dolayısıyla su insanın var olduğu ilk günden bugüne hayatımızda hep vardır. Mesela bütün dinlerde de olduğu gibi, mesela Kur'an-ı Kerim'de de hep Kevser Irmağı'ndan bahseder.
1: Bir
0: Hiç
1: de
0: işte şu dağdan bu dağdan bahsetmez. Hep Kevser Irmağı'nın etrafında o şeyden, havadan bahseder. Hep onu anlatır.
1: şey der ya, hani ilahilerde de şol cennetin ırmakları akar gibi de böyle hani başlayan cümlelerde de aslında hep suyun aynı zamanda da ibadet ettiği, yani suyun da kendi içinde ibadet ettiği de bir böyle ilahi tarafı da var. Peki o zaman konumuza dönersek. Biyolojik gölet bize ne faydası var? Toprağa ne faydası var? Suya ne faydası var?
0: Ya biyolojik göletin bize faydası, yapılmış olduğu bölgede bir defa ekolojik yapıyı çok hızlı değiştiriyor.
1: Nasıl oluyor? Bir önce onu anlatalım. Yani hani göl yapıyorsunuz, yapay göl yapıyorsunuz, öyle bir şey mi? Bize böyle basitçe anlatırsanız.
0: Bizim yapmış olduğumuz biyolojik göletlerde kullanmış olduğumuz malzemelerin, yalıtım malzemeleri hariç tamamı ekolojik ve sürdürülebilir malzemeler.
1: Doğada bir göl yapıyorsunuz
0: Yani
1: aslında.
0: doğada bir göl yapıyoruz veya doğala en yakın, %99 en yakın haliyle yapıyoruz. Yalıtım malzemeleri de özellikle bu konuda çok hassas davranıyoruz. İnsan sağlığına, canlı sağlığına zarar vermez sertifikalı ürünler kullanılıyoruz. Su bir akarsu mantığıyla tasarlıyoruz. Pompalarla sürekli suyu sirküle ediyoruz. Sirküle ederken de biz ona göletin böbreği diyoruz. Yine doğadan aldığımız farklı madenlerden suyu sirküle ederek bir ekolojik ortam oluşturuyoruz.
1: Ha, transfer
0: Ankara'da.
1: ediyorsunuz aslında. Bir de su transferi de
0: Evet.
1: ediyorsunuz o
0: Aslında
1: bölgeye.
0: bir akarsu mantığını canlandırıp ve onu yine aynı doğadaki gibi doğal madenlerin içerisinden, işte kireç taşlarından ya da farklı madenlerden süzerek doğadaki birebir doğayı taklit ediyoruz. Çünkü doğa bize her şeyi veriyor.
1: Yani yeniden sanki bir o bölgede bir akarsu varmış, o göl orada varmış gibi yeniden bir akarsu, nasıl diyelim, dizayn ediyorsunuz.
0: Aynen öyle. Hatta şöyle bir örnek vereceğim. Ankara'da yapmış olduğumuz bir işten dolayı bir örnek vereceğim. Aselsan'ın Gölbaşı kampüsünde bir proje yapmıştık biz. Aselsan'ın Gölbaşı kampüsünde daha sonra oradan işte çevreden gelen doğal hayatın içerisinde yılanlar, kaplumbağalar, tilkiler falan filan, böyle farklı hayvan türleri oradan gelip su içiyorlar. En son İl Tarım Müdürlüğü'nün envanterinde 1960 yıl önce Ankara'da görünen bir yılan türünün fotoğrafı çekiliyor. Ve diyorlar ki en son 60 yıl önce Ankara'da bu yılanı biz gördük. 60 yıl sonra oraya su içmeye geliyor ve tekrar canlandı.
1: Evet, ve şöyle düşünüyor herhalde, yani burası gerçek bir gölet ya da gerçek bir su birikintisi. Yani o gerçekmiş algısı çok önemli herhalde.
0: Aslında orada gerçekmiş değil de oradaki içilebilir su kalitesinde bir suyun, o suya erişmesi. Çünkü tıpkı insanlar gibi doğadaki bütün canlıların da kendi aralarında bir haberleşme yöntemi var. Ağaçların, diğer canlıların da kendi aralarında bir haberleşme yöntemi var. Bizim parklarda yapmış olduğumuz göletlerde, oralarda farklı kuş türlerinin, farklı diğer böcek türlerinin sulandığı ile ilgili, oraya su içmeye geldi ya da orada kendilerine bir ekolojik ortam oluşturduğu ile ilgili tespit ettiğimiz bir sürü fotoğraflar ya da tespitler var. Mesela yine gölü başında yapmış olduğumuz projede yaşanmış bir şey anlatayım ben size. Bir tane sucul kuş etrafında başka bir tür kuşlarla beraber böyle bir koloni şeklinde şeye geliyor. Oradan geliyor, su içiyor. Gölden su içiyor. Ve daha sonra fakat geldiği zaman balıkları da yiyorlar. Bunlar da oradaki görevliler işte korkutmaya çalışıyorlar falan filan, olmuyorlar. En son böyle bunu korkutmak niyetiyle tek saçma tüfekle böyle buna ateş ediyorlar ve kanadına geliyor, yaralanıyor. Bu defa ne yapıyorlar biliyor musunuz? Karga yine geliyor aynı kuşlarla. Arazinin bir gizli bir köşesinde o oraya konuyor, saklanıyor. Diğerleri geliyor. Bu defa onlar balıkları alıyor, ona götürüyor, onu besliyor. O şey devam ediyor orada, o yaşam devam ediyor. Evet.
1: Ya sanki böyle hani şey hissediyorlar. Yani burada bizim için bir doğal yaşam alanı oldu, yapıldı. Artık burada da hayata tutunabiliriz. Yani aslında biraz bu, siz böyle hani hayatı da mayalar gibi, doğal hayatı mayalıyorsunuz bu biyolojik göller vasıtasıyla anladığım kadarıyla.
0: Ya tabii ki, hatta bizim yaptığımız işin şöyle farklı bir etkisi var. Bilimsel araştırmalar sonucunda böyle bir etkisinin olduğu var. Bizim yaptığımız göletler %100 ekolojik göletler. Bu göletlerde oluşan işte algler ya da diğer mikroorganizmalar, bunların oksijen üretiminde ve karbon tutumunda ormanlardan çok daha etkili olduğu. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. İnsan vücudunda biriken toksinlerin ne kadarını işte idrarla ya da terle atarsınız dediğiniz zaman, görüntüde baktığımız zaman neredeyse tamamını idrar ya da terle atıyormuşuz gibi, ama tam tersi, toplamda %27'sini böyle atabiliyoruz. Geriye kalan kısmının tamamını doğru nefes alıp vermekle atabiliyoruz. Doğru nefes alıp vermeyi bilmediğimiz için de birçok hastalık işte
1: O zaman siz bu biyolojik göletlerle doğanın doğru nefes alma verme ilişkisini mi dizayn ediyorsunuz?
0: Aynen. Şimdi baktığımız zaman ormanlar ne kadar çoksa oksijen seviyesinin o kadar çok olduğu algısı oluşuyor. Fakat yine bu bilimsel bir araştırmanın sonucu. Bu artı eksi %1-2 değişebilir. Ama 10 dönümlük bir ormanlık alanın oluşturduğu oksijenle bir dönümlük ekolojik gölcüğün oluşturmuş olduğu oksijen miktarı aynı. Yani 1/10 gibi ya da 1/9 gibi.
1: Evet. Çünkü bunu ben okyanuslardan da biliyorum. Okyanuslar, turbalıklar, yutak alanlar, tabii suyun altı aslında suyun üstünden daha verimli karbon tutma açısından. Kesinlikle. Peki bir şey daha soracağım. Hep biz eskiden Anadolu'yu çok böyle hani cennetten bir parça gibi konuşuruz ama baktığımızda pek de suyumuz yok olduğunu şimdi biliyoruz artık. Ama yine de hani ne bileyim, niye Türk kültüründe bu kadar çok hani suyla iyi bir ilişkimiz var? Hiç böyle susuz, yani mesela Afrika'nın suyu bizden çok olmasına rağmen biz hep Afrikalılara hani susuz Afrika gibi bakarız. Türkiye'nin de suyu Afrika'dan bile daha az olmasına rağmen sanki hani her yer böyle ırmaklar akıyor gibi. Efsanelerden mi acaba çok etkilenmişiz ya da su nasıl bu kadar hayatımızın merkezine oturmuş?
0: Şimdi Afrika ve Türkiye örneği gerçekten çok niş ve güzel bir örnek oldu. Biz Afrika'nın geneline baktığımız zaman Anadolu olarak ya da Türkiye olarak su fakiri bir ülkeyiz. Bu çok net, bilimsel olarak da bu böyle. Aslında bizim yine değerlendiremediğimiz çok enteresan bir şey var. Biz yağmur suyu hasadını hiç yapmıyoruz. Mesela Ankara'da ben çok bu işin içerisinde olan birisi

0: olarak söylüyorum. Doğru yağmur suyu hasadı yapıldığı zaman Ankara'nın hiçbir şekilde Ankara bir Marmara'daki bir şehirden daha yeşil olabilir. Her yıl binlerce metreküp suyu toplayıp ekolojik olarak kullanabiliriz, yeşil alanlarda kullanabiliriz. Ama bunu yapmak yerine direkt kanalizasyon hatlarına bağlayıp yağmur sularını işte kanalizasyon hatlarında atık suyla
1: Ya aslında
0: karıştırıp biz
1: mücevhere biz şey muamelesi yapıyoruz. Çöp muamelesi
0: aynen
1: yapıyoruz.
0: tertemiz suyumuzu
1: Peki bu
0: kirletiyoruz.
1: çok mu pahalı da yapmıyoruz?
0: Çok basit. Sadece bakın bizim bir ay önce Beytepe Ortaokulu'nda yapmış olduğumuz bir sosyal sorumluluk projesinde bu yağmurlar değil bir önceki yağmurlarda o bir gecelik yağmurda bir tane kamelyanın çatısından 5 tonluk suyu bir gecede toplandı. Bak bir kamelyanın çatısından. Bu
1: Demek ki
0: kamelyanın
1: çatılarda
0: çatısı
1: ne?
0: da çatısı varsa 50 metrekaredir. Ve dolayısıyla bizim ya sadece Ankara değil ve sellerin de %90'ının yine yağmur suyu hasadını doğru yapamadığımızdan bütün her şeyi getiriyoruz dere yataklarına bağlıyoruz. Her şeyi getirip dere yataklarına bağlıyoruz. Keşke zamanımız olsaydı mesela İngiltere'de Blue Roof diye bir sistem var. Her
1: Evet,
0: çatıyı bir havuz gibi
1: malum.
0: kullanıyorlar.
1: Ha.
0: Tamam ve oraya bir çekvalf sistemi koyuyorlar. İşte 10 tona geldi çekvalf bir tık açılıyor. 15 tona geldi bir tık. 20 tona geldi bir çıp. Yani o çatının statik yapısı kaç ton suyu yağmur suyunu toplayabilir? Örnek veriyorum 30 ton. 30 tona geldiği zaman 30 tonun üzerindekini direkt tahliye ediyor. Düşünün bir şehirdeki bütün binaların çatılarında 30 ton yağmur suyunu topladığınızı. Ya da işte
1: Evet.
0: farklı farklı ebatlarda yağmur suyunu topladığınızı, o şehirde kuraklık olma ihtimali ya da o şehirde yeşilin olmama ihtimali var mı?
1: Bugün gerçekten hani hem yeni şeyler öğrendim, şunu anladım ki aslında doğal kaynaklarla entegre hayat yeniden tasarlandığında aslında nasıl ki bir annenin sütü. Doktorlar diyor ki o mutlaka bebeğe yeter. Ben de şöyle düşünüyorum. Hani Allah'ın yarattığı gezegendeki kaynaklar aslında insanlığa yeter ama biraz artık işin içine akıl ve tasarım katmak mı gerekiyor? Son bir dakikam.
0: Bana göre Türkiye'nin kaynakları fazlasıyla kendine yeter. Sadece kaynaklarımızı doğru kullanırsak.
1: Doğru kullanacağız.
0: Evet.
1: Evet, yani suyla hayat mayalanıyor. Anadolu kültürü de aslında suyla mayalanmış. Su gibi aziz ol demişler. Suya derdini anlat demişler. Erdal Yeşil, çok teşekkür ediyoruz. Siz de Türkiye'de özellikle de biyolojik göllerin, göletlerin yapılarak aslında kaynaklarımızın, doğal su kaynaklarımızın nasıl korunabileceği üzerine çok ciddi artık bir aktivist gibi emek veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hem programımıza geldiğiniz, konuk
0: Ben
1: oldunuz.
0: teşekkür ediyorum.
1: Hem de Türkiye'nin bu kıymetli su kaynaklarını korumaya verdiğiniz çaba için. Evet, bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Bu sefer Anadolu'ya suyun gözünden baktık. Su kristallerinin aslında doğayla güzelleştiği, bedduayla da kötüleştiğini anlamış olduk. Haftaya yine farklı bir konu ve konukla Anadolu'yu mayalamaya devam ediyor olacağız. O güne değin huzurla ve lezzetle kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi. Erdoğan, tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da gündemi değerlendirdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Bakan Çiftçi, bütçeden bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir para ödenmeyecek dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi ve ailesi hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. Bakan Bolat, hesap kapatma veya para çekme işlemi kesinlikle yok dedi. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Yeni vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayınlandı. Elektronik ortamdaki tebligatlar, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak. Belgenin açılıp okunmaması veya kısa mesajla e-posta bildirimi gelmemesi bu süreyi değiştirmeyecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son dönemde peş peşe aydınlatılan faili meçhul cinayetlerle ilgili konuştu. Bir suç ne kadar karanlığa gömülürse gömülsün, gün yüzüne çıkar dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasının aydınlatılması yolunda ilerlediklerini de söyledi. Olağan kurultay hazırlıklarının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Çarşamba günü ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak, güncel siyasi gelişmeler ele alınacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor.

Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail protesto edildi. Etkinliklerde Gazze halkıyla dayanışma mesajları verildi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde katılım rekoru kırıldı. Kongreye 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Organizasyon tarihinde ilk kez kabul edilen Antalya Deklarasyonu'yla uzayın barışçıl kullanımına yönelik uluslararası işbirliği çağrısı da yapıldı. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yeni bir dönem başlıyor. 15 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımı kısıtlandı. Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Uygulama ise 1 Kasım itibarıyla başlayacak. Telefon ve tablet kullanırken çocukların başını öne eğmesi boyun ve sırt kaslarına binen yükü artırıyor. Uzun süre bu şekilde kalmak zamanla ağrıya ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar ekranın doğru yükseklikte kullanılmasını, sık sık mola verilmesini ve çocukların hareket etmesini öneriyor. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Tütün bağımlılığıyla mücadele için hazırlanan kanun teklifi birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Nepal'in Gorkha ve Arugat bölgelerini sel vurdu, çok sayıda konut su altında kaldı. Bazı evlerin sele kapılarak sürüklendiği görüldü. Taşkınlarda 6 köprü de yıkıldı. Yüzlerce selzede tahliye edildi, kayıp 10 kişiden haber alınamadığı bildiriliyor. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Kültür Otağı, Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Yine stüdyomuzdayız ve yine size Kültür Otağı'ndan sevgiler ve selamlar gönderiyoruz. Güzel bir programla karşınızdayız yine. Biliyorsunuz bizi takip eden dinleyicilerimiz bileceklerdir. Son 3 haftadır kurtla ilgili çok güzel bir seri program yaptık Ayşe Filiz Yavuz hocamla. Kendisi Türk Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ayşe Filiz Yavuz. Sizi de tekrar tanıtmış olayım hocam. Hoş
2: çok
1: geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Bugün yine bir başka konuyla dinleyicilerimizin karşısındayız ama bağlamı çok koparmadık hocam. Yine kutsal bildiğimiz ya da sembol olan, Türk kültüründe sembol olan hayvanlardan birini konuşacağız. Geyiği konuşacağız bugün. Biz kurtla ilgili uzun uzun konuştuk. Onu biyolojik olarak tanıttık. Türk kültüründe hangi sembolik anlamları karşıladığını konuştuk. Bazen türeyişin sembolü olduğu, bazen zor bir durumdan, felaketten Türk boylarını kurtardı, onlara rehberlik etti. Şimdi biraz geyik de böyle bir sembolik hayvan görüntüsü veriyor bize. Özellikle yol gösteren bir hayvan ama biraz daha sembolik dünyası farklı onun.
2: Evet.
1: İstiyorum ki oradan devam edip konuşalım. Hem de çok güzel bir seri olmuş olacak bu 4. programımızla birlikte hocam. Ama kurtta yaptığımız gibi yapalım mı? Yine böyle geyiği biraz biyolojik olarak tanıyalım mı? O zaman anlamak daha kolay oluyor çünkü
2: doğru,
1: hocam.
2: Doğru. Buyurun. Kurt için üstün yırtıcı demiştik.
1: Evet.
2: Burada üstün yırtıcı ifadesini kullandım çünkü yırtıcı değil. Otçul bir hayvan. Dünyanın hemen her yerinde var. Çok da çeşidi var aslında. 40-50 tane türünden dünyada bahsediliyor. Ormanlık alanlarda, çöllük alanlarda da var. Çöldeki ceylanlardan da bahsedilir. Hep oralarda dolaşanlardan da. Farklı boynuzlarla beraber kendilerini gösterirler. Derilerinin farklı renkleri vardır. Üzerinde benekleri vardır. Hı hı. Son derece güzel, alımlı, hızlı koşabilen ve en büyük özellikleri zarafetleridir, bakışlarıdır. Yüzleri çok güzeldir, gözleri çok güzeldir. Bacakları incecik ve çok hoştur. Koşarken bile müthiş bir ahenk içinde koşarlar. Bu yüzden de zarafetin, güzelliğin, inceliğin sembolü olarak da biz onları görebiliyoruz. Tabii başka özellikleri var mı? Hızlı koşmaları, süratli olmaları, yüksek

0: Sıçramaları özelliklerinden bir tanesi. Bir diğeri çok iyi kulak ve koku duyguları var. Mesela bununla ilgili söylenen bir şey vardır. Ormana bir iğne düşse kartal onu yücelerden görür. Geyik onun sesini duyar.
1: Evet.
0: Ayı onun kokusunu alır diye. Ama başka bir yerde de koku duygusundan bahsedilir. Her şeyin kokusunu çok uzaklardan çok iyi alır diye. Bu güzel şeylerinden bir tanesi. Otlarla besleniyor, çift oynaklı. Eti yeniyor. İyi bir av hayvanı olarak tercih ediliyor. Üstelik de kıymetli. Bunu dünyanın her tarafında geyik eti veya geyik afı avlanma unsuru olarak da görebiliyoruz. Bir diğer taraftan da adaletin simgesi olarak da kullanılıyor. Çünkü güzel bir otlak bulduğu zaman sesiyle diğer kendi cinsinden olan geyikleri de türü hangisi ise onları da bulunduğu yere çekerek onların da beslenmesini sağlıyor. Böylelikle de adaletin, eşit beslenmenin, dağıtıcı olmanın, herkese yardımcı olmanın da simgesi olarak da burada kullanılıyor. Tabii geyiklerin çok evcil hayvanlar olduğundan da bahsetmek lazım. Evcil derken illa ev hayvanı olması manası değil. Biliyorsunuz at insanlar tarafından evcilleştirildi ama geyikle ilgili bilgilerde geyiğin attan çok daha önce, inekten veya koyundan da önce insanlar tarafından evcilleştirildiğine dair bilgiler var. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Bu evcilleştirme sonrasında da zaten dünyada biliyorsunuz kuzeyde Laponların veya bizim Türklerin ren geyikleriyle ilgili olan
1: Evet.
0: bir hayat tarzları da var. Şu an sayıları oldukça azalmış olan Duka Türklerinin
1: Evet.
0: ren geyikle yaşadıklarını da burada belirtmek lazım. Benim de Allah'a hamdolsun ki güzel bir tecrübem oldu. Moğolistan'a gittiğimizde onların tam göç mevsimiydi. Kaçırdık göremeyeceğiz derken bir yerde mola vermiş. Bir kız çocuğu ve yanındaki kardeşiyle beraber iki çadırda onlarla da karşılaştık. Bu beyaz ren geyiklerini ve onların kemiklerinden
1: Gördünüz
0: yaptıkları
1: orada.
0: hediyelik eşyaları sergileyip bir yerde
1: Ay ne
0: durduk.
1: kadar
0: Ren
1: güzel.
0: geyiklerinin müthiş hayvanlar olduğunu gördüm orada. Biz uzaktan mesela boynuzlarını sadece çatallı kemik yapısı olarak görüyoruz. Aslında öyle değil. Üzeri incecik kadife gibi tüylerle kaplı o boynuzların.
1: Evet.
0: Okşadığınız zaman size müthiş bir yumuşaklık ve rahatlık hissi veriyorlar. Çok uysal bir hayvan, munis bir hayvan. Her konuda size taşımada, boynuzuyla, etiyle, kemiğiyle, arkadaşlığıyla
1: Evet.
0: destek olan bir hayvan ve Duka Türk'le de özdeşleşmiş
1: Evet,
0: bir
1: evet hocam.
0: hayvan. Geçmiş dönemde belki şöyle bir olayı da hatırlatmakta fayda var. Bu hayvanlar Duka Türklerin sayısı çok az kaldığı için kendi aralarında çiftleşerek bu sefer nesillerinin bozulmasıyla ilgili bir takım hastalıkların çıktığı tespit edilince Türk soy tarafından yanlış hatırlamıyorsam ya da Tika tarafından ikisinden
1: Tika
0: birisi
1: tarafından hocam, evet.
0: bir miktar rengeyi alınarak onlara gönderildi. Böylelikle tekrar ıslah edilerek onların hayatta kalması veya gelirlerinin, ekonomilerinin düzelmesi konusunda bir destek de verildi.
1: Hem de soylarının bozulmaması
0: Soyların
1: sağlandı.
0: bozulmaması açısından bu da güzel
1: Evet.
0: şeylerden,
1: Evet.
0: uygulamalardan bir
1: Çok.
0: tanesi oldu.
1: Şimdi tabii geyiği bir sembolik bir hayvan olarak konuşurken bir anda o sembolik görüntünün Duka Türkleri arasında ne kadar aslında neden sembolik olduğunun da bir somut örneği olarak yaşadığını da tespit edebiliyoruz. Onların hala onlarla olan teması dolayısıyla hocam. Sizin o söylediğiniz zarafeti, hızlı koşması, Türk kültüründe sadece sembolik bir hayvan olmanın ötesine işte şarkı sözlerine, türkü sözlerine de sirayet etmiş durumda. O yüzden çok gerçekten bizim için özel bir hayvan. Ehlileştirilmiş olduğunu söylüyoruz ama hepimizde böyle bir his de uyandırıyor değil mi? Sanki böyle yakalayacakmışız gibi
0: Evet.
1: düşündüğümüz ama çok hızlıca kaçabildiği için öyle
0: Çok
1: kolayca da yakalayamayacağımız bir hayvan.
0: korkuyor. Çünkü
1: Evet.
0: bu geçmişten gelen bir avlanmanın getirdiği bir duygu. Tabii üstün yırtıcılar var. Onlar için de iyi bir et kaynağı. Çok hızlı ve çabuk ürüyorlar. Çabuk büyüyorlar. Bu aslında tabii yırtıcı hayvanların, üstün yırtıcıların da yaşaması için bir avantaj. Böyle bir
1: Evet.
0: şeyin olmuş olması. Ama hakikaten güzel hayvanlar. Sembol olması sadece sembollerde kalmasıyla da ilgili değil. Türk milleti tarafından da o kadar çok seviliyorlar ki kız isimlerinin acayip yaygın bir geyikle
1: Evet.
0: ilgili isimlendirme var. Hem geyik isminin kızlarda verildiğini görüyoruz. Hem Ahu'nun, Ceren'in,
1: Evet.
0: Ceylan'ın, Ceyran'ın, Gazal, Karaca, Maral, bütün bunların hepsinin kızlarda isim olarak kullanıldığını görüyoruz. Bir de tabii misk geyiği var. hep her şeyinden faydalanıyoruz dedik ama diğer tarafından onun kokusundan
1: Kokusundan da
0: da evet
1: faydalanabiliyoruz, evet.
0: faydalanmak da mümkün oluyor.
1: Doğru, doğru hocam. Şimdi tabii biyoloji

0: Psikolojik olarak böyle bir fikrimiz oldu geyikle ilgili. Demin de söyledim ya hocam, biz kurdu biraz böyle bize yol gösteren rehber hayvan olarak ele alıyoruz. Geyik de öyle bir hayvan ama biraz hani daha farklı bir durumu var geyiğin. Yani öyle kurt gibi değil, bir topluma yön veren bir hayvan değil. Biraz daha bireysel yön arayışlarımızda falan galiba
1: Doğru.
0: geyikle karşılaşıyoruz, öyle değil mi?
1: Evet doğru. Mesela bunlardan bir tanesi Hunlarla ilgili olarak biliyorsunuz bir Hun göçü var Avrupa'ya. Hunlar gider.

0: var ve bataklığın içinden bir çıkış yolu var.
1: Hı hı.
0: Bu onlar için bir yol gösterici bir şey ve bu yolu gösterdikten sonra da bu efsanede geyik kayboluyor.
1: Evet.
0: Yani kaybolması, ben size rehberlik yaptım, yolu gösterdim, oradan çıkabilirsiniz diyerek Hunların önüne düşmüş olmalarının bir sembolü olarak bu bir şeydir, olaydır. Tabii bir başka şey daha var bizim kültürümüzde Türklerle ilgili olarak da.
1: Hı.
0: Bahattin Ögel'in yazdığı, biliyorsunuz Bahattin Hoca Türk mitolojisiyle ilgili çok iyi kitapları
1: Evet.
0: ve temeli var. Biz bunları okuyarak bu işleri takip ettik. Onlarda da böyle bir beyaz geyik şeyi var,
1: Evet.
0: durumu var. Göktürklerin atası mahiyetiyle beraber, ordusu ve askerleriyle beraber bir geyik avına çıkar. Fakat aslında kendisi zaman zaman bir mağarada sevgilisiyle buluşmaktadır.
1: Hı.
0: Bu geyik avı sırasında mahiyetliklerden bir tanesi çok nadir rastlanan bir beyaz geyiğe denk gelir ve onu avlar. Avlanmanın arkasından Göktürk Hakan'ı sevgilisiyle buluşmaya gittiğinde onun olmadığını görür. O
1: Hı.
0: arada kendisinin sevgilisinin aslında geyik olduğunu, geyik donuyla dolaştığını
1: Tamam.
0: ve yapı değiştirdiğini görerek çok üzülür.
1: Evet.
0: Tabii bu arada hemen şu kelimeye gireyim.
1: Evet
0: Don
1: hocam, onu bir
0: kelimesi,
1: izah edelim
0: don aslında
1: dinleyicilerimize de.
0: kıyafet demek
1: Evet.
0: Türkçe'de. İç çamaşırı manasında asla kullanılmayan bir şey. Mesela biz hep evimizi donattık deriz.
1: Evet.
0: Süsledik, giydirdik. Veya donanma diyoruz.
1: Evet.
0: Gemilerimiz için, denizdeki bizim silahlı kuvvetlerimiz için.
1: Evet.
0: Veya işte
1: Üstümüzü
0: milli
1: başımızı donatıyoruz.
0: üstümüzü başımızı
1: Tabii.
0: donatıyoruz. Milli bayramlarda sokakları donatıyoruz.
1: Donatıyoruz.
0: Veya bir atasözümüz var çok meşhur. Don dokuz gösterir. Kıyafet dokuz gösterir. Bir yere
1: Hı.
0: giderken üstünüzü başınızı güzel giyinin.
1: Tabii.
0: Kıyafet size olduğunuzdan daha iyi gösterecektir.
1: Hı.
0: Orada da eğer konuşmanız iyi ise bunun devamı olan atasözü de şu. Donunuzla girersiniz, konuşmanızla çıkarsınız.
1: Evet.
0: Kıyafetinize girersiniz, konuşmanızla kişinize çıkarsınız ki Nasrettin Hoca'nın da
1: Hı.
0: ye kürküm ye de zaten
1: Evet,
0: biraz da
1: bunun
0: onu gösteriyor. Burada da
1: uzantısıdır.
0: don değiştirme, kıyafet
1: Hı.
0: değiştirme manasında. Zaten biliyorsunuz Türk kültüründe bu sık sık hayvan şekline girmek ve çıkmakla ilgili.
1: Evet.
0: Güvercin donuna girmek, çıkmak. Geyik veya işte
1: Hı.
0: ceylan donuna girip çıkmak. Kurt donuna girip çıkmak. At donuna girip çıkmak. Hep
1: Evet.
0: kıyafet değiştirmek manasında, şekil değiştirmek manasında çok kültürümüze yerleşmiş olan bir yapı. Tabii bu kültür sadece Türkler için değil, Türk soylu olduğunu düşündüğümüz veya Turani olduğunu düşündüğümüz topluluklar içinde geçen uygulamalardan bir tanesi veya şeylerde, kültürde
1: Evet.
0: geçen durumlardan bir tanesi. Tabi bu şeyi yarım bıraktık.
1: Yol gösterme
0: Sevgilisinin evet
1: meselesini.
0: öldürüldüğünü ve olmadığını, onun bir geyik donuyla
1: Hı
0: orada beyaz bir geyik olarak bulunduğunu anlayıp da gelmediğini görünce
1: hı.
0: Göktürk Hakan'ı beyaz geyiği vuran askerini cezalandırır. Daha sonra cezalandırma sonrasında da herhangi bir şey olduğu zaman Tanrı'ya kurban verilirken onun soyundan kurban verilir diye yazıyorum. Fakat burada da efsanelerde şöyle bir şey Türkologlar tarafından ifade ediliyor. Her ne kadar burada böyle bir Tanrı'ya kurban, cezalandırma kavramı geçse de Türklerin tarihinde veya efsanelerin Tanrı'ya kurban sunma gibi bir şeyin
1: Hı.
0: olmadığı, bu sadece daha sonra başka kültürlerden alınarak eklenmiş, efsaneye eklenmiş olan bir unsur olarak değerlendirilmesi gerektiği ama o askeri cezalandırdığını kabul etmek gerektiğini de tekrar burada belirtiyorlar.
1: Evet. Hocam şimdi ak geyik demişken benim de bir iki eklemem olsun
0: Buyurun.
1: müsaade
0: Tabii
1: ederseniz.
0: ki.
1: Şimdi ak geyik tabii ak zaten Türk kültüründe biliyorsunuz saflığın, adaletin, arılığın,
0: Evet.
1: göksel olmanın aslında bir
0: Allah
1: alameti.
0: kır. Boz,
1: Evet, boz.
0: bunların hepsi bir rengin türleri olarak,
1: Evet.
0: tonları olarak geçerek kültürümüzde yerlerini almış olur. Hep birbirinin ton değişiklikleri olarak
1: Evet,
0: hayvanlarda
1: evet.
0: yansımasını buluyor.
1: Çok haklısınız hocam ve ak geyik de doğrudan aslında Tanrı'nın ve iyi ruhların yeryüzündeki temsilcisi gibi aslında algılanıyor kültürümüzde ve Umayana ile de bir bağı kuruluyor. Bazı Türk topluluklarında ak geyiğin Umayana'nın yeryüzündeki temsilcisi olduğu düşünülüyor. Tıpkı Umayana'nın yaptığı gibi hamilelere, yeni doğan bebeklere
0: Yardım
1: onları
0: eden.
1: koruyan, kollayan bir ruh gibi de değerlendiriliyor. Tabii o göksel rehberliğini de siz zaten ifade ettiniz özellikle bu Hunların ve Göktürklerin işte o seferleri sırasında orduların Sarp dağlara giderken bir ak geyiğin, ala geyiğin peşine düşmeleri hikayesini siz anlatmıştınız. Ve dolayısıyla da tabii kut ve bereketin de sembolü sayılıyor ak geyik dediğimiz geyik türleri.

0: O yüzden geyik vurmanın cezasının soyun kuruması şeklinde
1: Aynen
0: efsanelerde,
1: öyle, uğursuzluk
0: destanlarda.
1: getireceğini, avlanmasının doğru olmadığına dair, özellikle de beyaz geyiğe, ala geyikle ilgili bu tür şeyler var. Tabi burada belirtmemiz gereken bir takım şeyler de var. Mesela Türk kültüründe nasıl bozkurt, gökbörü, gökle olan iletişime sağlayan bir aracı, Tanrı'nın bir aracısı olarak görülüyorsa, geyik de yer için aynı kavramı taşıyor. Hatta Hakaslar'da boynuzları vasıtasıyla yer altı dünyasıyla da bağlantı kuran değerli, kutlu bir hayvan
0: Hayvan.
1: olarak değerlendiriliyor. Boynuzların bu iletişim konusunda destek verdiği veya bu bağlantıyı yaptığına dair. Bu yüzden de mesela geçmişteki şamanların da kıyafetlerin üzerinde bol miktarda geyikle ilgili aksesuarların bulunduğu ve geyiklerin bu kutlu güçlerinin veya özelliklerinin kendilerine geçmesiyle ilgili de, üzerinde onları taşırlarsa onlarda da bu şeylerin, özelliklerin olacağına dair de işaretleri biz ortada görüyoruz.
0: Şimdi geyik vurmanın bir cezası var efsanelerde. Soy kuruyor diyoruz. Böyle yani geyiğin biraz dokunulmaz da bir tarafı var. Evet, bir av hayvanı, bunu söyledik zaten programın başında. Ama öte taraftan da geyiği öyle rastgele avlamanın, hani günümüz dünyasında nasıl olduğundan birazcık bahsedecek olursak, çok da muteber olmadığını, işte şimdi mesela av mevsimleri var değil mi? Hiç olmasa bence çok daha iyi, de şahsi görüşüm bu benim.
1: Doğru, ben de aynı fikirdeyim.
0: Ama av mevsimi başladıktan sonra avcılar avlanmaya çıkıyorlar. Bununla ilgili de bir yasak var ve bu yasağı çiğneyenlerin, ihlal edenlerin de hem işte bir yaptırımı var, ceza
1: Doğru.
0: işlem uygulanıyor. Hem de kamuoyunda, toplum nezdinde de bir cezası var. Ayıplanıyor, kınanıyor. Çünkü başlarına bir uğursuzluk geleceğine inanılıyor. Burada aslında çok ince bir çizgi var hocam. İnsanın tabiatla kurduğu bağı belki bu geyik avı üzerinden değerlendirmek mümkün. Evet, doğadan faydalanacak insanoğlu, ama bir yerde de durması gerektiğini bilecek. Öyle değil mi? Zamanını
1: Evet,
0: kollayacak.
1: sadece ihtiyacı olduğu zaman, ihtiyacın bittiği yerde bunun kesinlikle durulması lazım. Yani bu avlanma bir zevk değildir. Günümüzde av bir zevk için yapılıyor. Bunu balık avında bile görebiliyorsunuz. Yani gidip ihtiyacından daha fazlasını avlamakla ilgili. Olması gereken bu değil tabii ki. Sadece açsanız, ihtiyacınız varsa yaparsınız, onun dışında yapmazsınız. Bu gerçekten uğursuzlukla ilgili, geyik avlandığı zaman bunun getirdiği bir takım şeyler var. Türklerimize de yansımış. Çok fazla sayıda geyik türküsü var. Bunlara baktığınız zaman da mesela bunlardan bir tanesinde bir alageyik türküsü var. Çok meşhur. Geyik çekti bizi kendi dağına, tövbeler tövbesi geyik avına diyor. Uzun bir türkü ve ortaya çıkan pişmanlıktan dolayı sizin söylediğiniz gibi soyu kurur, mutlu olamaz. Bunlar hep karşımıza çıkıyor ve şey tarafı, diğer taraftan da geyiğin boynuzu ellere asılır, nazar bozsun diye,
0: Tabii.
1: uğur getirsin diye, bu kutsal tarafı da karşımıza çıkıyor bizim.
0: Yani geleneksel düşünce aslında hocam bize insanla tabiat arasındaki bu ilişkinin nasıl kurulması gerektiğini o kadar güzel, o kadar doğru bir yerden söylüyor ki, keşke bugün de o geleneksel bilgilere kulak verip hayatımızı böyle yaşayabilsek, herhalde dünya çok daha güzel bir yer olur diye
1: Aynı
0: düşünüyorum.
1: fikirdeyim, böyle düşünüyorum ben de.
0: Şimdi siz türkü dediniz, alageyik dedik. Bir alageyik türküsü dinlemeden olmaz değil mi hocam?
1: Kesinlikle haklısınız.
0: Moğollar söyleyecek alageyik destanı.

0: Evet, tekrar stüdyodayız. Eğer şarkının sözlerine böyle can kulağıyla dinlediysek, geyikle bugün ne anlatmaya çalıştığımızı Moğollar da aslında orada anlattılar hocam. Şimdi biz kurdun rehberliğini konuşurken bambaşka şeylerden söz ettik. Bugün geyik rehberliğinden söz ederken aslında başka bir şeye temas etmeye çalışıyoruz. Orada geyik peşine taktığı insanın avı mı, acaba o insan mı geyiğin avı konusu gündeme geliyor. Çünkü orada işte bir eşik söz konusu. Yani geyiğin peşine takılan insan eğer kendine çekidüzen verip geri dönebilirse, o açgözlülüğünden kendini kurtarabilirse başka biri olarak geri dönebiliyor. Öyle değil mi hocam?
1: Dediğiniz doğru. Zaten şu ifadeyi kullandınız, en çok ona çok dikkat etmek lazım. Peşine düşen insan dediniz. Kurtun peşine düşen genellikle bir ordu, bir millet,
0: Evet.
1: rehber olarak. Geyin ise peşine düşen insan. Orada insan nefsinin terbiye edilmesiyle ilgili bir şey var. Bir kişi düşüyor veya çevresindeki bir takım avcı grup düşüyor.
0: Evet.
1: Geyik onu hep kendi yolundan götürüyor. Ormanın içine, dağların arasına, çöllerin arasında çevresini hiç görmeden nefsinin peşinden koşuyor onu avlayacağım diye. Fakat bir müddet sonra eğer geyik ona sık sık durup bir defa oyunlar oynuyor, ummadık
0: Evet.
1: yerlerden geçiriyor. Kimi zaman yolunu gösteriyor ama bazen de bir uçurumun kenarına getirip orada
0: Evet.
1: kendisini sahipsiz bırakabiliyor. Orada bir nefis terbiyesi var. Nefsinizi terbiye edin, benim peşinden gel ama kendine de sahip ol,
0: Tabii.
1: beni avlama. Kendine hakim olursan bambaşka bir insan olarak döneceksin geriye diye. Bu bir rehberlik. Aslında böyle bir rehberliğin arkasından sizin lider yapınız, insaflı yapınız, obanıza, kabilenize, toplumunuza döndüğünüz zaman farklı bir karakterle dönmeniz bir terbiye unsuru var. Biz her ne kadar mürebbiye vasfından çok bahsetmiyorsak da geyiğin burada da aslında nefis terbiyesiyle biraz mürebbiye olduğunu da söylemek mümkün olabiliyor.
0: Evet. O zaman geyiği biz eşik varlığı olarak değerlendirelim. Biraz kurttan farkını koyalım hocam bu
1: Evet,
0: programda.
1: evet.
0: Ortaya gerçekten de insanla tabiat arasında böyle bilinenle bilinmeyen, gündelik alanla kutsal alan arasında bir sınır çiziyor aslında.
1: Kurttan farklı olarak felsefi tarafının çok iyi düşünülmesi gereken farklı
0: Evet.
1: bir

0: sembol hayvan olarak da üzerinde çalışılması gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle hocam. O yüzden de o sembol görüntüsünün niye var olduğunu iyi düşünmek, irdelemek lazım. Niye Alageyik Destanı diye bir destan var ki? Neden söylenmiş bu diye oturup düşündüğümüzde altından işte bir sürü böyle hikmetli şey çıkabiliyor. O yüzden de iyi okumak lazım dediğiniz gibi
0: Mesela
1: bunları.
0: bunlardan bir tanesini bahsedecek olursak ya da bazılarını biliyorsunuz Türkiye'de ya da Türklerin olduğu coğrafyanın çok yaygın yerlerinde hep geyik babalar, geyik baba türbeleri vardır. Belki siz bunlardan bir tanesinden bahsedeceksiniz Tekirdağ ile ilgili olan. İsterseniz ona bahsedin ben gerisini getireyim.
1: Evet, şimdi yapımcılarımız sağ olsunlar bana öyle bir sufle verdiler hocam. Tabii Anadolu'da pek çok yer adını böyle topografik olarak yani incelediğinizde bir sürü anlam da çıkabiliyor oradan. Şimdi Tekirdağ'da Karaca Kılavuz adında Balkanlardan göçüp gelen Türklerin bir Karaca'nın kılavuzluğu eşliğinde bu coğrafyaya yerleştiklerini anlatıyor aslında yerin adı. Yani Karaca'nın, geyiğin, ceylanın, maralın bize önderlik etme hikayesi ne kadar aslında eski olduğunu ve kadim kökleri olduğunu ve bugün de bir yer adı olarak yaşadığını gösteren örneklerden bir tanesi. Onu söylemek istemiştim. Siz geyikli baba dediniz. Oradan da devam edelim çünkü süremiz sınırlı. Mutlaka konuşalım istiyorum
0: Tabii
1: hocam onları da.
0: Kurt Baba kadar çok fazla sayıda Geyik Baba ve Karaca Baba şeyleri var, türbeleri var. Çok yaygın. Mesela Alevi Türkmenlerinde de mesela ne kadar kutsal bir hayvan olduğunu biz biliyoruz. Kucağında Ceylan'la beraber o sembolün halıların üzerinde, tabloların üzerinde
1: Hacı
0: işlendiğini
1: Bektaş
0: görüyoruz. Hacı
1: Veli'nin.
0: Bektaş Veli'nin. Ve mesela bu konuda da duvar tablolarında da en fazla işlenen hayvan olarak da kutlu hayvan olarak da görüyoruz. Hep duvara asılır.
1: Duvar
0: Ya
1: halıları hep geyik ve
0: evet,
1: ceylanlarla süslüdür.
0: kesinlikle doğru. Mesela bunlardan Derviş Aptal Musa ile ilgili olan bir şey var. Kendisi geyik kılığına girip dolaşıyor. Zaman zaman da yanına geyiğini alıp dolaşıyor. Kaygısız aptal da onu gördüğü zaman peşine takılıp geliyor. Bu geyiğin peşine takılıp geldiği zaman da kendisini dergahta buluyor ama dergaha geldiği an geyik ortadan kayboluyor. Şimdi bütün bunları biz biliyoruz. Türk kültüründe, Alevi kültüründe de geyiğin bizim eski kadim kültürümüzde olan bağlantısının ortaya çıktığını tespit ediyoruz ki Türk coğrafyasına gittiğiniz zaman özellikle petroglifler taşların üzerinde kurttan daha fazla geyik işlendiğini görüyoruz. Geyikli taşlar çok çok yaygın. İşlenmediği taş neredeyse yok gibi. Tabii burada da şu durum söz konusu. Kimisinde tek bir mezar taşı olarak dikilmiş ve üzerine geyikler işlenmiş. Burada ölen kişinin ruhunun geyik vasıtasıyla uçacağı, geyiğe binip uçacağı ve birlikte Tanrı ile buluşacağı konusunda bir düşünce var. Ya da boynuzları vasıtasıyla ona destek olacağı, beraberinde olacağı ile ilgili. Yani orada geyiklerin yapılmış olması ne olur olsun bir kut bağının geyik vasıtasıyla, aracılık vasıtasıyla sağlanmasının olduğunu da zaten görüyoruz. Petroglifleri aslında geyikli taşlar üzerinden çok iyi de değerlendirmek lazım. Niçin bu kadar çok işlendi
1: Evet,
0: diye.
1: neden bu kadar? Kurt mesela daha öncelikli görünüyor ama neden taşlara daha çok geyik
0: Taşlarda geyik
1: işlendi?
0: daha önde duruyor. Zaten zaman zaman Türklerin sembolü kurt mu, geyik mi, yoksa teke mi tartışması çok yapılıyor. Ama kurtla ilgili tabii bu tartışma ne olursa olsun kolay kolay yıkılacak bir şey değildir. Ama taşların üzerine de geyiklerin çok işlendiğini de kabul etmek lazım gerçekten. Kaldı ki mesela Ankara'nın ortasında da bir geyik heykeli
1: Geyik
0: var.
1: Sıhhiye'deki geyik
0: Sıhhiye'de.
1: heykelimiz,
0: Anadolu'nun her tarafında kazdığınız zaman çıkan eşyaların üzerinde, seramiklerin üzerinde hep geyik sembolleri var. Bu hem Anadolu'nun ne kadar Türk medeniyetiyle ilgili bir durumun olduğunu ispat etmek için eski medeniyetlerin bizimle olan bağlantısını incelemek açısından önemli. Hem de geyiğin değeri açısından da son derece önem arz ediyor.
1: Doğru. Bir de hocam tabii bu geyikli baba meselesini tekrar böyle bir dönecek olursak bu İslamiyet öncesi şamanistik geleneklerde şamanların geyik kılığına girmesi ve o vecd sırasında, inisiyasyon sırasında geyiklerin üzerine binerek gökyüzüne kadar yükseldiği ile ilgili bir biliyorsunuz durum da söz konusu. Bu inancın Anadolu tasavvufunda erenlerin geyik kılığına girmesi, geyik suretine bürünmesi şeklinde devam ediyor olması bu kültürel sürekliliği göstermesi açısından çok çarpıcı.
0: Kesinlikle doğru.
1: Bu çok güzel bir örnek.
0: Çok
1: bu
0: iyi bir noktaya baba. Temas Hı-hı. ettiniz. Geçmişte de mesela şamanların mutlaka kendilerinin bir geyiği olduğunu,
1: evet,
0: bir geyikle beraber ruh açısından hı hı. beraber kutu paylaştıklarını, eğer o geyik ölürse o şamanın da hemen öldüğünü yazıyorlar. Ve geyiğin, ölen geyiğin, şamanın geyiği hangisiyse boynuzlarını alıyorlar, ya kabrine koyuyorlar, evet, ya da koydukları taşın üzerine taş gibi oturtuyorlar. O onun sembolü olarak orada da bulunuyor.
1: Bu geyikli babaya ek olarak bir şey daha söyleyeyim hocam, bağlamını koparmadan. Bir de geyik koşan dedeler var. Nerede? Evet. Kastamonu, Karabük yörelerinde. Bizim yapımcımız Feyza Hanım da mutlaka biliyordur. Allah tarafından gönderilen geyiklerin tarlada odun çeken, işte çift süren dervişlere yardımcı olduğuna dair bir inanış var o bölgede. Siz işte söylediniz zaten. Seyit Battal Gazi'yi de ilave edelim.
0: Evet, onda da var aynı
1: evet,
0: şey.
1: Geyik
0: doğru.
1: Geyik suretine girerek onun da velilere göründüğü hikaye ediliyor. Çok zengin bir kültür var aslında geyikle ilgili baktığımızda ve bence bu programdan sonra, şimdi Ren geyiğini bu Duka Türkleri üzerinden anlattık, şamanların geyik üzerine binerek yolculuk ettiğinden bahsettik. Böylelikle sadece Noel Baba'nın Ren geyiğine binmediğini öğrenmiş olduk değil mi hocam? Yani böyle bir algı da var ya, hani geyik sanki Batı kültürüne özgü bir şeymiş gibi düşünülüyor. Benim gözlemlediğim o, öyle değil ama işte Türk kültürü
0: aslında böyle bir
1: kökleri var.
0: Durumun gerçekten Türklerden alınıp da onlara mı monte edildiğini de tartışmak lazım.
1: Evet.
0: Çünkü iş çok daha farklı. Kültürler birbirlerine etkilenirler temas ettikleri zaman. Ama hakikaten gökte uçan geyikleri düşündüğümüz zaman bu Noel Baba'nın
1: evet.
0: gerçekten kendisine ait olan bir şey değil, buradan alındı mı diyerek oturup bunun araştırmasını yapmak kesinlikle
1: evet.
0: bir görevi bilim adamları
1: tabii,
0: için.
1: Noel Baba'nın da bu topraklarda doğduğu rivayet ediliyor, işte gelip buralarda ziyaret ediyor Hristiyan nüfus. Dolayısıyla etkilenmiş olma ihtimali çok yüksek. Biraz da şeyden söz edelim mi hocam? Madem geyik bu kadar kutsal, hani kurtla ilgili böyle halk arasında yaşayan inanışlar vardı. Şifa bulmada kullanılıyordu. İşte çocuk sahibi olamayanlar ya da geç çocuk sahibi olanlara yardımcı oluyordu. Kurt ve onun işte dişi, postu vesaire. Geyikle ilgili de böyle şeyler mutlaka var kültürümüzde ki siz biraz önce boynuzu söylediniz zaten kapıların
0: nazar
1: üzerine.
0: Bozma açısından boynuz var. Yeni doğan kız çocuk, hı-hı, erkek çocuk kurt postuna, kız çocuk da ceylan
1: demiştik
0: postuna veya derisine
1: doğru.
0: belenerek
1: evet,
0: hayata başlaması sağlanıyor. Hem güzel hem narin, hı-hı, zarif olsun diye. Diğer taraftan mesela geyik etine girmek deyimi var.
1: Evet.
0: Geyik etine girmek artık ergen olmak anlamında kullanılıyor.
1: Hı hı.
0: Kuş olup uçtu mu, ceren olup kaçtı mı ifadesi var yine kültürümde.
1: Hı hı.
0: Geyik kırkımında ifadesi var. Mesela bu da güzel.
1: Geyik kırkımında.
0: Kırkımında. Çıkmaz ayın son çarşambası diyoruz. Hiçbir zaman olacak.
1: Geyik
0: kırkılmadığından dolayı böyle bir ifade var. Aslında geyikle ilgili gerçekten kültürümüzde atasözlerinde, deyimlerde de çok fazla miktarda
1: evet, evet,
0: kullandığımız
1: hocam.
0: Şeyler var. Geyiği öldürmenin günah oldu. O ailenin ciddi olarak soyunun kuruyacağına dair,
1: hı hı, evet,
0: kültürümüzde bilgilerimiz var. Geyik boynuzunun kırılmasının uğursuz olduğu şeyi var. Hı hı. Tabii geyik boynuzunun da aslında bir anlamı var. Bir ağaç giderek dağılıyor, dallanıyor, budaklanıyor. Bu bir büyümeyi, gelişmeyi de gösterir. Onun için hem nazar bozması hem de bir aileye uğur getirmesi açısından da dallı budaklı. Ne kadar zaten çok dallı olursa, hı hı, o kadar da kıymetli ve değerli olduğu da biliniyor. Şey açısından da, bizim kültürümüz açısından da.
1: Evet. İyileştirici ve koruyucu özelliklerinin olması ve bundan faydalanılması zaten kaçınılmaz. Bu kadar sembolik bir
0: tabii,
1: hayvanın hocam.
0: Kemiğin tozunun şifa evet, olarak kullanılması da bunlardan bir tanesi.
1: Bir de mesela geyiğin ölümsüzlük otu yediği için dağlarda gezerken ölümsüzlüğe kavuştuğuna dair bir inanış da var.
0: O da var arasında. Ve geyiğin isminin verildiği bitkilerimiz de var. Hayvan isimlerimiz de var.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla oraya da aktarılmış vaziyette benzer özellik bulunduğu andan itibaren
1: evet,
0: hemen bu isimlendirmeler kullanılıyor.
1: Doğru hocam. Bir de geyiğin boynuzunun dökülüp tekrar yerine gelebiliyor olması, diril dirilişin ve yeniden var yeniden olabilmenin
0: hayata
1: de
0: hayata çıkmanın evet
1: sembolü olarak çok yaygın biçimde yerleşmiş durumda. Daha çok şey söyleyecektik ama yine süremizin sonuna geldik hocam maalesef.
0: O zaman şöyle
1: maalesef.
0: Bir şeyle bitirelim mi?
1: Buyurun,
0: İki
1: buyurun
0: tane
1: hocam.
0: Güzel şiiri şöyle evet. Hızlıca bir söyleyip
1: öyle
0: bitirelim isterseniz.
1: Programımızı. Buyurun
0: bir
1: hocam.
0: Bir tane Ziya Gökalp'in Alageyik şiiri var.
1: Evet.
0: Bütün çocukluk hayatımızda bize bunlar ezberletmiş ve çok güzeldi. Şimdi devam ediyorum bilmiyorum. Çocuktum, ufacıktım, top oynadım, acıktım. Bul

0: tuttuğum yerde bir erik kaplı bir alageyik koştu hemen ormana, bindim bir akdoğana diye devam eden çok güzel bir şiir. Yine Ziya Gökalp'in bir başka şiirinde, Ergenekon şiirinde der ki, alageyik çayır yerdi, yavrusunu emzirirdi, bizi gördü, meme verdi, oldu ana kucağımız. Şimdi aslında buradaki şu da var. Hem Moğollarda, hem Çinlilerin Türklerle ilgili yazdıklarında, hem bizde her ne kadar kurdu ana olarak görsek de ormana bırakılmış çocukları emzirmesi
1: Evet.
0: efsanelerde de çok yaygın.
1: Yaygın.
0: Bizi emzirdi ifadesiyle burada bizim kutsal veya kutlu hayvan olarak kabul ettiklerimizi de belirtmiş oluyor. 400 sene burada kaldık, geyik arttı, biz çoğaldık, çıkamadık, işe daldık, pek şenlendi konağımız diyor. Tabii
1: Çok
0: şiirlerimize ve
1: güzel.
0: Türklerimize daldığımız zaman aslında kocaman bir türkü ve şiir repertuarı hazırlamak mümkün
1: Evet,
0: geyikle
1: hocam.
0: ilgili.
1: Kültürümüzün her alanında geyik ve kurtla ilgili onlarca şey gördük, konuştuk pek çoğunu. Çok güzel bir 4 hafta tamamlamış olduk
0: Ben
1: sizinle
0: çok
1: hocam.
0: teşekkür ederim.
1: Çok
0: Güzel bir
1: sağ
0: sohbet
1: olun.
0: oldu.
1: Çok keyifliydi sizinle vakit geçirmek, anlattıklarınızdan istifade etmek. Özleyeceğiz sizi hocam. O yüzden arayı soğutmadan sizi
0: İnşallah.
1: tekrar ağırlamayı
0: Ben çok
1: umuyoruz
0: teşekkür
1: inşallah.
0: ederim. Çok mutlu oldum.
1: Çok teşekkür ederiz. Bugün sizinle birlikte geyiğin izinden gittik ve insanın tabiatla, kutsalla, bilinmeyenle kurduğu ilişkinin de aslında bir anlamda izini sürmüş olduk. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için
0: Ben
1: hocam.
0: teşekkür
1: Sağ olun,
0: ederim.
1: var olun. Önümüzdeki hafta Kültür Otağı'nda başka bir konuyla yine karşınızda olmayı umuyoruz. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.
2: Kültür Otağı, Kök Otağı.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün Western türünün kalıplarını kıran, renkleri ve alt metniyle sinema tarihinin en özgün yapımlarından biri sayılan 1954 yapımı Johnny Guitar filminden söz edeceğiz. Yönetmen Nicholas Ray'in bu coşkulu eseri Vahşi Batı'nın tozlu yollarını gözler önüne sererken merkezine erkeklerin değil iki güçlü ve mağrur kadının amansız mücadelesini yerleştirir. Filmin başrollerinde sinemanın devleşen ismi John Crawford ve onun sert rakibesi yönünde Mercedes McCambridge yer alırken silahlardan çok kelimelerin ve bakışların konuştuğu atmosferle karşılaşırız. Film demiryolunun geçeceği ıssız bir arazide bar işleten Vienna'nın geçmişinden gelen eski aşkı Johnny Guitar'ı yanına çağırmasıyla başlar. Ancak bu buluşma kasaba halkının nefreti ve kıskançlığıyla harmanlanmış hayatta kalma savaşının da fitilini ateşler. Filmde Victor Young'un o dokunaklı ve unutulmaz ana teması filmin melankolik ruhunu her sahnede hissettirir. John Crawford'ın beyaz elbiseler içindeki kararlı duruşu ve Johnny Guitar'ın belindeki silah yerine sırtındaki gitarıyla temsil ettiği o barışçıl ama kararlı tavır Western türüne yepyeni bir soluk getirmiştir. Bana yalan söyle, beni sevdiğini söyle repliğiyle hafızalara kazınan o hüzünlü sahneler filmi bir aksiyon yapımı olmaktan çıkarıp derin bir aşk ve sadakat hikayesine dönüştürür. Sinema tarihinin bu en aykırı westerni bize adaletin ve sevginin bazen en sert rüzgarlara karşı bile ayakta kalabileceğini hatırlatır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Mehmet Baydur imzalı Tensig adlı oyundan söz edeceğiz. Oyun, görünüşte Everest Dağı'na ilk çıkan ekipte yer alan dağcılar üzerinden ilerlese de aslında insanın doğayla, uygarlıkla ve kendi vicdanıyla kurduğu ilişkileri sorgulayan düşünsel bir tiyatro metnidir. Mehmet Baydur oyunun merkezine Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Sherpa rehberi Tenzing Norgay'ı yerleştirir ve tarihsel bir olaydan hareketle çok katmanlı bir tartışma alanı kurar. Oyun yalnızca bir dağcılık hikayesi anlatmaz. Başarı, fetih, ilerleme ve uygarlık gibi kavramların ardındaki düşünce biçimlerini de sorgulayarak masaya yatırır. Gerçek olaylardan esinlenmesine rağmen belgesel bir anlatım yoluna gitmeyen Mehmet Baydur, karakterleri aracılığıyla insanın doğaya bakışını, modern dünyanın değerlerini ve kültürel farklılıkları sorgulayan şiirsel ve ironik bir dramatik yapı oluşturur. Tensig, temelde doğuyla batının doğaya yaklaşımı arasındaki farklar üzerine kurulmuş bir tartışma oyunu niteliği de taşır. Oyunda Tensig karakteri yalnızca tarihsel bir kişi değil, aynı zamanda vicdanı, bilgeliği ve doğayla uyumlu yaşam anlayışını temsil eden sembolik bir figür olarak da karşımıza çıkar. Mehmet Baydur'un çok ustalıklı diyalogları sayesinde sahnede sıradan bir konuşma değil, insanlığın geleceğine ilişkin felsefi bir hesaplaşma da yaşanır. Çevre kirliliği, doğal alanların tahribi ve insanın doğaya mutlak egemen olma arzusu oyunun temel meseleleri arasında yer alır. Yazar Mehmet Baydur, mizahı ve eleştiriyi birlikte kullanarak modern dünyanın başarı anlayışını da sorgular. Fethetme düşüncesinin karşısına anlama ve uyum sağlama düşüncesini koyar. Bu yönüyle eser, yalnızca döneminin çevre sorunlarına dikkat çeken bir metin olmakla kalmaz, güncelliğini her zaman koruyan, evrensel soruları da ortaya atan bir çalışma olur. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Saz soloları dinleyeceksiniz.

Saz soloları dinlediniz. Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimleri işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu söyledi. Fonların tasfiyesine ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Yurtta ve dünyanın birçok ülkesinde soykırımcı İsrail'e karşı gösteriler düzenlendi. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedeflerinde gençlerin olduğunu ifade etti. Okul saldırıları bu zihniyetin nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi dedi Erdoğan. Tekno oligarklara karşı en büyük güvencenin ise Teknofest gençliği olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti 75. yıl buluşmasında hitap etti.
2: Yapay zeka ile birlikte hayatımızda köklü değişimler yaşanıyor. Kendini seçilmiş gören, kendini diğer insanlardan üstün gören tekno oligarklar sadece şu anki hayatımıza değil, geleceğimize de yön vermek, anlayışları ve çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek istiyorlar. Dünyayı keyiflerince at oynatabilecekleri bir oyun alanı olarak gören bu tekno oligarkların hedef kitlesini ise gençlerimiz oluşturuyor. Son günlerde okullarımızda meydana gelen müessif hadiseler bize bu zihniyetin saçtığı zehirli tohumların nasıl bir tehdit olduğunu göstermiştir. Irkçılığı körükleyen, hedonizmi teşvik eden, hiçbir kural ve sınır tanımayan bu yeni nesil elitler karşısında ne yapacağımız, nasıl duracağımız, evlatlarımızı bunlardan nasıl koruyacağımız çok ama çok önemlidir. Tekno oligarkların insanı, tabiatı, gökyüzünü hatta ve hatta uzayı metalaştıran tahakkümcü zihniyeti karşısında en büyük güvencemiz Teknofest gençliği olacaktır. Elbette ilim yayma gençliği olacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de gerçekleşen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Türk dünyasından gençlerin bir araya gelmesinin ve kaynaşmasının önemini vurguladı. Erdoğan, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaştığı bir mesajla kutladı. Bir kız çocuğunun başarısı, bugünün sevinci olmanın ötesinde yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanım.

0: hanımdır dedi Emine Erdoğan. Kız çocuklarına kendi yollarını cesaretle çizdikleri güzel bir ömür diledi. Fonların tasfiyesine ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Önce fonlarda kimlerin ne kadar katılma payı bulunduğu tespit edilecek. İkinci adımda mümkün olan en yüksek ekonomik değer elde edilerek fon varlıkları nakde çevrilecek. SPK gerekli koşullarda borsa dışında satışa da onay verebilecek. Yatırımcının net yatırım tutarı hesaplanacak. Hesaplamayı Merkezi Kayıt Kuruluşu enflasyon oranını baz alarak yapacak. Fondaki para yeterli olmazsa SPK en düşük net yatırım tutarına sahip yatırımcılardan da başlayarak ödeme yapılmasına karar verebilecek. Hukuka aykırı işlemlerle fonlardan çıkarılan varlıkların geri kazanılması içinse süreç yürütülecek. Geri kazanılan tutarlar ilgili fonların hesaplarında toplanacak. Tasfiye tamamlanmışsa tutarlar yatırımcılara ödeme yapılması için yatırımcı tazmin merkezine aktarılacak. Daha önce yapılan ara ödemeler düşülerek nihai haklar hesaplanacak. Teklifin birkaç hafta içinde kanunlaşması bekleniyor. Kanun 17 Eylül'de tasfiye kararı verilen fonları kapsayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada bütçeden bu konuyla ilgili bir para ödenmeyecek dedi. Bakan Çiftçi Konya'da konuştu.
1: Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir fon kurulu da oluşturuldu. Fon kurulu çalışmalarına devam ediyor. Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
0: Kurumlar vergisi mükellefleriyle ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu getirildi. Engelli ve 65 yaş üstü ise uygulamadan muaf tutuldu. Elektronik tebligat sistemindeki kapsam, başvuru süreleri, istisnaları ve uygulama usullerinde yapılan değişiklikler resmi gazetede yayınlandı. Zorunluluk kapsamında olup henüz sisteme dahil olmayanlar için son başvuru tarihi 30 Kasım 2026 olarak belirlendi. Yeni işe başlayanlar içinse 15 gün süre verildi. Temmuz 2026'dan önce sisteme dahil olanlarsa yeni bir başvuru yapmadan mevcut bilgilerini kullanmaya devam edecek. İşini kapatan gerçek kişilerin sistemden otomatik çıkışı sağlanmayacak. Başka bir zorunlulukları yoksa kapanışı izleyen 5. takvim yılının sonundan itibaren başvuru yaparak sistemden çıkabilecekler. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Tütün bağımlılığıyla mücadele için hazırlanan kanun teklifi birkaç hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu teklife ilişkin ayrıntıları TRT Haber özel yayınında ilk kez anlattı.
2: Belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması şu anda da zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak, evet, insanlarımıza. Bu satışı da kimlik TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Yani şöyle, onun yaşını verifiye edeceğiz ki o şu anda yasak zaten 18 altına, evet, sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar. Aynı zamanda da işte kafeteryada, restoranlardaki şu andaki olan bu flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda sigara içilmeyecek, onları da düzeltiyoruz. Görünür olmasından çıkartıyoruz. Sigaranın görünürlüğünü azaltacak. Aynı zamanda cezai müeddileri daha net ortaya koyacak. Hem esnafımızın hem kullanıcının da mağdur olmayacağı bir düzenleme yapıyoruz. Çok daha hazırlık içindeyiz. Evet, işte şu anda herhalde birkaç hafta için meclise sunacağız.
0: Bakan Memişoğlu TRT Haber özel yayınında ilaç raporlarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Raporlu hastaların ilaçlarını yeniden doktora gitmeden alabilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirtti. Bakan Memişoğlu, merakla beklenen sağlık personeli alımına ilişkin duyurununsa birkaç hafta içinde yapılacağını açıkladı. Sağlık yatırımlarının aralıksız devam edeceğini vurgulayan Memişoğlu, İzmir'e 2. şehir hastanesinin planlandığını söyledi. Türkiye genelinde de şehir hastanesi inşaatlarının devam ettiğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP

olarak geçmişte hatalarımız olabilir sözleriyle öz eleştiri yaptı. Artık barışma, helalleşme zamanı dedi. Şırnak'ta konuşan Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine de destek verdi. Sürecin aksamaması için çalışıyoruz, yeter ki bu sorunu aşalım ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından CHP ve Yeni Parti arasında İzmir tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e Tugay'ı belediye başkan adayı yapma dediğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na bana aday yap ya da yapma demedi sözleriyle cevap verdi. Olağan kurultay hazırlıklarını sürdüğü CHP'de yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Çarşamba ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Toplantıda güncel siyasi gelişmeler ele alacak. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde katılım rekoru kırıldı. Kongreye 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Organizasyon tarihinde ilk kez kabul edilen Antalya Deklarasyonu'yla uzayın barışçıl kullanımına yönelik uluslararası işbirliği çağrısı da yapıldı. Sosyal medyada çocuklar ve gençler için yeni bir dönem başlıyor. 15 yaşından küçükler için sosyal medya kullanımı kısıtlandı. Yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Uygulama ise 1 Kasım itibariyle başlayacak. Telefon ve tablet kullanırken çocukların başını öne eğmesi boyun ve sırt kaslarına binen yükü artırıyor. Uzun süre bu şekilde kalmak zamanla ağrıya ve duruş bozukluklarına yol açabiliyor. Uzmanlar ekranın doğru yükseklikte kullanılmasını, sık sık mola verilmesini ve çocukların hareket etmesini öneriyor. Yaş ilerledikçe hareketli hayat tarzını benimsemek daha da önem kazanıyor. Düzenli yürüyüş kemik mineral yoğunluğunu artırıyor, kemik erimesi ve kırık riskini azaltıyor, ruh ve beden sağlığına iyi geliyor. Uzmanlar sağlık durumu uygun olanlara her gün en az 30 dakika yürüyüş öneriyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepkiler sürüyor. Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail protesto edildi. Etkinliklerde Gazze halkıyla dayanışma mesajları verildi. Dünyanın birçok ülkesinde de soykırımcı İsrail karşıtları sokağa indi. İsrail'e yaptırım çağrısı yapan göstericiler Filistin topraklarında süren katliama dikkat çekti. İngiltere, İrlanda, Yunanistan, İtalya, Almanya, Belçika, Lüksemburg ve Şili'de göstericiler soykırımcı İsrail'i kınadı ve Filistin'e destek sloganları attı. İklim krizi dünyanın farklı bölgelerinde yaşamı ve geçim kaynaklarını etkiliyor. Panama'da El Niño'nun etkisiyle ısınan büyük okyanus, balık türlerinin daha derin ve serin sulara göç etmesine yol açtı. Deniz suyu sıcaklığındaki değişim, balıkçılıkla geçinen toplulukları da ekonomik olarak zorluyor. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetimine çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanı boşaltıldı, hava trafiği durduruldu. Arap Koalisyonu savaş suçu olarak nitelendirdikleri saldırıya karşılık vereceklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres saldırıyı kınadı. Sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlalidir dedi. Yemen'de de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Yemen ordusu son 24 saatte çeşitli vilayetlerde Husilere yönelik 1900 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile birlikte yaşanan köklü değişimlere işaret etti. Tekno oligarkların hedefinde gençlerin olduğunu söyledi. Fonların tasfiyesine ilişkin AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Vergide e-tebligat zorunlu hale getirildi. Sigara satışına kimlik ibrazı şartı getirilecek. Yurtta ve dünyanın birçok ülkesinde soykırımcı İsrail'e karşı gösteriler düzenlendi. Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın heyecanı sürüyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle. Gençler Birliği 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 2, Samsun Spor 0, Trabzon Spor 3, Korendon Alanya Spor 0, Erzurum Spor

Kulübü 2, Batman Petrol Spor 1, Metro Holding Kayseri Spor 3, Manisa Futbol Kulübü 2, İstanbul Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 1. Birinci Lig'de spor severleri bugün 2 maç bekliyor. 16'da Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Muğla Spor Kulübü, 19'da Bursa Spor Mardin 1969 Spor. MotoGP'de Endonezya Grand Prix'si öncesi sıralama turları yapıldı. İspanyol pilot Raul Fernandez kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti. Toprak Lazgatlıoğlu ise sprint yarışında da 19. sırada yer aldı. Formula 1 Singapur Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in Red Bull Racing Hollandalı pilotu F1 kariyerinde 50. kez pole pozisyonunu elde etti. Güneşli ve sıcak günler yerine yurt genelinde etkili olacak yağışlı bir sisteme bırakıyor. Yeni haftayla birlikte yurt genelinde sağanak etkili olacak, sıcaklıklar düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre yağışlı sistem geri geliyor. Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Yarın Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bolu, Konya, Eskişehir, Çankırı ve Burdur 26, İstanbul, Samsun ve Muğla 25, İzmir, Bursa, Denizli ve Diyarbakır 28, Çanakkale ve Siirt 27, Adana 33, Antalya ve Hatay 30, Zonguldak, Trabzon ve Rize 24, Erzurum, Van ve Kars 19 derece. Yol durumu. Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim. Nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Bugün hem gezmek hem dinlenmek istiyorum. İşte böyle bir ruh haline sahip olduğum zamanlarda gittiğim çok özel ve eşsiz bir çarşının önündeyim. Burası neresi mi? Kapalı çarşı tabii ki. Toplam 22 kapısı olan bu yapıya adını Nuri Osmaniye Camii'nden alan Nuri Osmaniye Kapısı'ndan giriyorum. Kapalı çarşı Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında bulunuyor. Dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biri. Benim için bir masalın içinde olmak gibi kapalı çarşıda gezmek. Her seferinde heyecanlanıyorum ve adımımı attım bile. Karşıma çıkan ilk cadde Kalpakçılar Caddesi. Aynı zamanda ana cadde sayılıyor. Bu ana caddenin sağında tam 65 sokak bulunuyor. Kalpakçılar Caddesi'nin sonuna kadar giderseniz Beyazıt Kapısı'na varıyorsunuz. Beyazıt Kapısı'na yaklaştıkça dükkanların sayısı 200'ü buluyor. Sadece bu cadde için bir gün ayırmam gerekiyor. Hadi seyyare. Size Kapalı Çarşı'nın tarihinden de bahsetmek istiyorum. Osmanlı'nın İstanbul'u fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet 15. yüzyılda ilk olarak Cevahir Bedesteni olarak bilinen bedesteni inşa ettiriyor. Cevahir, değerli taşların satıldığı bir bedesten. Ardından sandal bedesteni yapılmış. Burası da bir yolu pamuk, bir yolu ipekten dokunan ve sandal adı verilen kumaşların satıldığı yer. Bu iki bedestenin çevresinde gelişen, zamanla genişleyip Halic'e kadar uzanan bazı bölümlerin üstü kapatılmış. O yıllarda kapalı çarşı.

çarşıya Çarşı-i Kebir deniyor. Büyük çarşı Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettiriliyor. Kapalı çarşının boyutları hakkında bilgi sahibi olmak istersek bazı rakamları vermek yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Kapalı çarşı 30 hektarlık bir alana yayılıyor. 19. yüzyılda 18 kapısı, 73 sokağı, 2 bedesteni, 497 dolabı, 22 hanesi, 3499 dükkanı, 2195 hücre ve odası, bir çifte hamamı, bir mahkemesi, 22 hazinesi, bir camisi, 16 çeşmesi, 9 kuyusu, 8 tulumbası, 2 şadırvanı, bir türbesi, 2 mektebi ve 24 hanı varmış. Geçmişte her sokağında belirli bir mesleğin yer aldığı, el işi imalatların, denetimlerinin sıkı olduğu, ticari ahlak ve törelere çok özen gösterilen bir yer Kapalı Çarşı. Her sokakta ürünün ustaları ve ürünleri var. Kazazlar, kavaflar, terlikçiler, akikçiler, yazmacılar, yorgancılar, fesçiler sokağı. Şimdilerde bu sokak isimleri geçmişe rehberlik ediyor. Kapalı Çarşı kendi başına bir alem, bir şehir. Daima renkli ve hareketli. İşte bizim kültürümüz, geçmişimiz ve geleceğe aktaracaklarımız hepsi burada. Yüzyıllara şahitlik etmiş bu mekanda ne hayatlar, ne hikayeler yaşanmıştır kim bilir. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Sayın dinleyiciler, burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Şimdi TÜMOSAN Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Ya. Yeah.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
0: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.

petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar'da.

0: fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona,
3: Bellona. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Değerli dinleyiciler, mutlu günler diliyoruz. TRT radyolarında bugün Trendyol Süper Lig'de heyecanlı bir müsabakaya tanıklık edeceğiz hep birlikte. Birazdan başlayacak mücadelede TÜMOSAN Konyaspor'la İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün karşılaşmasına hep birlikte radyolarımız vasıtasıyla tanıklık edeceğiz. Mikrofon başında ben Alkın Tolga. Bu müsabakanın anlatımında TRT radyoları vasıtasıyla radyolarınıza, evinize, arabanıza, iş yerinize konuk olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, evet, Konya'da güneşli güzel bir günde az sonra artık müsabakanın başlaması için bütün koşullar hazırlanmış olacak değerli dinleyenlerimiz. Para atışının ardından saha seçimi ve kaptanlar şu an saha seçimi için hakemin yanında değerli dinleyenlerimiz. Kadrolardan bahsedelim. Bugün MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda TÜMOSAN Konyaspor'un ilk 11'inde kalede Bahadır Güngördü, savunma hattında Uğurcan Yazılı, Ryan Bania, kaptan Adil Demirbağ, Arthur Masuaku. Onların ilerisinde Melih İbrahimoğlu, Marko Yevtoviç, Raymond Todt, Deniz Türüç, Diogo Gonzalez ve ileride Jackson Muleka. Onu izleyeceğiz değerli seyirciler. 4-2

2-3-1 dizilişiyle bugün sahada kendisine yer bulacak Tümosan Konyaspor takımı. Teknik direktör İlhan Palut'un çalıştırdığı Tümosan Konyaspor bu yıl Trendyol Süper Lig'e pek de istediği gibi bir başlangıç yapamadı açıkçası. Geçen sezon ligi orta sıralarda tamamladıktan sonra bu yıl küme düşme hattının sadece bir sıra üzerinde yer alıyor. 15. sırada ilk 6 maçta elde ettiği 4 puanla değerli seyircilerimiz. Evet, bugün deplasmanda mücadele edecek olan Tümosan Konyaspor'un konuğu Nuri Şahin'in çalıştırdığı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde kalede Muhammed Şengezer, savunma hattında Emin Bayram, Hüseyin Uba, Mihal Karbovnik, Sabah Karabaşbili ve onların önünde Olivier Kemen, ki Kemen bugün kaptanlık pazubendini takan isim değerli seyirciler Başakşehir Futbol Kulübü'nde. Umut Güneş, Andreas Skov Olsen, Ivan Brnić, Eldor Shomurodov ve ileri uçta Bertu Yıldırım değerli seyirciler. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün bugün sahada yer alacak ilk 11'i. Evet, müsabakanın hakemi artık düdüğünü çalacak. Batuhan Kolak yönetiyor. Yardımcı hakemler Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı. Dördüncü hakem Hakan Ülker. VAR'da Alişan Salan ve AVAR'da Eren Özyemişçioğlu. Ve mücadele başlıyor. İlk düdük çaldı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Maça başlayan taraf İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü oluyor değerli seyirciler. Konyaspor'un yarı sahasından şimdi tekrar Başakşehir'in yarı sahasına doğru gelen bir top ve kalede Muhammed Şengezer rahatlıkla kontrolü sağlıyor. Hüseyin Uba'ya kısa bir pas verdi. Kendi yarı sahasında top çeviriyor. Shomurodov'a doğru başarılı olmadı. Şimdi tekrar kaleci Muhammed Şengezer bu sefer hücum yönüne göre sağ kanattan bir atak girişiminde, ancak yarı saha çizgisinde yoğun bir mücadele ve Umut Güneş topu kafayla uzaklaştırmayı başaran isim. Top bu sefer Tümosan Konyaspor'da, onların yarı sahasında bir Başakşehir presini gördük. Bahadır Güngördü kontrolü sağladı değerli seyirciler. Ancak yerde kalan bir isim var. Bahadır'ın ileri doğru gönderdiği uzun topun ardından topu Bahadır'a teslim eden Ryan Bania ve onun ardından yerde kalmıştı Başakşehirli Bertu Yıldırım. Onun bir müdahalesi. Yerde kalan isim değerli seyirciler, evet, başına doğru bir müdahale olduğunu söyleyelim sevgili izleyenlerimiz. Jackson Muleka yerde kalmıştı. Şimdi Başakşehir'in kendi yarı sahasındaki taç atışıyla oyun bir kez daha başladı. Muhammed Şengezer, top ona döndü. Önünde pres halinde olan iki Konyasporlu oyuncunun ötesine topu başarılı bir şekilde aşırttı. Şimdi bir atak Sabah Karabaşvili'den sol kanatta, top dışarı gidiyor. Taç atışını hızlı bir şekilde Ivan Brnić'le kullandı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü. Yine yarı saha çizgisi dolaylarında bir mücadele izledik. Umut Güneş. Umut Güneş'ten kısa bir pas. Kemen ve sağ tarafa doğru, sağ kanada uzun bir top gönderdi. İki kanat arasında yüksek mesafeden hızlı bir top gönderimi izledik Kemen tarafından, ancak top doğrudan taca gidiyor. Şimdi ceza sahasına yakın bir bölgede taç atışını kullanmış oldu Tümosan Konyaspor ve oyun tekrar başladı değerli seyirciler. Yarı saha bölgesinde ikili mücadele. Top tekrar Hüseyin Uba vasıtasıyla Başakşehir'de kalıyor. Şimdi sol kanada doğru, ceza sahasına doğru açılan isim. Başakşehir'in atağını görüyoruz. İçeri doğru bir top. Ancak savunma başarılı bir şekilde uzaklaştırıyor. Ryan Bania topu uzaklaştıran isim oldu. Teknik direktör İlhan Palut oyuncularını uyarıyor. Başakşehir'in hücum yönüne göre sol kanattan bir atak daha izleyeceğiz şimdi. İkili bir mücadele. Eldor Shomurodov orada topu kontrol etmeye çalışan isimdi, ancak top dışarıda. Bir taç atışı bu sefer Tümosan Konyaspor'un lehine olacak. Değerli dinleyiciler, Uğurcan Yazılı kullandı. Kısa mesafede peş peşe hızlı paslaşmalar. Şimdi kendi yarı sahasından çıkma hedefindeydi Tümosan Konyaspor, ancak

başarılı olmadı. Karabaş Fili topu elde eden isim ve kalecisine dönüyor Muhammed. Şimdi bir kez daha oyunu başlatacak. Hüseyin Uba tekrar sol kanada. Umut Güneş. Umut Güneş'ten ileri giden top tekrar yarı sahada. Tümosan Konyasporlu futbolcuların müdahalesiyle topu kazanmışlardı. Ancak Başakşehir'in presi sürüyor. Hakem Batuhan Kolak faul düdüğünü çaldı değerli dinleyiciler. Çalınan faul düdüğü neticesinde evet yerde kalan isim Umut Güneş olmuştu. Umut Güneş'e yapılan müdahalenin faul olduğuna karar verdi Batuhan Kolak. Top bir kez daha Umut Güneş'te. Oyun hareketlendikten sonra ileri doğru uzun bir pas. Ancak Bahadır Gündoğdu, Güngördü düzeltiyorum, kontrolü sağladı. Savunma hattında Ryan Bania tekrar Bahadır'la paslaştı. Şimdi Tümosan Konyaspor'un hücum yönüne göre sol kanattan bir atak girişimi olamadı. Başakşehirli futbolcuların müdahalesi, Bertu Yıldırım bu noktada ileri uçta yaptığı presle topun taca gitmesine vesile olan isim oldu. Arthur Masuaku taç atışını kullandı değerli dinleyiciler. Dakikalarımız 5'i gösteriyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumunda 5. dakikanın artık sonlarına yaklaşırken şu ana kadar her iki yarı sahadan da çıkmakta biraz güçlük çeken iki takımın mücadelesine tanıklık ettik. Şimdi taç atışını Tümosan Konyaspor kullanacak. Deniz Türüç topu eline aldı ancak hakem Batuhan Kolak onun taç atışını kullanmasına izin vermedi. Değerli dinleyiciler biraz hızlı bir şekilde taç atışını kullanmak istemişti. Uğurcan Yazlılı bu esnada topu eline alan isim oldu ve o oyunu başlattı. Tekrar savunma hattına kendi yarı sahasına döndü Tümosan Konyaspor. Kaleci Bahadır Güngördü. Top onda. Ryan Bania sağ kanattan ileri doğru bir pas. Ancak tekrar o top geri dönüyor. Bahadır, Ryan Bania ve ileri tarafta Melih İbrahimoğlu arasında peş peşe paslar izlemiştik. Bu sefer sol kanada doğru açılan bir top. Şimdi soldan Arthur Masuaku'nun bir pas denemesi vardı. Rakip yarı sahaya doğru. Ancak top kontrol altında. Mihal Karbovnik değerli dinleyiciler. 33 numaralı formasıyla kontrolü sağlayan isim oldu. Muhammed Şengezer. Oyunu başlattıktan sonra Ivan Brnić ve tehlikeli bir geri pas. Ancak Muhammed Şengezer topu kontrol altında tutuyor ve uzaklaştırıyor. Konyaspor yarı sahasına doğru uzun bir top göndermişti ve o top taca çıkıyor. Bu esnada hakem Batuhan Kolak'ın oyunculara yönelik bir uyarısı da vardı. Az önce Ivan Brnić'in tehlikeli bir geri pasını izlemiştik. Bu geri pası uzaklaştırmakta güçlük yaşamadı. Kaleci Muhammed Şengezer ve Karbovnik ile Deniz Türüç arasında, iki rakip oyuncu arasında ufak çapta da olsa bir tartışma anı yaşanmıştı. Konya'da mücadelenin 7. dakikası içerisinde değerli dinleyicilerimiz, Konyaspor'un yarı sahasına doğru şimdi hızlı bir şekilde çıkma arayışında olan İstanbul Başakşehir ne yazık ki bu arayışını başarıyla tamamlayamadı. Ancak bu esnada kaptan Adil Demirbağ yerde kalan isim oldu değerli dinleyicilerimiz. Bertu Yıldırım'la Konyaspor'un kaptanı Adil arasında ikili bir mücadele. Bu mücadelenin ardından Adil Demirbağ kaptan yerde kalan isim olmuştu ancak oyuna devam ediyor Deniz Türüç. Şimdi Konyaspor'da onların hücum yönüne göre sağ kanatta topla buluşan isimdi ancak tekrar savunma hattı boyunca paslaşmalar devam etti. Yatay bir hat boyunca değerli dinleyiciler. Yevtoviç ileri doğru uzun bir pas. İleride topla buluşan isim Jackson Muleka. Ancak müdahale başarılı Başakşehir savunmasında. Yerde kalan isim Saba Karabaşvili oluyor. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde hakem faul düdüğünü çaldı. Değerli dinleyiciler Raymond Tot onun müdahalesi. Konyaspor hücuma çıkarken ceza sahasına oldukça yakın bir bölgede ceza sahasının
sağ çeperinde birkaç metre mesafedeyken ceza sahasına topu kaybettikten sonra Jackson Muleka topla buluştuktan sonra bir top kaybı yaşanmıştı ve o top kaybını telafi edebilmek maksadıyla faul yapan taraf oldu. Konya Spor Muhammed Şengezer'in uzun vuruşuyla top bir kez daha Tümosan Konya Spor yarı sahasına gitti. Ancak orada peş peşe kafa vuruşlarının ardından tekrar Başakşehir savunmasında bu sefer Konya Spor'un tekrar topu çaldığını gördük. Melih İbrahimoğlu yarı alanda orta yuvarlağın yakın bir mesafesinde Başakşehir'in yarı sahasına doğru girmekteyken ki Başakşehir savunması biraz gafil avlanmıştı o esnada. İki kişi vardı savunmada ve henüz yerleşik bir durumda değillerdi. İşte o noktada Melih İbrahimoğlu topu çalan isim olduktan sonra hızlı bir atağa kalkmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Şimdi tekrar Başakşehir'in hücumunu göreceğiz. Sağ kanattan arayış içerisinde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü değerli dinleyiciler. Ancak savunmaya dönüyorlar. Hüseyin Uba Melih İbrahimoğlu'nu geçtikten sonra pasını ileri doğru Eldor Shomurodov'a doğru gönderdi. Eldor Shomurodov tekrar sağ kanada döndü. O noktada Mihal Karbovnik topu kontrol etmeye çalışan isimdi. Ancak Diogo Gonçalves değerli dinleyiciler araya giren oyuncu oluyor. 29 yaşındaki Portekizli Başakşehir'in hücumunun başlamadan sona ermesine sebebiyet veren isim oldu. Melih İbrahimoğlu taç atışı kullandı. Arthur Masuaku şimdi bir taç daha kullanılacak. Masuaku taç atışını kullandı. Konya Spor'un yarı sahasında sol kanatta, Konya Spor'un hücum yönüne göre sol kanatta bir mücadele izledik. Ancak buradan Başakşehir adına bir hücum gelişmesi yaşanmadı. Kaleye dönüyorlar. Muhammed Şengezer Hüseyin Uba'ya topu gönderdi. Hüseyin Uba bir driplinge kalkmadan evvel tekrar tereddüt yaşadı ve kalecisine Muhammed'e dönüyor bir kez daha. Muhammed Şengezer yine sol kanada doğru çalıştı. Sabah Harabaşvili, Umut Güneş, Hüseyin Uba ve o da tekrar kaleci Muhammed Şengezer'e dönüyor. 12. dakikanın içerisindeyiz. 0-0'lık eşitlik Konya'da, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda değerli dinleyiciler. Tümosan Konya Spor'la İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında Trendyol Süper Lig 7. hafta müsabakası ilk 12 dakika itibariyle şu an 12. dakikanın içerisindeyiz değerli dinleyenlerimiz. Her iki takım adına da net bir hücum girişimine sahne olamadı. Başakşehir şimdi hücum yönüne göre sağ kanattan bir atak içerisinde, içeri doğru bir orta girişimi yerden gönderdi. Karbovnik'in yerden pası etkili olmadı. Konya Spor'da Masuaku topu kontrol eden isim kendi kalesine doğru biraz geri döndü. Orada iki Başakşehirli oyuncuya çalımını attıktan sonra bir pas imkanı yakalamak istemişti. Ancak bu başarılı olmadı. Top taca çıkıyor diğer kanattan. Başakşehir adına şimdi sağ kanat üzerinden bir hücum imkanı daha. Andreas Skovolsen içeri doğru ceza sahasına doğru pas denemesi başarılı olmadı. Konya Sporlu savunma oyuncuları rahatlıkla topu elde etmişti. Deniz Türüç şimdi hızlı bir Konya Spor atağı gerçekleşiyor. Ancak bir tereddüt yaşadı. Uğurcan'a geri döndü. Tam yarı sahada orta yuvarlağın merkez noktalarında iki Konya Sporlu oyuncu arasında Yevtoviç ile Raymond Tot arasında seri paslaşmalar gördük. Adil Demirbağ kaptan bir kez daha ona döndüler. İki tarafında şu ana dek pek risk aldığını söylemek mümkün değil. Melih İbrahimoğlu sağ kanada doğru bir pas denemesi. Deniz Türüç topu kontrol etmişti ancak yine de Konya Spor kendi sahasından, kendi yarı sahasından dışarı çıkamadan Başakşehirli futbolcular kontrolü ele almıştı. Şimdi
tekrar bir hücum denemesi Konyaspor adına.

Ve Başakşehir'de savunmanın Hüseyin Uba'nın yerinde müdahalesi, ardından top tekrar Tümosan Konyaspor'un yarı sahasında. Sağ kanattan Raymond Todd'la top buluştu. Bu esnada yerde kalan isim Jackson Muleka olmuştu. Hakem faul düdüğünü çaldı. Bir yandan da evet, teknik direktör İlhan Palut, Tümosan Konyaspor'un teknik direktörü, değerli dinleyiciler, onun yaşanan pozisyona ilişkin bir sitemi söz konusuydu. Emin Bayram, İstanbul Başakşehir'in savunma oyuncusu Jackson Muleka'ya gerçekleştirdiği müdahalenin ardından Muleka yerde kalmıştı. Şimdi tekrar ayağa kalktı Jackson Muleka. 27 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı santrfor, 2025'te Konyaspor'la 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Haziran 2027'ye kadar bu sözleşme devam ediyor. Ligde şu ana dek 5 maçta görev aldı. Ancak henüz herhangi bir gol veya asisti söz konusu değil. Tümosan Konyaspor gol bulmakta zorlanan bir takım bu sezon. Sol kanatta Tümosan Konyaspor için Arthur Masuaku ile bir hücum arayışı, kendi yarı sahasında savunma oyuncuları arasında seri paslaşmalar gördük. Şimdi sağ kanada doğru Deniz Türüç ile top buluştu. Yarı saha çizgisiyle taç çizgisi arasında kenara oldukça yakın bir bölgede sıkışmıştı Deniz Türüç. Topu geri gönderdi kalesine doğru Bahadır. Uzun bir top Arthur Masuaku ile buluştu. Arthur Masuaku yarı saha çizgisine yakın bir bölgede müsait takım arkadaşını arıyor. Sağ kanada doğru uzun bir top gönderdi Deniz Türüç. Deniz Türüç içeri doğru sokuluyor. Şimdi sıfıra yaklaştı. İçeri doğru bir orta. Ancak İstanbul Başakşehir savunması rahatlıkla Emin Bayram'la bu topu uzaklaştırdı. Bir hücum şansı daha olacak Tümosan Konyaspor için. Ryan Bania bütün savunma hattı da bir hayli ön tarafa doğru ilerledi. Tümosan Konyaspor'da Melih İbrahimoğlu, Melih merkeze doğru iç kulvardan bir koşu gerçekleştirdi. Topu sol kanada doğru Arthur Masuaku ile buluşturdu. Arthur Masuaku'dan Jackson Muleka'ya pas. Jackson Muleka şimdi içeri doğru sokuluyorlar. Uğurcan'ın bir pas denemesi, ancak savunmadan dönüyor Deniz Türüç. Sağ kanada yakın bir bölgede içeri doğru bir orta ve Başakşehir savunması bu topu çıkardı. Ivan Brnić yetişmişti oraya kadar. Kale sahasına yakın bir bölgede, gol tehlikesi yaratabilecek bir bölgede, değerli dinleyiciler, Ivan Brnić'in yerinde müdahalesi, ileriden savunmaya doğru koşup gerçekleştirdiği yardım neticesinde Konyaspor'un bu hücum imkanını ortadan kaldırmış oldu. İstanbul Başakşehir savunması uzun top gönderildi kale vuruşuyla. Şimdi Başakşehir adına iç kulvar bir hayli boş vaziyette. Eldor Shomurodov sağ kanada doğru topunu gönderdi. İçeri doğru bir orta, bir kafa vuruşu. Ancak kaleci Bahadır rahatlıkla kontrol eden isim oldu topu. Bertu Yıldırım'a doğru göndermişti ortasını. Eldor Shomurodov'un Olsen'e pası. Olsen kale sahasının çapraz noktasında topla buluşan Bertu'a bu ortayı göndermişti. Ancak Bertu için doğrudan kaleyi hedef alabilecek bir kafa vuruşu imkanı kalmamıştı. Açısı biraz daralmıştı. Sıfıra inmek üzereydi neredeyse. Sol kanattan Tümosan Konyaspor için bir hücum olanağı hızlıca sonlanıyor. Muhammed Şengezer topu kontrol altında tuttu. Uğurcan Yazılı orta yuvarlakta topu elde eden ve tekrar uzun bir pasla ileri doğru gönderen isimdi. Ancak herhangi bir isabet ortaya çıkmadı. Bir kez daha Başakşehir'de kaleci

Muhammed'in kontrolünde top. Muhammed sağ kanada doğru ortasını açtı. Şimdi Bertu Yıldırım sağ kanattan deniyor. Sıfıra inmek üzereyken içeri doğru bir topu gönderdi ama çoktan çizgiyi geçmişti top. Kale vuruşuyla Tümosan Konyaspor'da kaleci Bahadır bir kez daha oyunu hareketlendiren isim olacak az sonra. Bertu Yıldırım hızlı gelen bir toptu. O topu tam sıfır noktasında yakalayıp ceza sahasına doğru göndermenin biraz zorlaştığı bir pozisyon içerisindeydi. Topa yetişemedi ve kale vuruşunu işaret etti. Değerli seyirciler, yardımcı hakem. Ancak bu esnada bir de Tümosan Konyaspor'da sakatlık yaşandığını da söyleyelim. Adil Demirbağ, Konyaspor'un kaptanı, Bertuğ'a yetişmeye çalışırken sağ bacağını fazlasıyla açmıştı topu elde edebilmek adına. Ancak bu hamlesi sonuçsuz kalırken bir yandan da ciddi bir ağrı dolu bir yüz ifadesiyle kendisini yerde buldu. Kaptan Adil Demirbağ'ın tedavisi sürüyor değerli dinleyiciler. 20. dakikanın içindeyiz. Bu esnada onu da belirtmiş olalım. Konya'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda. Tümosan Konyaspor'da Enis Destan'ın diz ön çapraz bağında sakatlık söz konusuydu. Yevtoviç'in durumu maç öncesinde şüpheliydi biraz. Ancak ilk 11'de kendisine yer bulmuştu. İlk 11'de oynaması beklenen isimlerden Jean-Luc Dompe vardı ama o da maç öncesinde Tümosan Konyaspor'un yaptığı açıklamaya istinaden söylüyorum. Sağ kalça ön bölgesinde hissettiği ağrıya dayanarak bir MR çekiliyor ve kaslarında zorlanma ve ödem tespit ediliyor. O da maç kadrosunda kendisine yer bulamadı. Kaptan Adil Demirbağ'ın tedavisi henüz tamamlanmadı değerli dinleyiciler. Konya'da 0-0 eşitlikle devam eden Konyaspor Başakşehir mücadelesinde yaklaşık 2 dakikayı aşan bir süredir biraz önce Bertu Yıldırım'ın elde etmeye çalıştığı gol şansı esnasında ona müdahale etmeye çalışan Adil Demirbağ'ın yerde kaldığını ve o sakatlığın ardından tedavinin sürdüğünü söylemiştik. Tekrar kendisi ayağa kalktı, tedavisi tamamlandı ve oyun hareketleniyor. İstanbul Başakşehir şimdi bir kez daha hücum girişiminde sağ kanattan değerli dinleyiciler. Sıfıra doğru açılmaya çalışan Skov Olsen. Ancak savunmanın müdahalesi bu noktada başarılı oluyor. Arthur Masuaku topu kazanan isim olmuştu. Bu esnada Adil Demirbağ, evet, oyuna devam edemeyecek değerli seyirciler. Bir oyuncu değişikliği az sonra gerçekleşecek. İçeri doğru bir orta köşe vuruşunu kullanan taraf İstanbul Başakşehir oldu. Ancak Konyaspor savunmasının başarılı müdahalesinden sonra top çok uzak noktalara Başakşehir kalecisi Muhammed'e kadar gitti. Hüseyin Uba. Kemen. Hüseyin Uba. Top bir kez daha Olivier Kemen'de. İstanbul Başakşehir'in bu maçtaki kaptanı Olivier Kemen ileri doğru uzun bir top göndermesinin ardından kaleci Bahadır rahat bir şekilde topu kontrol ediyor. Şimdi Tümosan Konyaspor için henüz kendi ceza sahasından yeni çıkabildiği bir pozisyon başlangıcı. Bu noktada Başakşehirli futbolcular top yarı alandayken orta yuvarlığa bir hayli yakın bir mesafede

iken başarılı bir müdahale ile topu elde etmişti Umut Güneş. Ancak tekrar Konya Spor'da top. Deniz Türüç savunmasına dönüyor. Bahadır. Bahadır kalesinden tekrar sol kanada doğru gönderdi Artur Masuaku. Melih İbrahimoğlu. Melih İbrahimoğlu'ndan rakip yarı sahaya doğru. Sağ kanada doğru çok uzun bir top ancak bu topu elde edebilen kimse olmadı. Değerli dinleyicilerimiz ve İstanbul Başakşehir'in kullanacağı taç atışının ardından müsabaka devam edecek. Şimdi bir top kaybı yaşandı. Tümosan Konya Spor adına bir hücum imkanı doğamadan top dışarı gidiyor. 25. dakikada top doğrudan out'a gidiyor. Ve bir kez daha Muhammed Şengezer kalesinde oyunu hareketlendiren isim olacak. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde şu an eğer maçlar bu skorla tamamlanırsa ki bugünün ilk maçı Konyaspor Başakşehir maçı, Başakşehir 11. sıraya kendisini yükseltecek. Konyaspor 15. sıradaki yerine devam edecek. 0-0'lık eşitlik eğer maçın 90 dakikasının bitiminde skor olarak ortaya çıkarsa. Başakşehir'in yarı sahasında şimdi Konyaspor için bir hücum imkanı daha. Ancak savunmada Emin Bayram'ın topu başarılı bir şekilde elde ettiğini ve tekrar kalecisi Muhammed Şengezer'e döndüğünü gördük. Değerli dinleyiciler, orta yuvarlak bölgesinde iki rakip takım arasında karşılıklı top kayıpları. Tekrar savunmaya kadar döndüler. Hüseyin Uba ve Muleka'ya çarpan top neticesinde bir kez daha kale vuruşu kullanıldı. Muhammed Şengezer oyunu hareketlendirdi. Şimdi Başakşehir'in hücum yönüne göre sağ iç kulvardan bir atak şansı. Sol kanada döndüler. Ivan Brnić. Ivan Brnić bir orta yapma imkanının peşinde. Daha da sol taraftan Harebaşvili. Kaptan Kemen. Kemen içeri doğru. Bahadır. Topu kucağında yumuşatarak elde etti. Ve 27. dakikada İstanbul Başakşehir adına bir gol pozisyonu henüz ortaya çıkamadan kalecinin müdahalesiyle sonlanmış oldu. Hızlı paslaşmalar Tümosan Konyaspor için.

Onun içeri doğru bir orta arayışı ancak doğrudan Muhammed topu kaptı. Herhangi bir Konyasporlu oyuncunun kale sahasına doğru hamle yapma imkanı bulamadan direkt Muhammed Şengezer'in topu elde ettiği bir pozisyon yaşanmıştı. 27. dakikayı da noktalıyoruz. Muhammed sol kanada doğru uzun bir toptan yana kullandı tercihini. O bölgede Sabah Harebaşvili topu elde etmeye çalışan isim olmuştu ancak Tümosan Konyaspor'un kontrolü altında top taca çıkıyor. Taç atışını Konyaspor kullanıyor Uğurcan Yazılı'yla. Köşe gönderiyle sol çizgi arasında çok kısıtlı bir alanda sıkışmış vaziyetteydi Konyasporlu futbolcular. Umut Güneş'e çarpan top tekrar taca çıktı. Konyaspor'da savunma hattında paslaşmalar devam ediyor. İleri doğru uzun bir top. Bu topun da ulaştığı herhangi bir Konyasporlu hücum oyuncusu yok değerli dinleyiciler. İstanbul'un Maltepe ilçesinde biliyorsunuz geçen hafta çöken bir bina vardı. Yaşamını yitiren vatandaşlarımız vardı. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. O vatandaşlarımızın anısına bu müsabaka öncesinde de bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirilmişti. Biz tam bugünkü maçın anlatımına başlarken o saygı duruşu noktalanmıştı. Bu hafta liglerimizde Trendyol Süper Lig'de, Trendyol 1. Lig'de oynanan müsabakalarda bu saygı duruşları gerçekleştirilecek. Değerli seyircilerimiz, maçın ilk 3'te 1'lik diliminin artık son dakikasına giriyoruz. 29. dakikayı bitirip 30. dakikaya girerken Konya'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Tümosan Konyaspor'la İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında 0-0'lık eşitlik devam ediyor mücadelede. Başakşehir için bir hücum şansı içeri doğru ancak Bertu Yıldırım topla buluşamadı. Eldor Shomurodov ki Başakşehir adına bu sezonun şu ana kadarki en yıldız ismi diyebiliriz. 6 golü var bu sezon şu ana kadar. Koca bir yarı sahayı, tüm Konyaspor yarı sahasını neredeyse hızlı bir driplingle iki Konyasporlu futbolcuyu saf dışı bırakarak geçtikten sonra ceza sahası içinde Bertu Yıldırım'la topu buluşturmak istemişti ancak bu amacı başarıyla neticelenemedi. Bir gol imkanı henüz başlamadan sonlanmış oldu. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü adına devamında da bir offside vardı aslında ama hakemin offside'ı göstermesine gerek kalmadan zaten topu kontrol etmişti kaleci Bahadır Güngördü değerli dinleyiciler. Shomurodov 31 yaşındaki Özbek futbolcu 6 maçta 6 gol bu sezon şu ana kadar ikisi penaltıdan olmak üzere sadece Ahmet Sportif faaliyetler deplasmanını boş geçmişti. Kocaeli Spor, Trabzonspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Gençler Birliği'ne karşı bu maçların tümünde ağları havalandırmıştı. Geçen sezonda biliyorsunuz Paulo Nouachou ile birlikte 22 golle Süper Lig'in gol kralı apoletini elde eden isim olmuştu. Eldor Shomurodov 2026 Dünya Kupası'nda da izledik onu. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetmişti ve sonraki maçlarda da 90 dakika forma giyme imkanını yakalamıştı. Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesinde orta yuvarlakta Bertu Yıldırım az önce yerde kalan isim olmuştu. Oyun hareketlendikten sonra Bertu Yıldırım'ın yerde kalmasının ardından hakem oyunu durdurmuştu.
Şimdi bir kez daha

Tümosan Konyaspor için hücum şansı. Sağ kanatla sağ iç kulvar arasında hızlı paslaşmalar. Tekrar savunmaya döndüler. Marko Jevtović top onunla buluştu. Ryan Bania sağa doğru açılarak pas bekledi ve pasını aldı. Jackson Muleka. Jackson Muleka sağ kanatta taç çizgisine bir hayli yakın bir mesafede topla buluşmuştu. Topu ileri doğru gönderemedi. Tekrar geri döndü. Artur Masuaku ta sol kanada kadar top geri dönmüş oldu. Jevtović'in pasıyla bir kez daha top Artur Masuaku'da. Diogo Gonçalves, Masuaku. Artur Masuaku topu sağ kanada doğru açtı. Bu kanatta Deniz Türüç, Tümosan Konyaspor'un hücum yönüne göre sağ kanatta topla buluştuktan sonra bir kez daha geri gönderdi. Ryan Bania, Jevtović, Artur Masuaku. Değerli dinleyiciler, biraz daha Tümosan Konyaspor'un kaptan Adil Demirbağ sakatlık yüzünden oyundan ayrıldıktan sonra üçlü savunmaya döndüğünü söyleyebiliriz. Deniz Türüç sağ kanatta topla buluşan isim ileri doğru. Bir orta ancak Muhammed Şengezer topu rahatlıkla kaptı. Değerli dinleyiciler, şu ana kadar 34. dakika itibarıyla mevcut tabloya baktığımızda Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesinde en net diyebileceğimiz gol pozisyonu az önce yaşanmış oldu. Kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol edip hızlı bir şekilde tekrar oyunu hareketlendirdikten sonra şimdi oyunu bir kez daha Tümosan Konyaspor'un yarı sahasında izliyoruz. Ancak Başakşehirli oyuncular Hüseyin Uba'da top şu an temkinli şekilde hareket ediyor. Ve kendi yarı sahalarında geriye doğru paslaşmalar şu an cereyan ediyor. Umut Güneş, kaleci Muhammed, İleri doğru bir pas denemesi. Tümosan Konyasporlu oyuncular bu noktada topu elde etti. Marko Jevtović, top taca çıkıyor. Başakşehir savunmasının müdahalesiyle taç atışı az sonra kullanılacak. Biraz önce Deniz Türüç'ün içeri doğru yerden seken bir ortası vardı. Top sektikten sonra biraz daha tehlikeli bir hale gelmişti aslında. Başakşehir'in ceza sahası içerisinde. Ancak net bir şekilde Diogo Gonçalves şut imkanına erişemedi. Kaleci Bahadır'da top bir kez daha 35. dakikada Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesinde 0-0'lık eşitlik devam ederken yine taç çizgisiyle yarı saha çizgisinin kesişimine yakın bölgelerde Başakşehir'in hücum yönüne göre sol kanatta rakip oyuncular arasında karşılıklı bir şekilde gelgit yaşandı. Topun konumunda top taca çıktıktan sonra şimdi İstanbul Başakşehir adına Saba Karabaşvili taç atışını kullanacak. Uzun gönderdi. Konyaspor'un yarı sahasına geçmişti. O noktada Deniz Türüç topu tekrar karşı tarafa gönderen isim oldu. Şimdi Umut Güneş bir kez daha Başakşehir için, bu sefer onların hücum yönüne göre sol kanattan bir hücum olana. Eldor Shomurodov tekrar ortaya açıldı. Orta kulvardan tekrar sağ kanada dönüyoruz. Bu sefer Mihail Karbovnik gerekli orta imkanını elde edemedi. Ve Artur Masuaku'nun topu kaptığı ve hızlıca ileri göndermeye çalıştığı bir an yaşadık. Yalnız bir kez daha topu elde eden taraf Kemenle, kaptan Kemenle Başakşehir oldu. Şimdi Brnić sağ kanattan bir orta denemesi. Konyaspor'da savunmanın müdahalesi başarılı. Başakşehir için sağ kanattan bir hücum olanağı daha Masuaku'yla

karşı karşıya. Olsen bu noktada yerde kalan isim Jackson Muleka oldu. İkili bir mücadele görmüştük. Umut Güneş'le Jackson Muleka arasında yaşanan mücadelenin ardından Muleka yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Batuhan Kolak, değerli dinleyiciler, Tümosan Konyaspor lehine faul düdüğünü çalıyor. Oyun bir kez daha hareketlendi. 38. dakikanın içindeyiz artık. Konya'da güneşli bir havada 23 santigrat derecelik bir hava durumu maçın başında ekranımıza yansımıştı. Konyaspor birinci bölgeden çıkmakta biraz zorlandı. Kendi savunma hattından ileri doğru uzun bir top gönderdiler. Ancak Muhammed Şengezer başarıyla topu yakalayıp tekrar karşı yarı sahaya gönderen isim oldu. Şimdi bir kez daha Konyaspor için bir hücum olanağı peş peşe hızlı bir şekilde çalımlarını atan isim oldu. Diogo Gonçalves sağ kanada doğru gönderdi. Deniz Türüç. Deniz Türüç kontrollü bir şekilde ilerliyor. Karşısında Ivan Brnić. Deniz Türüç'ün içeri doğru ortası. Bir kafa vuruşu. Kaleye doğru isabetli bir şekilde yolculuğunu sürdüremedi bu top. Raymond Todt. Kafa vuruşunu yapan isim olmuştu Deniz Türüç'ün. Sıfıra yakın, çizgiye yakın bir bölgeden içeri doğru gönderdiği top kale sahasında, tam kale sahasının üzerinde aslında, çapraz noktasında topla buluşarak kafa vuruşunu yapan isim Todt oldu. Raymond Todt oldu Tümosan Konyaspor adına, ancak onun kafa vuruşu bir hayli yüksekten kavisli bir şekilde gitti ve sağ direğe doğru çaprazdan yaklaşamadan bu esnada Tümosan Konyaspor için bir hücum şansı daha doğdu. Burada Jackson Muleka topa yetişemedi. Değerli dinleyiciler, kaptan Adil Demirbağ sakatlandıktan sonra oyundan çıkınca yerine giren Nijeryalı Avaziyem, onun pası Yevtoviç ona topu göndermişti. Ancak bunun neticesinde Jackson Muleka tam da kale sahasına doğru yaptığı deparın ardından topla buluşmak üzereyken her ne kadar bacağını bir hayli açsa da yine de yetişemedi. Biraz hızlı gitti top. Konyaspor'un yarı sahasına doğru uzun bir şekilde top gönderildi. Yine yarı saha çizgisi dolaylarında orta yuvarlakta karşılıklı oyuncuların birbirlerine temaslarını izledik. Kemen yerde kalıyor. Hakem Batuhan Kolak oyunu devam ettirdi. Bu esnada Konyaspor'da sağ kanatta Uğurcan Yazgılı da biraz duraksamıştı. Sanıyorum ki ayakkabısının bağcıkları o noktada çözüldü. Şimdi tekrar savunmaya döndüler. Bahadır sol kanada doğru. Tümosan Konyaspor'un kalecisi Bahadır topunu gönderdi. Masuaku yetişemedi. Ancak Başakşehirli Karbovnik'in müdahalesinin ardından top taca çıkmıştı ve taç kullanıldı. Bir kez daha Tümosan Konyaspor kendi yarı sahasında top çevirmeye devam ediyor. Deniz Türüç'e doğru. Şimdi Deniz Türüç'ten ileri doğru hızlı bir pas. Ama ileri uçta bu topa Muleka'da, Gonçalves'te yetişemedi. Ve 41. dakikanın içindeyken bir hücum şansı daha Tümosan Konyaspor adına bu şekilde sonlanmış oldu. Tekrar Tümosan Konyaspor yarı sahasında Avaziyem, oyuna sonradan giren isim, top kaybı yaşadı. Şimdi sağ kanattan hızlı bir hücum şansı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü adına, değerli dinleyiciler, Eldor Shomurodov. Konyaspor savunması hızlı bir şekilde tekrar yerini aldı ve Shomurodov geri dönmek durumunda kaldı. Orta yuvarlağın Başakşehir yarı sahasında kalan diliminde Hüseyin Uba topla buluşuyor. Emin Bayram'la paslaştı. Karbovnik sağ kanatta ideal
takım arkadaşı

arkadaşını arıyor pası göndermek için. Umut Güneş'e gönderdi. Umut Güneş Hüseyin Uba'ya döndü. Kemen Ivan Brnić. Bir kez daha kaptan Olivia Kemen. Kaleci Muhammed, o da Hüseyin Uba ile paslaştı. Sağ kanattan Karbovnik'in ileri doğru Bertuğ'a doğru gönderdiği top. Olsen, Andreas Skov Olsen. Ivan Brnić sol kanatta topla buluşan isim, içeri doğru gönderdi. Bir pas imkanı. Ama Saba Karabaşvili kale sahasına sokulmaktayken topu kontrol altına almıştı aslında, ama daha da içeri doğru penaltı noktasına doğru topu göndermek isterken aradığı pas isabetini bulamadı. Ve Konyasporlu savunma oyuncuları topu dışarı gönderdi. Köşe vuruşu kullanılacak. Ivan Brnić topun gerisinde 43. dakikada İstanbul Başakşehir adına bir gol şansı. Kale sahasında kaleciyle burun buruna bir mesafede Eldor Shomurodov. Kafa vuruşu isabetli olmadı. Hem kaleci Bahadır'la o kadar burun burunaydı ki, hem de biraz isabetli bir kafa vuruşuyla aslında gol çizgisiyle arasında belki de yarım metre, bir metre arası bir mesafe anca vardı, ama isabetli bir kafa vuruşu olmadı. Eldor Shomurodov İstanbul Başakşehir adına maçın başından bu yana elde edilen çok

0: dışarı çıkıyor. Taç atışını Konya Spor kullanacak. Tümosan Konya Spor'da Uğurcan Yazgılı topu eline aldı. Kale sahasına doğru uzun bir şekilde kullanmayı düşünüyor gibiydi. Ancak yanıltıcı bir görüntü oldu. Sol tarafa doğru şimdi Melih İbrahimoğlu'yla bir hücum şansı denediler. Melih İbrahimoğlu topu yakaladıktan sonra bir orta denemişti. Bir orta şansı daha. Kaleci Muhammed Şengezer. Muhammed Şengezer sağ eliyle biraz da aslında ters taraftan, sol taraftan gelen topu sağ eliyle çok yerinde bir hamleyle dışarı çıkaran isim oldu. Deniz Türüç'ün içeri doğru gönderdiği orta. Bir kez daha köşe vuruşu Tümosan Konya Spor lehine. 45. dakikadayız. Konya Spor'un hücum yönüne göre sol kanattan kullanılan köşe vuruşu Muhammed Şengezer bu sefer çok rahat bir şekilde topu elde eden isim oldu. Ve Başakşehir'in hücum yönüne göre sol kanattan hızlıca tekrar oyunu hareketlendirmek istedi Sabah Karabaşvili. Olivier Kemen, Hüseyin Uba tekrar Başakşehir'in savunma hattında paslaşmaların ard arda gerçekleştiğini gördük. Muhammed'e döndüler. Muhammed'den ileri doğru uzun bir top. 1'e 2 vaziyette kalecisine dönmek istedi. Tümosan Konya Spor'da değerli seyirciler savunma oyuncusu Avaziyem. Ancak Bahadır topu yakalayamadı. Biraz da zamanlama açısından Bahadır'ı zorlayan bir geri dönüş oldu bu Avaziyem'in vuruşu. Şimdi topun oyun dışına çıkmasının ardından köşe vuruşu İstanbul Başakşehir lehine 2 dakikalık duraklama süresinin 2. dakikasındayız. Değerli dinleyiciler, artık son hücum şansları diyebiliriz İstanbul Başakşehir adına. Köşe vuruşu kullanıldı. Bahadır yumruklayarak çıkardı. Tekrar bir şut şansı. Ceza sahası dışından ceza yayına yaklaşık 2-3 metre uzaklıkta bir bölgeden dışarıdan uzaktan ama sert bir şut olana değerli dinleyiciler Andreas Skov Olsen'in bu şutu isabet bulmadı. Ve artık 2 dakikalık duraklama süresinin de son saniyelerindeyken Tümosan Konya Spor'da Bahadır oyunu hareketlendirmesiyle birlikte değerli dinleyiciler mücadelenin hakemi Batuhan Kolak ilk yarının bitiş düdüğünü çalıyor. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Tümosan Konya Spor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesinde ilk yarı 0-0 noktalanıyor.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.

Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

herhalde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklam. Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Ya. Yeah.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
3: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.

Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Reklamlar.
0: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Değerli dinleyiciler, bir kez daha merhaba. Türkiye radyolarında TRT Radyo 1'de bugün Trendyol Süper Lig'in 7. hafta heyecanında pazar gününün ilk müsabakası olan Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesinde artık ikinci devrenin başlamasına saniyeler kaldı. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. Her iki takım adına da çok net hücum imkanlarını pek fazla görme şansımız olmamıştı ilk yarıda. Konyaspor'un 4 şutunun ikisi isabet bulurken Başakşehir adına bir şut ve bunlardan hiçbir isabet ortaya çıkmamıştı. İkinci yarıya Tümosan Konyaspor az sonra başlayacak değerli dinleyiciler. Müsabakanın hakemi Batuhan Kolak düdüğünü çalıyor. Son bekleyişin içerisindeyiz ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Her iki takım için de başarılı ve biz dinleyiciler için de, futbol severler için de keyifli bir mücadele olması dileğiyle Tümosan Konyaspor oyuna başladı. Şimdi onların hücum yönüne göre sağ kanattan bir hücum arayışı, ceza sahasına doğru gönderilen top kaleye doğru değil taç çizgisine doğru kavis alarak gitti ve taç atışını İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kullandı. Onların hücum yönüne göre sağ kanattan ileri doğru Konyaspor'un yarı sahasına doğru oyunu hareketlendirme çabası vardı ancak

Top kaleci Bahadır Güngördü'ye kadar gitti. Avazyem. Tekrar Bahadır. Avazyem, değerli dinleyiciler, 23. dakikada oyuna girmişti. Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ yaşadığı sakatlığın ardından oyundan alınmıştı. Onun yerine Avazyem, Nijeryalı futbolcu, dahil oldu. 47. dakikada şimdi top bir kez daha İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün yarı sahasında. Muhammed Şengezer, kaleci, kendi ceza sahasının dışına çıktı. Temkinli bir şekilde bir pas arayışı. Kemen, Olsen, Karbonik'ten ileri doğru uzun bir top. Konyaspor'da savunmanın müdahalesi başarılı, değerli dinleyiciler. Ancak ileri doğru gönderilen top da yine Konyaspor adına bu sefer bir isabet oluşturmadı. Emin Bayram, Karbovnik. Karbovnik, Başakşehir'in sağ kanadında taç çizgisiyle köşe gönderine oldukça yakın bir yerde. Karşısında Diogo Gonçalves başarılı bir şekilde pres yaptı ona. Top oyun dışına çıktı ve taç atışını şimdi Başakşehir Futbol Kulübü kullandı. Karbovnik'le, değerli dinleyiciler, Konyaspor ceza sahasının biraz dışında topu elde etti. Deniz Türüç kendi yarı sahasına doğru geri döndü. Ryan Bania, ondan sağ kanada doğru Uğurcan Yazılı. Uğurcan Yazılı orta yuvarlağa doğru bir depar içerisindeydi. Şimdi Başakşehirli oyuncular topu kaptı. Hızlı bir hücum şansı yakalamanın peşindeler. Ivan Brnić. Ivan Brnić sol kanattan ortaya doğru bir şut imkanı. Ancak Eldor Shomurodov'un ceza yayı içerisinden kaleye doğru gönderdiği bu top kaleyi bulmadı. Shomurodov'un şutu aslında tam da ceza yayı içerisinden yaptığı bu şut. Orada Kemen'in bir teması vardı topa ve bunun ardından kaleci Bahadır kontrpiyede kalmıştı. Biraz daha, şöyle bir yarım metre kadar daha aslında kaleye yakın bir vuruş olabilse bir gol şansı ciddi bir şekilde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü adına gerçekleşmiş olabilirdi. Tümosan Konyaspor hücumu onların hücum yönüne göre sol kanat üzerinden devam ediyor. Ancak devamı gelmedi. Kendi yarı sahasına döndüler. Ryan Bania. Ryan Bania'nın Yevtoviç ile paslaşması. Sağ kanatta Uğurcan Yazgılı ileri doğru havadan uzun bir top gönderdi. Şimdi sağ kanattan bir hücum olanağı daha. Deniz Türüç. Deniz Türüç ceza yayına doğru topla buluşan isim Jackson Muleka. İlerisi doluydu. Hücum imkanı olmadı. Masuaku'ya kadar geldi top. Sol kanattan içeri doğru bir orta. Diogo Gonçalves'in ortası. Ancak ceza sahasının içerisinde topla buluşup onu golle neticelendirebilecek yeterli sayıda futbolcu yoktu. O noktada Jackson Muleka, kendisine yapılan bir müdahaleye ilişkin bir iddiası ve itirazı vardı. Biraz sitemkar bir surat ifadesi gördük. Jackson Muleka'da Olivier Kemen'in müdahalesi oldu ona. İstanbul Başakşehir'in takım kaptanı Olivier Kemen şimdi tekrar orta yuvarlakta karşılıklı yüksekten kafa topuyla paslaşmalar. Başakşehir'in yarı sahasında Karbovnik'ten dışarı çıktı ve Konyaspor taç atışını kullandı. 50. dakikanın içindeyiz değerli dinleyiciler. 0-0'lık eşitlik. Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü müsabakasında devam ediyor. Tümosan Konyaspor yarı sahasında Melih İbrahimoğlu uzun bir top gönderdi. Topla buluşan Diogo Gonçalves savunmayı geçemedi. Karbovnik'i ters kanada doğru havadan bir top gönderdi. Deniz Türüç burada topla buluşan isim. Ceza sahasına doğru sokulma arayışında Deniz Türüç ceza sahasına sokuldu. Ortası başarılı olmadı. Karabaşvili'nin müdahalesi neticesinde şimdi bir kez daha Uğurcan, bu sefer yine aynı kanattan hücum şansı içindeydi ama savunma yine uzaklaştırıyor. Taç atışı kullanılacak. Tümosan Konyaspor taç atışını kullanacak. Uğurcan Yazgılı ile
Köşe gönderine yakın bir bölgeden taç atışını Uğurcan Yazlılı kullandı ceza sahasına doğru, ancak Başakşehir'de savunmanın müdahalesi yerinde. Yine de top uzaklaştıktan sonra bir kez daha Konyasporlu futbolcular topla buluştu. Masuaku, Masuaku'dan ceza sahasına doğru bir top ama Raymond Todt, değerli dinleyiciler, topla buluşamadan yerde kalan isim oldu. Hüseyin Uba, Başakşehir adına topu Konyaspor'un yarı sahasına gönderen isim. Andreas Skov Olsen, İstanbul Başakşehir'in hücum yönüne göre sağ kanatta topla buluştuktan sonra bir kez daha savunmaya gönderdi topu. Hüseyin Uba, Emin Bayram, Emin Bayram ileri doğru bir pas yerine kalecisine dönüyor. Muhammed Şengezer'le buluşuyor top. 52. dakikada MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumunda. Sevgili dinleyiciler, Emin Bayram kalecisine pası gönderdikten sonra yerde kaldı. Bacak kaslarını işaret ediyor ve biraz açıkçası acı çeken bir yüz ifadesi söz konusu. Onun yanında rakip takımdan Tümosan Konyaspor'dan Jackson Muleka da bulunuyor, destek oluyor rakip oyuncuya. Bu esnada teknik direktör İlhan Palut, değerli dinleyiciler, Tümosan Konyaspor'da Emin Bayram'ın, Başakşehirli oyuncunun tedavisi sürerken Konyaspor'da da İlhan Palut yanına oyuncularını çağırdı. Masuaku'yu gördük. Masuaku'ya taktikler veriyor. Başakşehir'de de bir yandan yedek kulübesinde hem taktik anlamında hem de olası oyuncu değişiklikleri anlamında bir hareketlilik söz konusu oldu. Emin Bayram tedavisi saha içerisinde değil, saha dışında gerçekleşecek. Bir oyuncu değişikliği de bu esnada söz konusu olacak gibi. Hamza Güreler ekranımıza yansıyan isim oldu. 15 numaralı formasıyla Hamza Güreler oyuna girmek maksadıyla yedek kulübesinde hazırlıklarını yapıyordu. Bakalım ilerleyen dakikalarda manzara ne olacak? 53. dakikadayız. Oyun yaklaşık 2 dakika kadar durmuştu değerli dinleyiciler. Şimdi bir kez daha hareketlenecek İstanbul Başakşehir'de. Kaleci Muhammed Şengezer ceza sahasından bir hayli açıldı. Önü boştu ve uzun bir top gönderdi rakip alana doğru. Rakip alanda da Tümosan Konyaspor'un kalecisi Bahadır Güngördü topu yumuşak bir şekilde kontrol etti. Bu esnada Konyaspor'da sol kanatta Masuaku'nun bir süreliğine yerde kaldığını gördük, ancak tekrar ayağa kalktı Masuaku. Kiloziye Avaziyem top onda, Masuaku ile buluşturdu. Sol kanatta Diogo Gonçalves'e gönderdiler. Diogo Gonçalves bir kez daha kendi yarı sahasına, savunmasına geri dönüyor Avaziyem'le. Avaziyem Yevtoviç ile buluşturdu topu. Yevtoviç orta yuvarlağın Konyaspor alanına denk düşen kısmında Melih İbrahimoğlu'na gönderdi. Tekrar Melih'te top. Diogo Gonçalves hızlı bir şekilde paslaştıktan sonra Rayan Bania sağ kanada doğru döndüler. Rayan Bania Konyaspor yarı sahasında Avaziyem'e döndü. Tümosan Konyaspor şu dakikalarda kendi yarı alanında savunmayı bir hayli net bir şekilde oturtmuş Başakşehir'e karşı. Kilidi açmanın yollarını arıyor. Artur Masuaku, Marko Yevtoviç, Rayan Bania. Rayan Bania sağ kanattaki takım arkadaşı Uğurcan Yazlılığa döndü. Kısa ve hızlı paslaşmalar. Bir kez daha Tümosan Konyaspor yarı sahasında savunma oyuncuları arasında peş peşe paslaşmalar gördük. Ancak Avaziyem'e Bertu Yıldırım'ın bir ani presi söz konusu oldu. Bertu Yıldırım bu presten olumlu sonuç alamadan Avaziyem kalecisi Bahadır'a döndü. Bahadır sağ kanatta Uğurcan'ı gönderdikten sonra Deniz Türüç'ten şimdi ileri doğru bir hücum olanağı, uzun bir top göndermişti. Ancak Başakşehir'in ceza sahasına girerken Saba Harebaşvili'nin başarılı müdahalesi ve top dışarıda. İstanbul Başakşehir'de 56. dakikada beklenen oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Biraz önce değerli dinleyiciler, Emin Bayram bir sakatlık yaşamıştı. Emin Bayram oyundan alınıyor ve onun yerine 15 numaralı formasıyla Hamza Güreler dahil oluyor.
56. dakika itibarıyla değerli futbol severler, Tümosan Konyaspor'da Konyaspor'un hücum yönüne göre sağ kanattan köşe vuruşunu Deniz Türüç kullandı. Şimdi içeri doğru bir orta arayışı, bir elle müdahale ihtimali söz konusuydu. İtirazları var oyuncuların. Karşılıklı bir şekilde oyuncular arasında bir tartışma yaşandı. Hakem Batuhan Kolak şimdi az önce yaşanan pozisyonda. Değerli dinleyiciler, bu topu içeri Melih İbrahimoğlu göndermişti. Elle müdahale beklentisi vardı Harbovnik'in, ama bu elle müdahaleden önce tabii pozisyonun offside olup olmadığına ilişkin aslında bir başka parametre de vardı. Neticede yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ama yine de şu an bir inceleme, sanıyorum ki hakem Batuhan Kolak'la VAR hakemleri arasında bir iletişim devam ediyor. VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da Eren Özyemişçioğlu'nun yer aldığını bir kez daha söyleyelim. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde ceza sahası içerisinde tüm savunma oyuncuları o kadar ileri bir hatta aslında kendilerine yer bulmuştu ki birden fazla Konyasporlu futbolcunun o hattın ilerisinde bir offside pozisyonu içerisinde olduğunu görmüştük. O pozisyon bir tartışma konusu. Onun ardından oradaki değerlendirmeye yönelik, onun ardından bir de Mihal Karbovnik'in elle müdahalesi var mı yok mu sorusu. Bu iki soru ortak bir yanıt bulacak elbette. Hakem Batuhan Kolak'ın VAR hakemleriyle şu an irtibatı devam ediyor. Değerli dinleyiciler, 58. dakikanın içerisindeyiz. İstanbul Başakşehirli ve Tümosan Konyasporlu futbolcular Batuhan Kolak'ın etrafını sarmış vaziyette. Batuhan Kolak oyuncuları etrafından uzaklaştırıyor. Şu an yanında sadece kaptanlar var. Başakşehir'de kaptan Olivier Kemen ve Konyaspor'da adil oyundan çıktıktan sonra kaptanlık pazubendini takan isim Deniz Türüç. Mevcut kaptan hakemin kararını bekliyor. Değerli dinleyiciler, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda şu ana dek 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Her iki takım adına da, özellikle Başakşehir adına pek fazla gol şansının ortaya çıkabildiğini görmemiştik. Şimdi bakalım bu pozisyonda acaba Konyaspor lehine bir penaltı söz konusu olacak mı gibi bir soru gündemde. Hakem Batuhan Kolak, evet, kendisi pozisyonu izleyecek. Pozisyonu izlemek için sahanın kenarına geldi. Burada peş peşe pozisyon tekrarını izledikten sonra kararını verecek. Ve belki de Konya'da maçın kaderini değiştirebilecek bir gelişme önümüzdeki birkaç dakika içerisinde yaşanmış olacak. Konyaspor adına pek parlak başlamayan bir sezon. Şu ana kadar ilk 6 hafta itibarıyla sadece bir galibiyetleri vardı. Ceza sahası içerisinde Mihal Karbovnik'in topa elle teması var mı yok mu? Burada savunma oyuncusu Karbovnik'in el pozisyonu ne kadar doğal bir konumda, işte bunu tekrar tekrar pozisyonu izleyerek mücadelenin hakemi Batuhan Kolak anlamaya ve tespit etmeye çalışıyor. Değerli dinleyiciler, Mihal Karbovnik 25 yaşındaki Polonyalı oyuncu ve Batuhan Kolak, evet, hayır diyor. Konyasporlu oyuncuların beklentisi vardı. Buradan bir elle müdahale neticesinde bir penaltı ortaya çıkar mı düşüncesi içindeydiler. Ancak hakem Batuhan Kolak pozisyonu tekrar tekrar izledikten sonra kararını veriyor.
Timosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesinde artık 61. dakikanın içindeyiz. Ve kale vuruşuyla mücadele kaldığı yerden devam edecek. Maçın 3'te 2'lik dilimini noktaladık. Artık son 3'te 1'lik zaman dilimi içerisindeyiz. Muhammed Şengezer uzun kullandı. Timosan Konyaspor yarı sahasında top taca gidiyor. Herhangi bir Konyasporlu oyuncunun teması olmadan ve şimdi Uğurcan Yazılı ile taç atışını kullandılar. Geriye döndüler. Bahadır Güngördü kaleci topu Konyaspor'un hücum yönüne göre sol kanada aktardı. Orta yuvarlağın içerisinde bir mücadele. Fiziksel temas Konyaspor lehine. Faulü verdi hakem Batuhan Kolak. Burada Jackson Muleka tam da orta yuvarlağın orta noktasında santrada yerde kalan isim olmuştu. Arthur Masuaku sol kanatta. Başakşehir yarı sahasına topu taşıyamadılar sol kanat üzerinden yerden paslarla ve bir kez daha Avaz Yem vasıtasıyla kalecisi Bahadır Güngördü'ye döndü takım. Bu sefer Bahadır da sağ kanada doğru gönderdi topu Deniz Türüç. Deniz Türüç şimdi ters kanada çok uzun bir top. Çok uzun ama isabet bulan bir top oldu bu. Diego Gonçalves şimdi sol kanattan tekrar ceza sahasına sokulurken bir orta arayışı, ancak Arthur Masuaku, onun ayağına gelen top kavisli fakat çok isabetsiz bir şekilde dışarıya çıkıyor. Herhangi bir Timosan Konyasporlu futbolcuyla buluşma imkanı yakalayamadan top dışarı gitmiş oluyor. Değerli seyirciler, oyuncu değişiklikleri yaşanacak. Olsen çıkıyor, Yusuf Sarı giriyor yerine Başakşehir'de. Arebaşvili de çıkıyor ve onun yerine Ömer Ali Şahiner giriyor. Değerli dinleyiciler, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde 63. dakikanın içinde yaşanan iki oyuncu değişikliği ve Başakşehir şu ana dek böylece 3 oyuncu değişikliği hakkını da kullandı. Geriye 2 oyuncu değişikliği hakkı kalmış oluyor. Konyaspor'da da biliyorsunuz zorunlu bir değişiklik yaşanmıştı ilk yarıda. 23. dakikada kaptan Adil Demirbağ sakatlandıktan sonra onun yerine Nijeryalı Avaz Yem girmişti. 64. dakikanın içindeyken oyuncu değişiklikleri de gerçekleştikten sonra oyun bir kez daha durmuştu. İstanbul Başakşehir adına tekrar oyunu hareketlendirdi. Şimdi top Umut Güneş'te. Hüseyin Uba. Hamza. Hamza sağ kanada doğru. Yusuf Sarı. Yusuf Sarı. Bir paslaşması daha Kemen'le oldu. Kemen'in gönderdiği top doğrudan dışarı çıkıyor. Timosan Konyaspor yarı sahasında, ceza sahasında Bahadır topu aldı. Sağ kanattan Uğurcan Yazılı ileri doğru uzun bir top. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün yarı sahasında top Başakşehirli oyuncuların kontrolünde, kaleci Muhammed Şengezer'e giderken yardımcı hakem bayrağı kaldırdı. Şimdi Başakşehir için bir hücum şansı. Sol kanattan Ivan Brnić ilerliyor. Kemen, kaptan Kemen, o da geri döndü. Umut Güneş. Umut Güneş'in havadan uzun top arayışı Raymond Tot'un müdahalesiyle yarıda kesilmiş oldu. Ancak top tekrar bir kez daha Umut Güneş'te ve Başakşehir savunmasının kontrolünde. Değerli dinleyiciler, Hamza Güreler Yusuf Sarı ile buluşturdu topu. Az önce oyuna giren iki isim arasında paslaşmalar. Şimdi Başakşehir'in hücum yönüne göre sol kanatta tam ters noktada Ivan Brnić topla buluşmuştu ama kontrol edemedi. Ve Timosan Konyaspor Uğurcan Yazılı'nın kullanacağı taç atışıyla tekrar oyunu hareketlendiren taraf olacak.
Değerli dinleyiciler,

Taç atışı kullanıldı. Jackson Muleka. Jackson Muleka topu kontrol etmeye çalışırken yerde kalan isim oldu. Kemen. Kemen'den top Yusuf Sarı'ya. Yusuf Sarı'nın ceza sahasına doğru sokulduğu anda araya Konyasporlu savunma oyuncuları girdi. Uğurcan Yazılı orada yer alan isimdi. Onun müdahalesinin ardından top dışarı gidiyor. 66. dakikada Yusuf Sarı ceza yayına yaklaşmak üzereyken tam da şutunu vuracağı esnada Konyaspor savunması zamanında müdahaleyi yaptı. Top dışarı çıktı. İstanbul Başakşehir'in kullanacağı köşe vuruşuyla oyun devam ediyor. İçeri doğru kavisli bir orta. Ceza sahasının köşe noktasında bir şut. Uzak farkla dışarı giden bir şut oldu bu. Ivan Brnić'in sağ ayağıyla yaptığı vuruş. Out'a giden topun ardından bir kez daha Bahadır'ın oyunu hareketlendirdiğini gördük. Sağ kanatta bir paslaşması. Orta kulvara doğru uzun bir top. Şimdi sol kanatta Diogo Gonçalves, topla buluşan isim. Diogo Gonçalves merkeze doğru kat ediyor. Başakşehirli oyuncuların yerine müdahalesi, ancak top bir kez daha Konyaspor'da. Masuaku, onun ardından Gonçalves. Sağ kanada doğru açılan top Deniz Türüç. Deniz Türüç kaptanlık pazu bendini takan isim. Bir orta arayışında ceza sahasının köşe çapraz bölgesinde karşısında iki Başakşehirli oyuncu, onu geçmekte zorlandı ama topu bir şekilde Uğurcan'a ulaştırmayı başardı. İçeri doğru bir orta ama Başakşehirli savunma oyuncuları rahatlıkla uzaklaştırdı. Top yine Konyaspor'da. Dönen top Deniz Türüç'te, ancak orada bir faul. Uğurcan Yazılı yerde kalan isim oluyor değerli dinleyiciler. Mihal Karbovnik'le arasında yaşanan mücadelede Uğurcan yerde kaldı. Ve hakem faulü veriyor. Serbest vuruşun kullanılacağı nokta tam da ceza sahasının Konyaspor'un hücum yönüne göre sağ kanatta köşe çapraz bölümünde kalan noktaya bir hayli yakın. Ceza sahasının en çapraz noktasına bir metreden az bir mesafede top konuşlandırılmış vaziyette. Kaptan Deniz Türüç topun gerisinde. Başakşehirli savunma oyuncuları yerini aldı. İki kişilik bir baraj 9-15'lik mesafede. O da yerini almış vaziyette. Ceza sahasının dışından ceza yayı tarafında bir de seken topu bekleyecek ya da bir sürpriz pası bekleyecek Arthur Masuaku'yu da görüyoruz öte yandan. Bakalım kaptan Deniz Türüç nasıl kullanacak? Diogo Gonçalves de onun yakınında. Kaptan Deniz Türüç vuruyor üst direkten. Üst direkten top dışarı çıkıyor. 69. dakikada Tümosan Konyaspor adına maçın başından bu yana belki de en net gol şansı buydu. Üst direkten Deniz Türüç'ün çapraz bir bölgeden çok şık bir vuruşu ama barajdan da sekiyor top. Tabii öncesinde onu da söylemek lazım. Barajdan, iki kişilik barajdan seken top. Evet, Ivan Brnić'e çarptı. Ivan Brnić'e çarpan top biraz İstikamet değiştirdi ve topun istikamet değiştirmesiyle üst direkten dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu kullanıldı. Top tekrar orta alanda kaldı. Melih İbrahimoğlu, Masuaku sağ kanada doğru bir orta arayışı ama çok uzun bir mesafeden, çok yüksekten out'a gidiyor. 70. dakikadayız. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde kalede Muhammed Şengezer. Şimdi kale vuruşuyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Sağ kanada doğru top isabetli bir şekilde muhatabını bulamadı. Konyaspor'da savunmada Arthur Masuaku topu tekrar ileri gönderdi. Raymond Todt. Orada yaşanan bir karambol anı. Tekrar kalesine geri dönen isim Ryan Baniye oluyor. Bahadır Konyaspor'un hücum yönüne göre sağ kanatta uzun kullandı topu. Başakşehirli savunma oyuncularının kontrolüyle top tekrar kaleciyle buluştu.
orta yuvarlak bölgesinde şimdi yine ikili çekişmelerin yoğun yaşandığı bir noktada Konyaspor Diogo Gonçalves'le ileri doğru bir atak arayışına geçerken hakem faul düdüğünü çalıyor. Diogo Gonçalves az önce yerde kaldı. Değerli dinleyicilerimiz, her iki takımda da şu ana kadar Başakşehir'in aslında biraz daha fazla hücum şansı yakalamaya başladığı bir zaman dilimi olmuştu ama Tümosan Konyaspor özellikle biraz önce yaklaşık 4 dakika kadar önce Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşla çok ciddi bir gol olanağı yakalamıştı. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü takımları arasında sağ kanatta Deniz Türüç topla buluşamadan önce yardımcı hakem bayrağını kaldırdı değerli dinleyiciler. Şimdi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün yarı sahasında kullanılacak en direkt serbest vuruşta oyun bir kez daha hareketlenecek. Deniz Türüç, Kaptan Adil oyun dışı kaldıktan sonra kaptanlık pazubendini takmıştı. 33 yaşındaki tecrübeli isim. Aslında o da uzun yıllar formasını giydiği İstanbul Başakşehir'e karşı oynuyor. Bugün Başakşehir'den ayrılıp Konyaspor'a gelmişti. Bugün eski takımına karşı mücadele ediyor. Bu sezon bütün lig maçlarında görev almıştı ve ikinci haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı kaydettiği bir gol de vardı. 73. dakikadayız. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü hücum yönüne göre sağ kanattan köşe gönderine yakın bir bölgeden taç atışını kullanmıştı. O bölgedeki paslaşmaların ardından bir kez daha kendi yarı sahalarına döndüler değerli dinleyiciler. Hamza Güreler ileri doğru ceza sahasına doğru uzun bir top gönderdi kendi yarı sahasından. Savunmada yapılan müdahale ve bu esnada bir oyuncu değişikliği daha yaşanacak. Raymond Todt oyundan alınan isim. Tümosan Konyaspor'da onun yerine 10 numaralı formasıyla Enis Bardi oyuna dahil oluyor. 73. dakikada bu oyuncu değişikliği yaşandı ve 74. dakikadayız artık. Değerli dinleyiciler, Başakşehir'de Bertu Yıldırım yerde kalan isim. Tümosan Konyaspor'un yarı sahasında, tam yarı sahasının aslında orta mesafe bölgelerinde taç çizgisinin dibinde yerde kalmıştı Bertu Yıldırım ve şimdi o bölgeden çapraz bir noktadan, kaleyi bir hayli çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanılacak. Yusuf Sarı topun gerisinde olan isim. Ceza sahasının içi bir hayli kalabalık. Ceza sahasının dışındaysa 3 Başakşehirli oyuncu seken topu değerlendirmek için fırsat kolluyor. Barajda bir kişi yer alıyor Tümosan Konyaspor'da. Yusuf Sarı içeri doğru bir orta yaptı. Kavisli bir orta ama Tümosan Konyaspor'da savunma rahatlıkla topu karşılıyor. Şimdi bir kez daha Başakşehir'in yarı sahasına kadar giden, sekerek giden bir top. Kaleci Muhammed Şengezer havadan gönderdi karşıya. Konyaspor'da savunma kontrol edemedi. Tekrar İstanbul Başakşehir adına bir hücum olanağı doğmak üzereydi ama Diogo Gonçalves topu kontrol ederek karşı yarı sahaya gönderen isim oluyor. Tümosan Konyaspor'da şimdi bir kez daha top Diogo Gonçalves'te. Sol kanat üzerinden bir deneme. Jackson Muleka sol kanata taç çizgisine kadar geldi. Taç atışını kullanacak isim de o. Geriye doğru Artur Masuaku'ya gönderdi. Artur Masuaku'dan Melih İbrahimoğlu'na bir pas. Melih İbrahimoğlu bu noktada yerde kaldı. Hakem faulü verdi ve hızlıca kullandı Masuaku'yla Konyaspor değerli dinleyiciler. Müsabakanın 76. dakikasında Avaziyem, Melih İbrahimoğlu yarı saha çizgisi üzerinde bir kez daha kendi yarı sahasına dönüyor.
Sağ kanatta Uğurcan Yazgılı'dan ileri doğru tek top, hızlı bir hücum şansı. Kaleciyle karşı karşıya kalan isim Uğurcan Yazgılı ama kaleci Muhammed Şengezer bir kez daha, bir hücum şansı daha, bir şut. Diogo Gonçalves, Diogo Gonçalves'in ceza yayının biraz dışından yaptığı şut. Savunmadan sekti ama bu pozisyonun öncesinde Tümosan Konyaspor 3 oyuncuyla Başakşehir savunma hattının ilerisine geçmişti. Pozisyonlar tamamlandıktan sonra yardımcı hakem bayrağını havaya kaldırdı. Uğurcan Yazlılı öncelikle kaleciyle başa baş bir pozisyonda, onun şutu kaleciden dönmüştü, Muhammed çıkarmıştı. Ardından Başakşehir savunmasında o hamleyi yapamadılar. Bir kez daha Konyasporlu oyuncularda kaldı top. Ve fakat o pozisyonun öncesinde yardımcı hakem bayrağını havaya kaldırdı ve ofsayt kararını vermişti. Konyaspor'un yarı sahasında Artur Masuaku'da top. Melih İbrahimoğlu havadan ve uzun gönderdi. Ters kanada doğru Konyaspor'un hücum yönüne göre sağ kanatta şimdi içeri doğru sokuluyorlar. Enis Bardi, top onun ayağına ilk kez geldi. Bu müsabakada bir şut. Ceza sahasının yaklaşık bir 8 metre civarı uzağından yerden giden bir şut. Kaleci Muhammed Şengezer rahat bir şekilde kontrol edebildi bu topu. Değerli dinleyiciler, Marko Jevtović'in şutunu 78. dakikada bir kez daha Konyaspor'un yarı sahasına kadar gitti top. Bahadır'ın kullandığı uzun topun ardından bu sefer Başakşehir'in kale sahasına kadar geldik. Ancak kaleci Muhammed Şengezer hatalı bir şekilde kullandı. Diogo Gonçalves, Enis Bardi, bu uzaktan bir şut Deniz Türüç. Ama savunma yine doğru zamanda doğru yerde topun önünü kesiyor şimdi. Sol kanattan Jackson Muleka topu Melih İbrahimoğlu ile buluşturdu. Melih'ten merkeze doğru top Enis Bardi'ye gelemedi. Başakşehir'de savunma başarılı. Karşı yarı sahaya doğru çok uzun bir şekilde gönderdiler ama orada herhangi bir Başakşehirli futbolcu yer almamaktaydı. Ve Tümosan Konyaspor savunması çok rahat bir şekilde topu karşılayabildi. Kidoz Yavaziyem merkeze doğru uzun gönderdi. Karşı yarı sahada Başakşehirli savunma oyuncularının kafa vuruşuyla top tekrar karşı yarı sahaya gitmişti. Şimdi bir kez daha Konyaspor için bir hücum olanağı daha. Arkaya doğru iyi kaçan Jackson Muleka. Jackson Muleka sol ayağıyla bir deneme yapamadı. Savunma hemen yerini aldı. İki kişilik bir presle orada Jackson Muleka'ya şut imkanı tanımadı Hüseyin Uba. Değerli dinleyiciler, bir kez daha bu esnada Jackson Muleka ile az önce buluşan topla ilgili yardımcı hakemin offside bayrağını havaya kaldırdığını söyleyelim. Bertu Yıldırım oyundan alınıyor. Başakşehir'de yerine Abosbek Fayzullayev girecek. Hücumda farklı deneyişler içerisinde bir yandan da Ivan Brnić oyundan alınıyor, yerine Jakub Kaluzinski dahil oluyor. Böylelikle İstanbul Başakşehir'de tüm oyuncu değişiklik hakları kullanılmış durumda. Müsabakanın 80. dakikasındayken değerli dinleyiciler henüz gol sesi yok. 80. dakikadayken ilk yarıda tempo düşüktü. İkinci yarıda gol şansları gördük. Şimdi Konyaspor sağ kanattan Uğurcan Yazılı ile bir hücum şansını daha kovalıyor. Deniz Türüç çok uzak mesafeden sol ayağıyla yerden sekerek giden top sağ direğin 1,5-2 metre dışından ötesinden out'a gidiyor. Muhammed Şengezer Başakşehir'de kalede, onun kontrolü altındaydı. Ve şimdi kale vuruşuyla bir kez daha oyunu başlatacak isim de

O olacak. Konya Spor yarı sahasında peş peşe kafa vuruşları. Kemen, kaptan Kemen. Fayzullayev'le top buluşamadı. Az önce Bertu Yıldırım'ın yerine oyuna dahil olan Abospek Fayzullayev. Değerli dinleyiciler, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü adına mücadelenin artık kalan son 10 dakikası ve üzerine eklenecek duraklama süresi boyunca gol umudunu öncelikle taşıyan isim olacak. Tümosan Konyasporlu futbolcular da şimdi sağ kanattan ceza sahasına doğru uzun havadan bir top gönderdi ama orada Enis Bardi topla buluşamadı. Deniz Türüç'ün müdahalesinin ardından top taca gidiyor. Taç atışını Mihal Karbovnik'le kullanacak İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü. Değerli dinleyiciler, Konyaspor'da da oyuncu değişikliği var. Jackson Muleka 81 dakika boyunca Konyaspor adına ileri uçta santrfor mevkiinde gol kovalayan isim olmuştu. O oyundan alınıyor. 42 numaralı formasıyla Mustafa Muhammed oyuna dahil oluyor. Ancak tek oyuncu değişikliği bu değil, onu da söyleyelim. Ebrima Koli de oyuna dahil oldu 19 numaralı formasıyla. Tümosan Konyaspor takımında değerli dinleyicilerimiz 0-0'lık eşitlik mücadelenin 82. dakikası itibarıyla devam ediyor. Tümosan Konyaspor'da savunma hattında Avaziyem Melih İbrahimoğlu ile buluşturdu topu. Başakşehir yarı sahasına gönderdiler ama orada savunmanın müdahalesinin ardından hızlı bir şekilde çıkma olanağının peşindeydi. Fayzullayev başarısız oldu. Şimdi bir kez daha Konyaspor için Deniz Türüç vasıtasıyla bir hücum olanağı sağ kanattan Enis Bardi ile top buluştu. Enis Bardi ceza sahasının çaprazına doğru tekrar geri gönderdi topu. İçeri doğru yerden bir orta, bir şut. Mustafa Muhammed oyuna girdiği gibi topla buluşan ve ilk şutunu gönderdi ama yerde kaldı. Zayıf bir şut olmuştu bu. O şutu göndermeden önce değerli dinleyiciler Hüseyin Uba'nın müdahalesi ve bu müdahalenin neticesinde Mustafa Muhammed yerde kalan isim oldu. Jackson Muleka'nın yerine girmişti oyuna 82. dakikada. Bir diğer oyuncu değişikliği ise Diogo Gonçalves'in yerine giren Ebrima Koli oldu. 19 numaralı formasıyla değerli dinleyiciler 4 hakkını kullandı oyuncu değişikliğinde Tümosan Konyaspor. Daha önce de 74. dakikada Raymond Tot'un yerine Enis Bardi oyuna dahil olmuştu. Ve ilk yarıda kaptan Adil Demirbağ'ın sakatlığının ardından yerine Avaziyem oyuna dahil olmuştu. Tümosan Konyaspor kendi yarı sahasından hızlı bir şekilde şimdi Başakşehir yarı sahasına doğru atağın amacındaydı ama istedikleri neticeyi elde edemediler. Yarı saha çizgisi dolaylarında yerinde ve hızlı bir müdahale Başakşehir'den. Şimdi Uğurcan Yazılı taç atışını kullanan isim savunmasına doğru döndü. Kidozi Avaziyem. Kidozi Avaziyem ileri doğru pasını gönderdi. Tekrar top ona ulaştı. Bu sefer havadan ve uzun gönderdi Avaziyem değerli dinleyiciler. Umut Güneş. Umut Güneş. Mihal Karbovnik. Mihal Karbovnik de içeri doğru hızlı paslaşmalar. Eldor Şomurodov'la top buluşurken yerde kalıyor Eldor Şomurodov. Hakem Batuhan Kolak oyunu durduruyor 85. dakikada. Ceza yayına çok da yakın bir mesafeden değil. Kaleyi neredeyse bir 25-30 metre arası bir mesafeden gören bir noktadan belki gerçekleşen faul neticesinde Uğurcan Yazılı'nın Eldor Şomurodov'a yaptığı müdahalenin neticesinde tam ceza yayının merkez noktasını dik kesen çok merkezi bir bölgeden biraz daha ceza yayına göre sol

çapraza yakın olduğunu söyleyelim. Şimdi tam net açıdan bakınca daha iyi tespit ettim onu. Onu düzelteyim. Sağ ayağıyla Abosbek Fayzullayev'in tehlikeli bir vuruş denemesi olacak. Uzak bir mesafe.

Mücadelenin 86. dakikasında Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruş Eldor Shomurodov'a yapılan faul neticesinde uzak bir mesafeden barajdan sekerek dışarıya gidiyor. Sevgili dinleyiciler, köşe vuruşunu İstanbul Başakşehir hücum yönüne göre sol taraftan kullanacak. Köşe gönderinde Jakub Kaluzinski var, sonradan oyuna giren isim. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde köşe vuruşlu kullandı. Kalecinin müdahalesi ama kale boşta kaldı. Orada topu tamamlayarak gole çevirecek bir Başakşehirli futbolcu artık kalmamıştı. Son olarak tabii Konyasporlu savunma oyuncularından sekmişti top ve taca gitti. Taç atışını şimdi Başakşehir takımı Ömer Ali Şahiner'le kullanacak. 87. dakikada kullanıldı. İçeri doğru bir orta arayışı. Kale sahasının içerisinde Abosbek Fayzullayev bir şut imkanı elde etmeye çalıştı ama bunu başaramadı. Konyaspor'da savunma müdahaleyi yerinde yaptı. Uğurcan Yazılı'nın orada bir müdahalesi vardı, evet. Değerli dinleyiciler, Jakub Kaluzinski içeri doğru ortayı açmıştı. Ancak oyuna yine sonradan dahil olan bir diğer isim Abosbek Fayzullayev, 80. dakikada oyuna giren isim, bu ortayı golle taçlandıramadı. Ve şimdi top Tümosan Konyaspor yarı sahasında. Avazyem'in karşı yarı sahaya doğru havadan uzun bir topuyla hücum arayışı ama Mustafa Muhammed yerde kalan isim oldu burada. Jackson Muleka'nın yerine oyuna dahil olan ve en ileri uçta şu an Tümosan Konyaspor'u gol umuduna taşımaya çalışan isim Mustafa Muhammed yerde kalmıştı. Serbest vuruş kullanılacak. Enis Bardi topun gerisinde yer alan isim. Deniz Türüç de onun yanına geldi. Bakalım hangisi kullanacak? Deniz Türüç ve Enis Bardi paslaşarak kullanmaya yakın gibilerdi. Şimdi o karardan döndüler. Enis Bardi uzaklaştı. Deniz Türüç geri açıldı. Kavisli bir orta. Ceza sahasının köşe çaprazına doğru. Bu noktada Uğurcan Yazılı topu kontrol etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Sol bacağını tutuyor. Sol bacak kasında bir ağrı sanki söz konusu oldu gibi surat ifadesinden anlaşılan durum buydu. Onun ardından da yanında Kaluzinski topa yetişmeye çalışıyordu ama Uğurcan kontrol edemedi. Top taca çıkıyor. 89. dakika. Artık Trendyol Süper Lig'de 7. haftada pazar gününün ilk müsabakasında son dakikaların içindeyiz. Değerli dinleyiciler, cuma akşamı Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etmişti. Dün oynanan maçlarda Gençler Birliği ile Ahmet Sportif Faaliyetler 2-2 berabere kalmıştı. Alanya Spor Erzurum Spor Futbol Kulübü mücadelesi ise 0-0 noktalanmıştı. Trabzonspor deplasmanda Samsun Spor'u 3-0 mağlup ederken dünün son maçında Fenerbahçe Çaykur Rize Spor deplasmanını 3-0'lık galibiyetle geçen taraf olmuştu. Bugün 13.30'da oynanan bu müsabakanın bitmesiyle birlikte saat 16'da bu sefer gözler Gaziantep Futbol Kulübü Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde olacak. Akşam saat 19'da ise Beşiktaş Kocaeli Spor maçı ve yarın akşam saat 20'de Eyüp Spor Göztepe mücadelesiyle Trendyol Süper Lig'de 7. haftayı noktalamış olacağız. Bir hayli uzun süren Uluslar Ligi'nde 4 müsabakaya peş peşe çıktığımız bir milli maç arasının ardından Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada belirtelim, Uğurcan Yazılı'nın tedavisi sürüyordu. Az sonra güncel vaziyete bakacağız. Kendisi tekrar ayağa kalktı ama sahanın dışında bu tedavi devam edecek belli ki. Hakemin işaretiyle, taç atışıyla oyun bir kez daha hareketlendirildi. 5 dakikalık bir duraklama süresi bu arada 4. hakem tarafından işaret edilmişti ve 90+1'in şu an içindeyiz. 4 dakika daha bu mücadele devam edecek. Bakalım bir gol ortaya çıkacak mı bu kalan 4 dakika.

dakikalık sürede Yusuf Sarı'da top. Yusuf Sarı'dan ceza sahasına doğru, rakip alana doğru uzun bir pas ama Konyaspor'da savunmada Ryan Bania yerinde ve zamanında müdahaleyi yaptı değerli dinleyiciler. Şimdi ceza sahasının köşe çaprazında Başakşehir oradan topu çıkaramadı. Konyaspor'da savunmada Arthur Masuaku kontrolü eline aldı. Kalecisine döndü ve kaleciden sağ kanada doğru bir pas ama bu noktada Mihal Karbovnik biraz erken davrandı. Başakşehirli futbolcu topu elde etmeye çalışırken bir faul yaptı. Ve Konyaspor'da bir kez daha oyun hareketlenmiş oluyor. Kaleci Bahadır karşı yarı sahaya doğru havadan ve uzun kullandı. İleri uçta Mustafa Muhammed kafayla karşıladı ama devamında Başakşehir savunması topu tekrar elde etmeyi başardı değerli dinleyiciler. Karşılıklı havadan kafa topları, top Başakşehir savunmasında sağ kanatta. Başakşehir'in hücum yönüne göre sağ kanattan ileri doğru bir top gönderdiler. Bir hayli uzun bir toptu ama Konyaspor'un ceza sahasına yakın kısımlarda o topu alabilecek ve devam edecek bir Konyasporlu, düzeltiyorum, Başakşehirli oyuncu yoktu. Yardımcı hakem bu esnada bayrağını havaya kaldırdı. Değerli dinleyiciler, bir kez daha oyun durdu. İstanbul Başakşehir'de endirekt serbest vuruşla, Hüseyin Uba'nın kullandığı vuruşla oyun hareketlendi ve devam ediyor. Abosbek Faizullayev oyuna sonradan giren isim. Başakşehir'de sol kanatta o buluştu topla. Bir kez daha Karbovnik'le topu buluşturan isim oldu. Karbovnik ceza sahasının sol tarafında bir orta arayışında bir kafa vuruşu. Ama top dışarı gidiyor. Eldor Shomurodov, İstanbul Başakşehir'in golcü ismi. Bu sezon şu ana kadar 6 maçta 6 gol gibi fevkalade bir istatistiğin altına imzasını atmış olan Eldor Shomurodov, ki geçen senenin de zaten yıldız isimlerinden biriydi gol sayısı anlamında da, bu müsabakada henüz bir gol sesi ortaya çıkmasına vesile olamadı Eldor Shomurodov. 90+4'teyiz. Duraklama süresinin de artık son dakikasına gireceğiz. İstanbul Başakşehir kendi yarı sahasından bir kez daha hücum yönüne göre sol kanattan Karbovnik'le ileri doğru bir driplingin peşindeydi ama savunmada yerini sağlam bir şekilde aldı Tümosan Konyaspor. Bu sefer sağ kanada top yöneldi Hamza Güreler. Hüseyin Uba, bir kez daha Hamza Güreler'de. Artık hem risk almak istemeyen hem de acaba bir gol bulabilir miyim diye düşünen iki takımın mücadelesi. Top Tümosan Konyaspor'un kontrolünde. Enis Bardi, Konyaspor'un kendi yarı alanından çıkamadı Enis Bardi. Taç çizgisine yakın bir bölgede top dışarı gidiyor. İstanbul Başakşehir'de taç atışı kullanıldı. Sevgili dinleyiciler, Umut Güneş orta yuvarlakta kendi sahana doğru döndü. Hamza Güreler, Yusuf Sarı. Yusuf Sarı sağ kanatta ileri doğru bir pas yerine bir kez daha savunmasına doğru topu yöneltti. Bu sefer sol kanattan bir deneyiş. Yakup Kaluzinski yerde kalıyor. Batuhan Kolak düdüğünü çaldı ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü lehine faulü verdi. Serbest vuruş hızlı bir şekilde kullanıldı. Sağ kanatta Yusuf Sarı. Şimdi merkeze doğru, iç kulvara doğru topunu aktardı Kaluzinski. Sol kanatta Karbovnik. Karbovnik artık maçta son hücum şansları. Karbovnik ceza sahasına doğru köşe çaprazdan sokuluyor. İçeri doğru ortasını gönderdi. Kimse o topa temas edemedi. Ve top dışarı gidiyor. 90+6'nın içindeyiz. Karbovnik'in ortası. Konyasporlu oyunculardan düzelteyim, bir ufak temas var. Bir köşe vuruşu, bir son hücum imkanı olacak mı derken bir temas daha vardı orada. Köşe vuruşunu işaret etmedi hakem. Son kale vuruşu kullanılırken mücadelenin son düdüğünü Batuhan Kolak çaldı değerli dinleyiciler. Medaş Konya

0: Konya Büyükşehir Stadyumunda Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde pazar gününün ilk müsabakasında mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Tümosan Konyaspor 0, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 0. Mücadele sonuçlanıyor. Bir sakatlık daha var bu esnada. Mücadelenin son düdüğü çaldıktan sonra da yerde olan oyuncular var. Dileriz ki sıkıntılı bir vaziyet yoktur onlar açısından. Günün ilk müsabakası buydu. Dediğimiz gibi biraz önce söylemiştik. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Saat 16'da Gaziantep Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü mücadelesi ve saat 19'da Beşiktaş Kocaeli Spor mücadelesi. Yine bu mücadelelerin heyecanını Türkiye radyolarından, TRT radyolarından dinleyebilirsiniz. Radyonuzun başında değerli futbol severler. Şimdilik biz sözümüze nokta koyuyoruz değerli dinleyicilerimiz. Tümosan Konyaspor İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesi 0-0'lık eşitlikle sonuçlanıyor. Mikrofonda ben Alkın Tolga. Siz değerli futbol severlere, siz değerli dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
4: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Gaziantep Futbol Kulübü ve Arca Çorum Futbol Kulübü arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
1: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Değerli dinleyiciler, Süper Lig'in 7. haftasında pazar gününün ikinci karşılaşması biraz sonra Gaziantep Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü arasında başlayacak. Şu anda İstiklal Marşımız söyleniyor, dinleniyor, çalınıyor ve gerçekten futbol için elverişli bir ortam Gaziantep'te. Karşılaşmayı Uğurcan Hasova yönetecek. Anıl Usta ve Candaş Erbil ona bayraklarıyla yardımcı olacak. Oğuzhan Gökçen de karşılaşmanın 4. hakemi olacak değerli dinleyiciler. Saha seçimi için takım kaptanları şimdi karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova'nın yanında. Gürcan Hasova Ankara bölgesi hakemlerinden üst klasman hakemi.

Son haftalarda Kasımpaşa Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, Kocaelispor, Beşiktaş Erzurumspor karşılaşmalarını yöneten bir hakem bugün de Gaziantep Futbol Kulübü ile Erzurum Futbol Kulübü arasındaki mücadeleyi yönetecek. Karşılaşmanın başlamasına çok az kala 11'leri sizlere vermek istiyorum. Gaziantep'in kalesinde Tobias oynayacak. 4-1-4-1 sistemini benimsemiş durumda Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü. Savunma dörtlüsü Perez, Silla, Abena, Kerim şeklinde olacak. Onların önünde o gün hem oyun kurucu hem savunma görevini yapacak hem oyun kurucu görevini yapacak Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlovski dörtlüsünün önünde de Halil, rakip kaleye en yakın ileri uç oyuncusu olarak dikkat çekecek. Buna karşılık Erzurum Futbol Kulübü'nün kalesinde Felipe oynayacak. 3-5-2'yi benimsemiş durumda teknik direktör. Ve Felipe'nin önünde Pereira, Çağlar, Smolčić üçlüsü var. Gökhan, Berat, Diamande, Bora dörtlüsü dikkat çekiyor. Bu arada tabii Gökhan zaman zaman bu savunma beşlisini yahut dörtlüsünü sağlayacak. İleri uçta Cengiz Ramirez, Kizilidis görev yapacak değerli dinleyiciler. Gaziantep Futbol Kulübü'nün enteresan bir sıralaması var şöyle ki 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi almış, 7 gol atmış, 7 gol yemiş, 8 puana sahip ve sahasında galibiyeti yok. 2 deplasman galibiyetinden puanla, 3'er puanla dönmüş. Buna karşılık Erzurum Futbol Kulübü'ne baktığımız zaman 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle sahadan ayrılmış. 13 gol atıp 12 gol yemiş ve hakem Gürcan Hasova başlama düdüğünü çaldı ve şimdi rakip yarı alana yükseltilen bir top ve ceza alanının ön çizgisine doğru gelen topu karşılayan futbolcu sol kanatta Abena. Abena'nın uzaklaştırmak istediği top bir anda Erzurum için bir gol şansı olabilirdi ama topu kaybettiler. Şimdi Erzurum yarı alanında top ve top kaleci Felipe'ye geliyor. Ondan rakip yarı alana yükseltilen top bir başka kaleciye geliyor. Karşılıklı kaleciler adeta birbirleriyle paslaştılar ve şimdi hücum hazırlığı Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Yine top kaleciye dönüyor. Kalecinin rakip yarı alana yükselttiği top karşılıklı top kayıpların ardından şimdi o gün karşıladığı topla bir hücum şansı sol kanatta topla buluşan futbolcu geri oynamayı tercih etti. Onun geri oynadığı top orta alanda bakıyorum topla buluşan futbolcu ileri uça oynamayı planlıyor ama isabetli gitmeyen bu topların ardından yine savunma oyuncuları kendi aralarında pas yapıyorlar ve şimdi bir uzun top ve sol kanatta topa yetişmek isteyen futbolcuya bakıyorum. Kerim topun kornere gitmesine sağladı. Rakibinin baskısını görünce böylece şimdi sağ kanattan bir köşe vuruşuyla Çorumspor takımı rakip kalede tehlike yaratacak. Bir tarafta Orhan Ak teknik direktör Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Diğer tarafta da göreve yeni gelmişti. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Cezaların içine yüksekten gelen top tekrar döndü. Sağ kanada bir kez daha yüksek bir top ve kaleci topu kontrol ediyor. Cengiz'in köşe vuruşlarından yarattığı tehlikenin ardından kaleci Tobias şimdi eliyle oynamayı tercih etti. Pereira sol kanattan uzun gönderiyor ama ondan gelen top da yine kaleci Felipe'ye geldi. Felipe de yerden bıraktı. Şimdi yine Çorumsporlu futbolcular kendi aralarında savunmada pas yapıyorlar. Bir kez daha top Felipe'de. Şimdi sol kanatta topla buluşan futbolcu döndü. Borza ileri
oynadı ama ileri oynadığı topla. Şimdi sol kanattan Cengiz topun köşe bayrağına yakın bir yerde kontrol etmesini sağladı ve rakibine çarpan top da kornere çıkıyor ve şimdi bu defa sol kanattan köşe vuruşu kullanacak Çorum Futbol Kulübü. Değerli dinleyiciler, Acı Çorum Futbol Kulübü ceza alanının içinde. Yine Gaziantep'li futbolcular savunma önlemlerini alıyorlar. Savunmadan gelen Çağlar'ı görüyorum, Smolcic'i görüyorum. Sol kanattan sağ ayağıyla bir köşe vuruşu, kale sahasının ön çizgisine kadar gelen yüksek bir top ve son anda tehlikeyi uzaklaştırıyor. O günün vuruşuyla top rakip yarı alana gitmiyor ama en azından kaledeki bir tehlike böylece geçmiş oluyor. Şimdi tekrar Arca Çorum Futbol Kulübü oyuncuları bir hücum hazırlığı yapıyorlar orta alanda. Bu hücumu yapacak olan futbolcu, bakıyorum, Berat. Berat savunmasına döndü. Sağ kanattan sol kanada gelen top isabetsiz. Kerim karşılıyor. Kerim'in karşıladığı top da isabetsiz. Yine Berat oynayacak topla. Ama Berat'a bir nizami olmayan şarj Gidado'dan. Evet, Gidado Berat'ı topa kafa vurmak için yükseldiği zaman bir şarj yapıyor ve bu nizami olmayan şarj bir endirekt serbest vuruş getirdi. Şimdi ceza alanına yükseltilen bir top. Sol kanatta topla buluşan Borza kaleye vuruyor. Kaleye vurdu top. Tobias'ın kontrolünde. Tobias hemen ceza alanının ön çizgisine sokuldu. Bir an önce topu arkadaşlarına kazandırmak için ama çok da o aceleciliği bir işe yaramadı. Çünkü sağ kanattan yükseltilen top Perez tarafından isabetli değil ve o isabet

maçta aralarında sol kanada gönderilen top, sol kanatta ikili mücadelede bir faul söz konusu. Rakibini itiyor Abena. O rakibini itince, ki o rakibi de Cengiz, şimdi bir serbest vuruş kullanılacak Harcı Çorum Futbol Kulübü tarafından. 6. dakika oynanıyor. Sağ kanatta topla buluşan futbolcu ikili mücadelede bir faulle karşı karşıya kalıyor ve yerde yatan futbolcu, bakıyorum, hakemin kararını itiraz ediyor. Bir iddiası var, bana faul yapıldı diye, ama o iddiasında geçerli değil. Tabii top Gaziantep Futbol Kulübü'nde, ama karşılaşmanın yardımcı hakemi de bir out işaret edince kale vuruşu oyun tekrar başladı. Şimdi orta alanda Abena, iki stoper Silla ve Abena paslaşıyorlar. İki stoper paslaştıktan sonra şimdi orta alanda o gün oyunu yönlendirmek için pas istedi. Ondan sağ kanada gelen top, sağ kanatta topla buluşan futbolcu Sorescu, o da savunmasına dönüyor. Yine iki stoper aralarında paslaşabilirler. Evet, Silla ve Abena paslaşıyor. Abena'nın yerden pası, top döndü geldi yine savunmadaki Silla'ya. Silla şimdi orta alanda o güne verdi topu. O gün bakıyor etrafında, döndü. Diğer stoper Abena'ya veriyor. Abena rakip yarı alana girdi. Birdenbire savunmanın arkasına doğru yükseltti topu. Savunmanın derinliğinde Çağlar kafa vuruşuyla topu sağ kanattaki arkadaşı Pereira'ya indirdi. Pereira'dan gelen topta şimdi sol kanatta Kerim'de. Kerim'den Kozlovski kontrol etti topu. Kozlovski yanına sokulan Maxim'e bıraktı. Maxim'den gelen topla şimdi sağ kanada yükseltilen bir top. O sağ kanatta kafa vuruşuyla topu Sorescu indirdi, ama isabetli indiremediği topu karşılayan futbolcu tehlikeyi uzaklaştırıyor Smolcic. Ve yine iki stoper aralarında paslaşacaklar diye beklerken uzun gönderdi Abena. Abena'nın uzun gönderdiği topu karşılayan Smolcic Borza savunmasına yardımcı oldu. Smolcic'ten seken topu kontrol ettikten sonra kalecisine döndü, ama kaleci Felipe'den gelen top da isabetli değil. Taca çıkıyor ve taç atışını Perez kullanıyor. Perez kullandı. Savunmadaki arkadaşı Silla'ya, Silla'dan sol kanada ve top taca çıkıyor sağ kanatta. Topu karşılayan Arda Çorum Futbol Kulübü'nün sağ kanat savunucusu Pereira taç atışını kullandı. Gaziantep'li futbolcular yine iki stoper paslaşıyor. Silla ve Abena paslaştılar. Sorescu sağ kanattan savunmanın arkasına uzun bir top gönderdi, ama başarılı olamadı. O topu karşılayan Çağlar yanındaki Smolcic'e bıraktıktan sonra şimdi bir hücum hazırlığından sonuç alamıyor. Kizeridis isabetsiz bir pas, top taça çıkıyor ve taç atışını hemen kullandı yine sağ kanattan Sorescu. Şimdi sol kanatta Kerim, o da savunmanın arkasına yükseltiyor topu ve pasın şiddeti öylesine fazla ki Maxim'in yetişebileceği bir top değil. Maxim de kendine bir faul yapıldığını iddia ediyor. Aslında Maxim Kerim'e çok sokulmuştu. Topu ona atabilirdi, ama uzun göndermeyi tercih edince de top doğrudan avuta gidiyor ve kale vuruşuyla oyun tekrar başladıktan sonra şimdi kaleci Felipe rakip yarı alana uzun gönderdi. O topu karşılayan Silla, Silla'dan orta alana dönen topu kontrol eden futbolcu Diamande, Diamande'den sol kanada geliyor. Sol kanatta topla buluşan futbolcu Borza, döndü Smolcic'e. Smolcic Çağlar'la paslaşıyor. Çağlar yerden oynadı. Sağ iç boşluktan savunmanın arkasına gönderilmek istenen topu stoperlerden Silla karşıladı. Şimdi tekrar orta alandan Berat'la başlayacak bir hücum. Berat orta yuvarlağın içinde kendi yarı alanında döndük çevresine baktı ve derin oynamayı tercih etti. Şimdi bir gol pozisyonu olabilir, ama o gol pozisyonu kayboldu, ama atak devam edecek. Şimdi ceza alanına sokulan futbolcu sol kanattan geriye doğru oynadı. Smolcic hücuma katkısı var. Yüksek bir top.

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları bu topu değerlendirecekler ve şimdi evet, top reklam panolarının arkasına kadar gittikten sonra yardımcı hakeminde bir offside işareti vardı. Kaleci Tobias offside'dan doğan endirekt serbest vuruşu kullandı. O Halil'in kafa vuruşuyla savunmanın arkasına indirmek istediği topu Çağlar karşılıyor. Çağlar baktı, yanına sokulan Berat'la paslaştı. Tekrar Çağlar aldı, döndü bu defa kalecisi Felipe'ye. Felipe'den Smolcic alıyor. Smolcic riskli bir çalımla rakibinden kurtardı ama sağ kanada dönen top, o kanatta topla buluşan futbolcuya bakıyorum, bir tehlike yaratacak mı Gökhan? Gökhan da ortaya döndü. Ortaya dönünce de top kaybı ve taca çıkan top şimdi değerlendirilecek. Kaleci Tobias sürekli savunmadaki arkadaşlarını uyarıyor. Bu arada Maxim arkadaşlarını uyarıyor ve taç atışı kullanıldı. Yine Smolcic. Smolcic'den topu alan futbolcu Diamande döndü Berat'a. Berat Çağlar'la paslaştı. Yine Çağlar uzun oynuyor ama uzun oynadığı topu Silla karşıladı. Silla'nın yükselttiği top orta alandan birdenbire sağ kanada uzun gönderildi. Bir anda bir gol pozisyonu yaratabilir Gaziantep Futbol Kulübü. Sorescu ceza alanının içinde döndü kendi etrafında ama rakibi karşılıyor onu. Onun karşıladığı top da Borza tarafından kornere gönderiliyor. Şimdi sağ kanattan Gaziantep Futbol Kulübü sağ kanadından bir köşe vuruşuyla tehlike yaratacak değerli dinleyiciler. Evet, Borza az önceki sistemde söylemiştim. O dörtlünün sol kanadında oynuyor ama tabii ki savunmasına da bir kanat oyuncusu olarak savunmasına da yardımcı oluyor. 13. dakika oynanıyor. 13. dakikada 0-0'lık denge devam ediyor. Köşe vuruşu kullanıldı Gaziantep Futbol Kulübü tarafından. Sol kanatta Kerim cezalarına bir kez daha yükseltti topu. Onu yükselttiği top sağ kanada geldi. Maxim bu defa kontrol etmedi. Hemen gelen topu o da cezalarına yükseltiyor. Ama topu kaleci Felipe rahatlıkla kontrol ettikten sonra eliyle bıraktı Smolcic'e. Smolcic önünde bir boş alan vardı ama geçmedi o alanı. Hemen topu arkadaşına kazandırdı. Orada topla buluşan futbolcu dönüyor kendi etrafında. Geri oynadı Berat. Berat'tan şimdi Cengiz alıyor. Cengiz de zaman zaman kendi yarı alanına dönüyor. Şimdi bir duvar pası yaptı. Cengiz tekrar topla buluştu. Ceza alanına sokuluyor. Top hala onun kontrolünde. Ama son anda topun kontrolünü kaybedince o gün geliyor topa müdahale ediyor ve kornere çıkmasını sağlıyor topun. Şimdi sol kanattan yine köşe vuruşuyla Çorum Futbol Kulübü rakip kalede bir gol tehlikesi arayacak. Savunmadan gelen oyuncularına bakıyorum. Yine Smolcic geliyor. Çağlar geliyor o yüksek toplarda. Avantaj sağlamak için sol kanattan sağ ayağıyla bir köşe vuruşu kullanılacak. Şimdi ceza alanına, kale sahasının uzak köşesine doğru gelen bir top ve herkesi geçiyor bu arada. Top bakıyorum kimin ayağına çarpıyor? Evet, Gigado'nun ayağına çarptı. Taca çıkacaktı. Gigado gitti, o topa yetişti, arkadaşlarına kazandırdı. Şimdi sağ kanada yüksek bir top. O topa yetişme çabasında olan iki futbolcu var. Biri Halil, diğeri savunmada Smolcic. Halil geri oynamayı tercih etti. Sağ kanatta şimdi Perez ceza alanına yükseltecekti. Vazgeçti, geriye döndü o güne. O gün bir duvar pası yapmayı düşüncesindeydi. Halil'in derin pası kaleci Felipe'ye yatıyor, kontrol ediyor. Bir an için

Şor'un yarı alanına gelen topu Çağlar kontrol etti. Çağlar'dan Borza aldı. Borza'nın yanına sokulan yine Berat. Berat hücumları yönlendiren bir görüntü veriyor. Bu arada Cengiz kazandı topu. İyi değerlendiremedi. Savunmaya dönen top Molčić'ten geliyor. Cengiz'in bir faul beklentisi var. Oyun devam ediyor. Sorescu ortaya dönmek istedi. İsabetli değil. Karşılıklı top kayıplarının ardından şimdi Diamande'nin pası isabetsiz. Diamande de Cengiz sitem ediyor Diamande'ye. Niye doğru dürüst bir top göndermiyorsun der gibilerden. Evet, şimdi kaleci Tobias'a kadar döndü geldi top. Savunmada Silla'nın geri pasıyla Tobias ceza alanının dışına çıktı. Top onun kontrolünde. Hala arkadaşlarına bakıyor ve sağ kanada yükseltti. Sağ kanada yükselttiği topu karşılayan futbolcu Borza. Borza'nın karşıladığı top taça çıkınca şimdi sağ kanattan taç atışı kullanıldı. O Silla ve Abena yine paslaştılar. İki stoper aralarında rahatlıkla paslaşıyorlar. Çünkü bir ön alan baskısı yapmıyor Çorum Futbol Kulübü oyuncuları. Şimdi Halil Dervişoğlu Çağlar'la ikili mücadelesinde Çağlar'ın faulünü tespit etti karşılaşmanın hakemi ama yardımcı hakem de bir offside işareti veriyor, bayrağını kaldırıyor. Evet, Çağlar bir çelmeyle Halil'i yere düşürdü ama offside işareti vardı ve offside'den doğan endirekt serbest vuruş hemen kullanıldı. Berat kullandı bu serbest vuruşu. Bu arada sağ kanattan Berat'a gelen bir top. Berat birdenbire rakip yarı alana yükseltti. Onun rakip yarı alana yükselttiği topu Abena karşılıyor. Abena'nın karşıladığı topu da Kerim ileri ucu oynadı. Şimdi orta alandan yine bir top kaybı Gaziantep Futbol Kulübü'nde ama bir faul tespit etti karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova ve bir ikili mücadelede Cengiz'in rakibine yaptığı faul üstüne sıçrayarak bir faule neden oldu Cengiz ve serbest vuruş hemen kullanıldı. Şimdi sağ kanatta Perez döndü yine Silla'ya. Silla'dan Abena alıyor topu. Abena iki stoperden biri. O da uzun oynamayı tercih etti. Uzun oynadığı top rakip yarı alanda isabetli değil ve top out'a çıkıyor ve o sol kanatta Kozlovski'nin yetişebileceği bir top olmuyor. Pasın şiddeti öylesine fazla ki koşu yolundan gidip de topa yetişmesi mümkün değil. Felipe kale vuruşunu kullandı. Pereira ileri oynadı. Pereira'nın ileri oynadığı topu da karşılayan futbolcu taça gönderiyor. Bu Abena. Abena dışarı gönderdi. Taç atışını sağ kanattan Pereira kullanacak. Harca Çorum Futbol Kulübü'nün sağ kanat savunucusu. Kafayla indirilen top. Kerim bir faul yapıyor bu defa. O da rakibinin üstüne sıçrayarak topu karşılamak isteyince karşılaşmanın hakemi oyunu durduruyor ve serbest vuruş kararını veriyor. Evet. Gökhan bu faulle karşı karşıya kalan futbolcu. Şimdi sağ iç boşluk olarak ifade edebileceğim bir nokta. Gökhan karşılaşmanın hakemiyle konuşurken Cengiz de serbest vuruşun hazırlığını yapıyor. Sol ayağıyla kaleye veya da ceza alanının içine yükseltecek topu. Bakıyor arkadaşlarına. Topun üzerine geldi. Kale sahasının ön çizgisine doğru gelen topu karşılayan futbolcu Maxim ve kaleci Tobias hemen topu kontrol eder etmez kaleci vuruşunu kullanıyor ama isabetli olmayan bu top döndü sol kanatta. Kizirdiyse geldi. Kizirdiyse geriye oynuyor Smolčić'e. Smolčić'in yanında Berat var. Berat sağ kanada yükseltti topu. Sağ kanatta göğsüyle kontrol edip yere indiren Gökhan. Cengiz'le paslaştı. Cengiz ceza alanına sokulmak istiyor. Top onun kontrolünde. Cengiz hemen sol kanada döndü.

sol kanatta Kiziridis. Ceza alanına girdi Kiziridis. Kaleye vuracak. O gün vurdurmuyor. O gün karşıladı onu. Ve o günün ayağına çarpan top taca çıkıyor. Taca dışında sol kanattan hemen kullanacak Smolcic. Smolcic kullandı. Orta alanda yine Berat. Berat'tan geriye oynanan top Çağlar'a. Çağlar yanına sokulan arkadaşını görünce o sağ kanattan Gökhan'la paslaşmayı planlıyor. Gökhan ilk rakibinden sıyrıldı. Şimdi derin bir top yine ceza alanına, savunmanın arasına doğru uzun bir top. Cengiz bu topla buluşuyor. Köşe bayrağına yakın bir yerde ikili mücadele eden topu söküp çıkartamadı Ramirez. Ama top yine Gaziantep Futbol Kulübü yarı alanında kaldı. Ve topun kornere çıkmasına fırsat vermeyen futbolcu da Perez oldu. Gitti köşe bayrağına yakın bir yerden topu taça gönderdi. Taça dışı kullanıldı. Berat döndü sağ kanada. Sağ iç boşlukta topla buluşan futbolcu Perez. Yanına sokulan Diamante. Diamante'nin yerden pası isabetsiz. O gün karşıladı topu. Şimdi bir karşı atak şansı. Halil topla buluştu. Sol kanattan bindirme yapan Kozlovski var. Kozlovski ceza alanına girdi. Karşısındaki rakibiyle ikili mücadelede. Ama o mücadeleden karlı çıkan ifadesini kullanırsam yanlış olmayacak ama top da kornere gidiyor. Pereira karşılamıştı bu topu ve şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Gaziantep Futbol Kulübü'nün sol kanadından bu köşe vuruşu. Duran topları genellikle Maxim kullanıyor Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Ceza alanının içinde savunmadan gelen İki stoper Silla ve Abena'yı görüyorum. Tabii ki Halil Dervişoğlu da var. Onlar da gol arayan futbolcuları. Gigado, Soresco gibi oyuncular da öyle. Bu arada o köşe vuruşundan sonuç alınamadığı gibi top kaleci Tobias'a kadar döndü. Tobias da kendi yarı alanının ortasına kadar çıkmıştı. Onun rakip yarı alanı yükselttiği topu karşılayan futbolcu Pereira oldu. Pereira'nın karşıladığı top taca çıkıyor. O bir anda alan değiştirdi Pereira. Savunmada arkadaşlarının boş bıraktığı yeri tespit etti. Şimdi Gaziantep'te Perez geriye oynuyor. Onun geriye oynadığı topu Silla sol kanatta Kozlovski'ye kazandırdı. Kozlovski Pereira'dan sıyrıldı. Ceza alanına döndü. Kademede topu karşılayan Çağlar kale sahasının ön çizgisinde kademeye girmişti. Pereira'nın kademesindeydi ve topu karşıladı. Kornere gönderdi. Yine Maxim köşe vuruşu kullanacak. 24. dakikanın ortalarına yaklaşıyoruz. Golsüz beraberlik devam ediyor değerli dinleyiciler. Gaziantep Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü arasındaki 7. hafta mücadelesinde ve günün pazar günün ikinci karşılaşmasında Maxim ceza alanına yükseltiyor topu. Kale sahasının uzak köşesine kafa vuruşu isabetli değil. Sağ kanattan atak devam edecek. Topla buluşan futbolcu Soresco, o da ceza alanına çevirdi ama Arca Çorum Futbol Kulübü savunması öylesine bir kalabalıktı ki bu arada rakip yarı alana uzun gönderilen topa koşan futbolcu Ramirez yetişemiyor. Ramirez'in yetişemediği topu kalecisine kazandıran futbolcu, savunmasına yardımcı olan Maxim oldu. Hemen köşe vuruşundan sonra geriye dönmüştü. Şimdi orta alanda topla buluşan futbolcu o gün Silla ile paslaştıktan sonra Maxim'e bıraktı topu. Maxim sağ kanada döndü. Sağ kanada gönderdi top. Soresco Perez. Ve Perez'in sektirdiği top şimdi bir gol pozisyonu olabilir. Cengiz vuruyor voleyi. Yüksek bir toptu. Daha yere inmesini beklemeden voley vurmayı tercih etti. Onun voleysinden gelen top da out'a gidiyor değerli dinleyiciler. Kale vuruşuyla oyun tekrar başladı. Şimdi o gün Kozlovski paslaştılar. O gün döndü Maxim'e. Maxim yanına sokulan Silla'ya bırakıyor topu.
Silla'dan sağ kanada Sorescu'ya. Sorescu'nun rakip yarı alanı yükselttiği topu karşılayan futbolcu Çağlar. Çağlar'ın karşıladığı topla bir anda Gigado hücuma gitmek isterken topun kontrolünü kaybediyor ve dönen topla şimdi yine bir hücum şansı bulan takım Arca Çorum Futbol Kulübü oluyorsa, sağ kanattan sol kanada gelen uzun bir top Gizeris ceza alanına sokulmak istiyor. Top onun kontrolünde, 3 rakibi arasından çıkma mücadelesinde ama bunu başaramıyor, ama Çorum Futbol Kulübü'nün atağı devam edecek. Bu arada bir faul söz konusu ve şimdi serbest vuruş kullanılacak. Evet, Kizeridis 3 rakibinden birden mücadeleye girdi. Bu arada bir el kol teması var. Evet, Perez'in koluna çarpan bir top var ama o oyunun akışı içindeki normal bir görüntü ve oyunu devam ettirdi karşılaşmanın hakemi. Bu arada taca çıkan bir top yine Gaziantep Kalesi'nde bir tehlike olacak değerli dinleyiciler. Taç atışı kullanıldı. Sağ kanatta Gökhan. Geri oynamayı tercih etti. Berat topu kontrol ediyor. Berat'tan Smolcic. Smolcic yerden oynadı. Yine Cengiz topla buluştu. Şimdi sağ kanatta Cengiz süratle ceza alanına girmek istiyor. Yerden ceza alanının içine çevirdi topu ama isabetli değil. Çünkü çok çabuk kapanıyor dörtlü savunma Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Şimdi Gökhan'la Maxim'in mücadelesinde top Abena'da. Abena'nın pasıyla orta alana geldi. Şimdi sağ kanattan Perez yerden oynamayı tercih etti. Kısa bir top ama rakibinden kurtaramıyor topu. Borza geldi. Topu aldı rakibinden, Sorescu'dan ve şimdi Çorum, Arca Çorum Futbol Kulübü sol kanattan Kizeris'te giriyor. Kizeris cezalarına sokulmak istiyor. Cezalarını yükseltti ama onun yükselttiği top biraz fazla yüksek gitti. Hem pasın şiddeti fazla, hem yüksekliği fazla ve o Kizeridis'in ortaladığı topu Ramirez kafa vuruşu için değerlendiremedi. Kale vuruşu kullanıldı. Şimdi sağ kanatta Sorescu. Topla buluşuyor Sorescu. Geriye oynadı orta alandan. Sol kanada Silla'nın göndermek istediği topu Pereira karşıladı ve şimdi bir karşı atak şansı. Yine sol kanatta topla buluşan Kizeridis ikili mücadeleyi kaybediyor. Silla'nın karşıladığı top Sorescu'ya geldi. Sorescu bir duvar pası yapmak istedi, isabetli değil. Yine Arda Çorum Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü hücum şansı buluyor. Berat, Berat'tan Cengiz. Cengiz pas verebilecek arkadaşını arıyor. Kendi etrafında döndü, geriye bıraktı Perez'e. Perez'den Berat alıyor. Berat orta yuvarlak içinde rakip yarı alanda. Tekrar Perez'e döndü ve karşılıklı paslaşmaların ardından şimdi bir isabetsiz pas. Evet, pas organizasyonunda isabet olmayınca tabii atağın da durması ve de yeni bir atağın başlatması için topun kendi ayaklarına geçmesi gerekiyor futbolcuların. Şimdi Smolcic sol kanada gönderdi. Borza sol kanata yerden oynadı. Yerden oynadığı top Kizeridis'te. Kizeridis yine ceza alanına sokulmak isterken düşüyor yere ve bir serbest vuruş beklentisi var ama karşılaşmanın hakemi pozisyonu o kadar yakın ki orada bir faul görüntü tespit etmemiş olacak ki oyunun devam etmesini istedi. Şimdi kaleci Tobias ayağıyla kontrol etti topu. Abena yanına sokulmuştu. Hala Abena'ya vermedi. Silla ile paslaşmayı tercih etti. Silla Abena paslaşması. Orta alanda top kaybı. Şimdi bir karşı atak şansı ve bir gol şansı olabilirdi ama Cengiz ceza alanına girerken
dengesini kaybetti, düştü. Tehlikeli bir geri pasın ardından topu kazanan Perez yerden oynadı Silla'ya. Silla döndü sol kanada Kerim'e. Kerim'in önünde boş bir alan var. O Kozlovski'yi tercih etti. Topla gitmedi. Kozlovski ceza alanına sokuluyor. Karşısında Pereira var. Ceza alanına yükseltti topu ama isabetli değil. Dönen topu Maxim kazandı. Bir

Ceza sol kanattan yine ceza alanına yükseltilen top Çağlar'ın kafasından sekti. Çok sert bir vuruş Sorescu'dan. İsabetli değil. Sorescu takımına iki gol kazandıran futbolcu daha önce. Corendon Alanya Spor karşılaşmasındaki golü ve ardından da deplasmanda Eyüp Spor'u 1-0 mağlup ettikleri maçta attığı golle takımına 3 puan kazandıran bir görüntü verdi değerli dinleyiciler. 31. dakikanın son saniyeleri yaklaşırken golsüz denge devam ediyor Gaziantep Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü arasında. Bu arada Gaziantep Futbol Kulübü'nün bir hücumunda Sorescu'nun faul beklentisi var. Oyun devam ediyor. Sol kanatta şimdi Borza, yanına sokulan arkadaşını bıraktı Diamante'ye. Diamante'den Berat aldı. Berat'tan tekrar Diamante. O sağ kanada bakıyor ama vazgeçti. Çağlar'la paslaşmayı tercih etti. Çağlar birdenbire savunmanın arkasına uzun göndermek istedi ama pasın şiddeti, açısı, zamanı doğru değil ve doğrudan top kaleci Tobias'a gidiyor. Tobias kontrol ettikten sonra topu Abena'ya bırakıyor. Abena da sağ kanatta Perez'in elverişli durumda olduğunu gördü. Bu arada Smolcic sağ kanada gelen topu karşıladı. Rakip yarı alana gönderdi ama isabetli değil. O isabetsiz topu karşılayan o gün takımını tekrar hücuma çıkartıyor. Sorescu sağ kanattan Perez şimdi bindirme yaptı. Ceza alanı yükseltti. Kale sahasının uzak köşesine doğru geliyor top. O topa yetişmek isteyen futbolcu Kozlovski gitti, yetişti. Hemen Kerim'le paslaştıktan sonra yanına sokulan Maxim'e bıraktı. Maxim yerden oynadı o güne. O gün pas verebilecek arkadaşına kaleye vurmayı tercih etti. Ama Çağlar'dan döndü top. Çağlar'dan dönen topla da şimdi Arca Çorum Futbol Kulübü hücuma çıkacaktı ki topu kaybettiler. Yine sol kanatta topla buluşan futbolcu Kozlovski ceza alanına girdi ama topu karşılayan futbolcu Pereira'dan dönen top yine kaleye bir uzaktan vuruş ve bu vuruşun ardından Sorescu arkadaşlarından özür diliyor çünkü çok yüksekten, kalenin çok üstünden top avuta gidiyor. Aslında çok da kaleye isabetli bir top gönderebileceği mesafedeydi Sorescu ama bu defa istediğini gerçekleştiremedi. Şimdi sol kanattan sağ kanada bir uzun top yine Sorescu'ya geldi. Sorescu'nun yere indirdiği topu Halil kontrol edecekti. Halil kontrol etti. İkili mücadeleyi kazanmadı. Hala devam ediyor. Tekrar Sorescu'ya bıraktı. Sorescu'nun yerden pasını Smolcic kalemi de karşıladı. Hemen arkadaşları paslaştıktan sonra o da rakip yarı alanı yükseltti ama bu defa Silla topu kontrol ediyor. Silla'dan Perez yerden gönderdi. Rakibinden kurtaran futbolcu o gün hemen görev alanına döndü. Sorescu yükseltti. Kozlovski diziyle topu, daha doğrusu uyluğunun üstüyle topu kontrol etmek isterken bunu başaramayınca top avuta çıkıyor ve kale vuruşuyla Felipe tekrar oyunu başlatacak değerli dinleyiciler. 34. dakikada geride kaldı ve kaleci Felipe kale vuruşunu kullandı. Kimsenin dokunamadı. Top doğrudan taca çıkıyor ve taç atışıyla oyunu Gaziantep Futbol Kulübü'nde sağ kanat savunucusu Perez başlatacak değerli dinleyiciler. Perez taç atışını kullandı. Taç atışından gelen toptan şimdi Halil yararlanıyor. Halil'den o günden savunmadaki Abena döndü sol kanada Kozlovski kontrol etti. Bindirme yapan sol kanattan Kerim var. Kerim'le paslaştı. Tekrar Kozlovski bir kez daha geriye döndü. Bu defa Maxim. Maxim sağ kanada yükseltti. Perez yetişebilirse tehlikeli olabilir. Perez yetişti. Borza var karşısında. Borza dokunuyor topa. Taç. Taç atışını şimdi hemen Perez kullandı. Savunmasına döndü. Savunmasında topla buluşan futbolcu o da ceza alanına sokulmak istiyor. Gidardo'nun pası isabetsiz ve dönen top yine bir karşı atak Arca Çorum Futbol

Futbol kulübü için şimdiki Zirid'i sol kanatta topla buluştu. Geriye döndü, onu geriye döndü. Topu Berat ileri oynadı. Bir kez daha Kezirdis'i kaçırdılar sol kanattan. Taç çizgisine yakın bir yerde topla buluştu. Rakibinden kurtardı. İkinci rakibini geçti. Bir ara pası düşünüyor ama isabetli değil. Bu arada topla buluşan Diamante geriye oynadı Berat'a. Berat'tan Gökhan'a, Gökhan'dan tekrar Berat'a. Berat sağ kanatta boşa çıkan arkadaşını arıyor. Evet, o kanatta boşa çıkan arkadaşı tekrar geriye oynamak durumunda kalınca şimdi Çağlar'dan Smolcic'e, Çağlar'da savunmanın derinliğinde kalmıştı. Smolcic Diamante paslaşmasından Diamante topu bir kez daha Çağlar'a gönderdi. Çağlar'dan Smolcic aldı. Smolcic dönüyor Çağlar'a. Çağlar derin oynamayı tercih etti. Yine Cengiz döndü, kendi etrafında bir duvar pası düşündü ama olmadı. Bu arada bir gol pozisyonu ve top fileye gidiyor ve gol. Cengiz atıyor golü. Evet, karşılaşmanın 37. dakikası oynanırken Cengiz'in durumu attığı golle Arca Çorum Futbol Kulübü 3-0, 1-0 üstünlük sağlıyor. Bu Cengiz'in ligdeki 3. golü oluyor değerli dinleyiciler. Gerçekten Cengiz orta alandan hücumu başlattı, döndü, yetişti topa. Rakiplerin hatasını affetmedi. Bu arada gol pozisyonunu bulan arkadaşı ise o topu filelere göndermedi. Silla'nın ayağından sekti top, Gün'ün ayağından sekti ama Diamante topu filelere gönderebilirdi. O beceremeyince, evet, çok da akıllıca bir pas verdi. Cengiz'in topu takip ettiğini izledi ve topu filelere göndermesini sağladı. Böylece Cengiz takımını 1-0 öne geçirirken karşılaşmanın 37. dakikasında ligdeki 3. golünü, yani Arca Çorum Futbol Kulübü'nde 3. golünü atmış oluyor ve şimdi deplasmanda oynayan Arca Çorum Futbol Kulübü 1-0 önde değerli dinleyiciler, 37. dakikadaki bu golle. Oyun tekrar başladı. Kaleci Tobias'a dönen top. Tobias bakıyor arkadaşlarına. Kendi yarı alanının ortasına kadar çıktı. Hala top onun kontrolünde. Topu ayağında istediği kadar tutabiliyor biliyorsunuz. Yere bıraktığı zaman bir süre kısıtlaması yok kaleciler için. Şimdi kaleci vuruşunu uzun kullandı. Borza karşıladı topu. Borza'nın karşıladığı topu Silla geriye çeviriyor. Silla'dan gelen topu da Perez rakip yarı alanına yükseltti. Smolcic kontrol etti. O da kalecisi Felipe'ye dönüyor. Felipe tekrar Smolcic ile paslaştı. Smolcic rakibini karşısında görünce cezalarının ön çizgisine doğru riskli bir pas Çağlar'a gönderdi. Çağlar'dan ileri oynayan Pereira, Pereira'nın uzun gönderdiği topu da şimdi kalecisi Tobias'a kazandıran Abena. Abena'dan kaleci Tobias'tan gelen top, bu arada Diamante ile Sorescu arasındaki ikili mücadelede Diamante'nin faul yaptığını tespit etti karşılaşmanın hakemi. O gün serbest vuruşu kullandı Abena'ya. Abena'dan Kerim, Kerim'den Kozlovski, tekrar Kerim. Abena aldı, yanına sokulan o gün hücumu yönlendirecek Silla'ya döndü. Silla da sağ kanattaki Perez'le paslaşıyor. Böylece 4 savunma oyuncusu aralarında pas yaptıktan sonra şimdi Kozlovski'ye uzun gönderilen topu Pereira karşılıyor. Pereira karşıladıktan sonra da Gökhan'ın pasıyla top kaleci Felipe'ye geldi. Felipe'den Smolcic, Smolcic'den Çağlar. Cezaların ön çizgisi üzerinde yan paslar yaptılar. Pereira'dan kaleci Felipe'ye. Felipe'den çok riskli bir pas ama o risk göze aldı savunma oyuncuları ve şimdi takımlarını hücuma kaldırıyorlar. Sol kanatta Kizeridis topla buluştu, yerden oynadı. Cengiz'le paslaşıyor ama isabetli değil. Dönen top yine Arda Çorum takımında kaldı. Şimdi yerden bir pas Borza'dan
ama isabetli olmuyor. Kornere gidiyor top ve köşe vuruşu kullanılacak. Arca Çorum Futbol Kulübü'nün bu kazandığı köşe vuruşları üst üste tehlikeler yaratıyor biliyorsunuz rakip kalede. Evet. Ceza alanının içine yine savunmadan gelen Berat, Smolcic, Çağlar yüksek toplarda avantaj sağlamak istiyorlar. Bu arada köşe vuruşunda savunma ceza alanı içinde bir bazı bölümlerde adam adama savunma var. Bazı alanlarda bölgesel savunmalar var ve köşe vuruşundan gelen top doğrudan diğer taraftan out'a çıkıyor değerli dinleyiciler. 42. dakikada ilk saniyeler oynanıyor. 37. dakikada Cengiz'in golüyle Arca Çorum Futbol Kulübü 1-0 üstün durumda Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Ve şimdi kale vuruşu kullanıldı. Silla, Perez, ikili mücadeleleri kazanan takım çoğunlukla Arca Çorum Futbol Kulübü oluyor. Şimdi kaleci Felipe'ye kadar gelen top. Gökhan bu topu geriye oynadı. Kaleci Felipe kontrol ettikten sonra rakip yarı alana yükseltecek ama Borza bu topu iyi değerlendiremiyor. Şimdi taç atışı kullanılacak. Sağ kanattan Perez kullanacak bu taç atışını. Yanına sokulan Sorescu ile paslaştı. Sorescu ileri oynadı. İki rakibin arasından çıkacak Guidado ama bu da karşılaşmanın ilk sarı kartı oluyor. Sportmenlik dışı bir davranış. Guidado'ya yapılan, Diamante tarafından yapılan hareket ve bu sarı kartı ardından serbest vuruş kullanılacak. Evet, formasından çekti, tuttu. İleri gitmesine engel oldu Diamante ve şimdi Maxim serbest vuruşu kullanıyor. Cezaların içine doğru yükseltti topu. Çağlar karşıladı. Çağlar'ın karşıladığı topu o gün iade ediyor. O gün iade ediyor. Ama bu arada bir offside söz konusu. Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. Offside'i işaret ediyor. Candaş Elbil. Anıl Usta diye, evet Anıl Usta bayrağı kaldıran futbol yardımcı hakem ve offside'den doğan endirekt serbest vuruş kaleci Felipe tarafından kullanılacak. 44. dakika oynanıyor. 37. dakikada Cengiz'in golüyle 1-0 üstünlüğü var Gaziantep Futbol Kulübü'nün. Rakip yarı alana gelen topu Silla karşıladı. Silla'nın karşıladığı top Diomande'de kalmıştı ama o isabetli kullanamayınca bir kez daha top taca çıkıyor ve şimdi Sorescu kullanacaktı. Perez'e bıraktı. Perez geriye oynamayı tercih etti Silla'ya. Silla yerden oynadı Abena'ya. Abena pas verebilecek arkadaşını arıyor. Yine bu defa Maxim'le paslaşmayı tercih etti. Maxim'den Kerim'e, Kerim'den Kozlovski'ye. Kozlovski sol kanata çizgide ama Perez'e takılınca Perez'den dönen topla şimdi Ramirez Cengiz'den aldığı topla gitmek isterken bir faul beklentisinde ama oyun devam ediyor bu arada. Ramirez de yerden kalktı. Top sağ kanatta şimdi. Perez de Perez'den Silla'ya. Silla'dan o güne. O gün tekrar topu aldı Maxim'den. Geriye oynadı Abena'ya. Abena'dan bir kez daha o gün. O gün hemen sol kanada yükseltti topu. Sol kanatta Kozlovski cezalarına sokulmak istiyor ama karşısında Gökhan vardı. Sağ kanada uzun bir yüksek top. Sorescu yine o da kale sahasının ön çizgisine yükseltiyor. O karşılıklı top kayıplarının ardından Gökhan'la Kerim arasındaki ikili mücadelede Kerim topa son müdahale eden futbolcu ve top taca çıkıyor. Bu arada 45. dakikaya geldik. Çok fazla bir duraklama yok değerli dinleyiciler karşılaşmada. Şimdi Abena ile bir hücum hazırlığı. Abena'dan Perez aldı topu. Perez bu arada evet süre kaybı

0: yok demiştim ve 45. dakikada da karşılaşmanın ilk 45 dakikasının son düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova ve 37. dakikada Cengiz'in attığı golle Arca Çorum Futbol Kulübü Gaziantep Futbol Kulübü karşısında ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapadı.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
5: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi, hep birlikte.

Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında.

0: yatağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam. Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koyuyor.
4: Ya.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Reklam. TRT Radyo 1.
6: Reklamlar. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıf katılımlı.

0: herhalde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
4: Değerli dinleyiciler, Gaziantep Futbol Kulübü ile Arca Çorum Futbol Kulübü arasındaki mücadelenin ikinci 45 dakikası için takımlar oyun alanına dönüyorlar, hatırlayacaksınız. 37. dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle konuk takım Arca Çorum Futbol Kulübü 1-0 üstünlük sağlamıştı ve bu üstünlüğünü de ilk yarının sonuna kadar götürdü. İkinci 45 dakika için takımlar tekrar oyun alanına döndüler. Karşılaşmanın hakemi bir değişiklik olacak mı diye bekliyorum ben de. Evet, henüz öyle bir görüntü söz konusu değil. Bu arada Gaziantep Futbol Kulübü'nün iki galibiyeti var. Bir deplasmanda bu galibiyetlerden biri Eyüpspor karşısında, biri de Göztepe karşısında, ama kendi sahasında oynadığı 3 karşılaşmada henüz galibiyeti yok Gaziantep Futbol Kulübü'nün. Buna karşılık Çorum Futbol Kulübü'nün deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda bir galibiyet, bir beraberlik, bir de yenilgisi var ve ikinci 45 dakikaya da Arca Çorum Futbol Kulübü başlayacak değerli dinleyiciler. Gürcan Hasova işaretini vermek üzere karşılaşmanın ikinci 45 dakikası. Evet, ilk yarıdaki 11'leriyle döndüler takımlar sahaya ve ikinci 45 dakika başladı değerli dinleyiciler. Ve hemen Çağlar'ın rakip yarı alana sağ kanada gönderdiği top Kerim tarafından karşılandı ve taca çıkıyor top. Taca çıkan topu da şimdi sağ kanattan hemen Gökhan'la değerlendirdi Arca Çorum Futbol Kulübü. Orta alanda Gidado topu kazanıyor. Sol kanada gönderdi. Sol kanatta topla buluşan Borza, o da geriye dönüyordu Smolčić'e. Smolčić'ten Yavuz, Çağlar aldı. Çağlar yerden oynadığı sağ kanatta Pereira'ya, ama Pereira'nın sağ kanada gönderdiği topu tekrar Kerim oyun alanının dışına gönderiyor ve taç atışı şimdi sağ kanattan kullanıldı. Yine Pereira kullandı bu taç atışını. Bu kez topu karşılayan futbolcu, bakıyorum, savunmada Silla, stoperlerden biri Gaziantep savunmasında Silla, o sol stoper olarak oynuyor. Taç atışı kullanıldı. Taç atışından gelen top bir faulle sonuçlanıyor. Faul yapan futbolcu Berat rakibine Maxim'e bir faul yaptı. Ardından serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak değerli dinleyiciler. Silla topu kullanıyor. Yanına sokulan o güne bıraktı. O günden diğer stoper Abena aldı. Abena sağ kanada döndü Perez'e. Perez Abena paslaşması. Bu defa Silla'ya geldi. Silla yerden oynadı Maxim'e. Maxim tekrar stoperlerden sağ stoper Abena'ya döndü. Abena bir kez daha topu alıyor. Sorescu'dan gelen topu şimdi o da diğer stoper Silla'ya verdi. Böylece iki stoper aralarında paslaştılar. Şimdi bir serbest vuruş kararı daha. Gidado, Diomande ve Gidado arasındaki ikili mücadelede bir faul söz konusu. Evet, serbest vuruş kararı var. Kozlovski'ye yapılan bir faul bu.

Berat ikili mücadelede faulle durdurmak istiyor Kozlowski'yi. Bu arada sağlık görevlilerini de oyun alanına davet etti karşılaşmanın hakemi. Evet, Gaziantep Futbol Kulübü'nün sahasında galibiyeti yok diye bir not vermiştim. Ayrıca şöyle diğer notlarıma baktığım zaman Kasımpaşa, Göztepe, Samsunspor gibi takımlarında henüz kendi sahalarında galibiyetleri olmadığını görüyoruz değerli dinleyiciler. Gaziantep Futbol Kulübü Korendon Alanyaspor'la sahasında berabere kaldı. Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 kaybetti. Göztepe'yi deplasmanda 4-2 yendi. Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı sahasında. Deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 kaybetti. Ayrıca Çorum Futbol Kulübü Galatasaray'la deplasmanda 2-2 berabere kaldıktan sonra Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Deplasmanda Beşiktaş'a 6-2'lik bir yenilgisi söz konusu. Eyüpspor'u 3-0 yendi sahasında. Daha sonra deplasmanda Samsunspor karşısında 5-1'lik bir galibiyeti var. Ardından Korendon Alanyaspor'a 2-1 kaybetti. Evet, bu arada Kozlowski'nin tedavisi tamamlandı. Sağlık görevlileri oyun alanına girmişlerdi. Şimdi serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak değerli izleyiciler. Kozlowski de sahanın kenarında bir dakikalık bir bekleme süresi var. Onu tamamladıktan sonra yine hakemin işaretiyle oyun alanına dönecek. Evet, serbest vuruş kullanıldı. Maxim sağ kanada gönderiyor. Sağ kanatta Perez döndü savunmasında Silla. Silla'dan kaleci Tobias alıyor. Tobias da sağ kanada yükseltti ama onun yükselttiği yerde Soresco'nun olmasını düşünüyordu ama Soresco biraz daha geriye gelmişti. O alanı boşaltmıştı. Taç atışı kullanıldı. Şimdi Çağlar topu kontrol etti. Pas verebilecek arkadaşını arıyor. Pereira yanına sokuldu. Hareket halinde Gökhan var sağ kanatta. Ama o Berat'la oynamayı tercih etti. Berat sağ kanada döndü. Cengiz birdenbire savunmanın arkasına derin bir top atıyor. Ama o topa Ramirez yetişemedi. Pasın şiddeti fazlaydı. Kaleci Tobias hemen çıktı. Topu kontrol etti. Şimdi sağ kanatta Perez. Soresco ile paslaştı. Soresco'nun yanına sokulan o gün hücumu yönlendirecek. Döndü Silla'ya. Silla sol stoper. Sol çizgide Kerim var ama o sol kanatta Kozlovski ile paslaştı. Kozlovski'den Kerim'e, Kerim'de kalecisi Tobias'a dönüyor. Tobias elverişli durumda Abena'yı gördü. Abena diğer stoper Silla ile paslaşıyor. Silla uzun oynamayı düşününce karşılayan Çağlar orta alandaki top kaybının ardından şimdi topu kazanan futbolcu hemen döndü. O gün yine kendi yarı alanında Abena'ya, Abena'dan Soresco, Soresco'dan Maxim. Gidado topu kontrol ediyor. Onun da pası isabetsiz ve taca çıkan top. Karşılıklı bu top kayıplarının, isabetsiz pasların ardından taç atışından Soresco topu aldıktan sonra yerden oynadı. Onu yerden oynadığı pas topla Diomande rakip yarı alana girdi. Yerden pasını verdi. Sol kanatta Kiziris. O geriye oynadı. Geride Borza top bekliyordu. Borza'dan orta alana Berat'a. Berat'tan ileri uca. Şimdi ceza alanına sokulmak isteyen Cengiz. Yerden pası gol pozisyonu olabilir. Kozlowski vuruyor. Kaleci Tobias karşıladı. Tobias'ın karşıladığı topu da uzaklaştıran futbolcu Gidado ama yine top Arca Çorum Futbol Kulübü'nde mi kalacak diye bakıyorum ama taca çıkan topun ardından Gaziantep'li futbolcular taç atışını kullandılar. Şimdi Maxim ve Perez paslaştı. Perez sağ kanattan sol kanada uzun gönderiyor. O sol kanatta Kozlovski'nin yetişebileceği kadar ciddi bir pas değil bu ve bu arada Orhan Ak da futbolcularını sürekli motive etmek için uğraşıyor. Şimdi Cengiz yine topla buluştu. Döndü sol kanada.

Da Kezeridis ceza alanına girecek. Kaleye vurmayı tercih edebilir. Kaleye vurabileceği bir mesafeye geldi ama topu karşılayan Perez topun kornere gitmesini sağlıyor. Kezeridis'te Çorum Futbol Kulübü'nün 3 golle en çok golcü futbolcusu görevin durumunda. Cengiz'in de bugünkü maçta attığı golle 2 futbolcunun da 3'er gollük bir katkısı var takımlarına. Şimdi sol kanattan Kezeridis sağ ayağına kale sahasının uzak köşesine doğru kullandı köşe vuruşunu. Bundan sonuç alamıyor Gaziantep'li futbolcular ve Gökhan'ın geri pasıyla top kaleci Felipe'de. Felipe o da sol kanada yükseltti ama onun sol kanada yükselttiği topu Perez karşıladı. Sorescu ile paslaştı. Perez ileri oynayamadı. O top sol kanatta Kezeridis'in işine yaradı. Kezeridis cezalarına giriyor. Bu arada yere düştü. Bir penaltı beklentisi iddiası var Arca Çorum Kulübü futbolcularında. Yine bir top kaybı ve orta alandan şimdi kaleye sokulan Cengiz yerden oynadı. Cengiz'in Diomande'yi kazandırdı. Top sol kanatta Kezeridis'e geldi. Kezeridis yükseltiyor topa. Kafa vurması isteyen futbolcu Pereira ama isabetli olmayan bir kafa vuruşu. Top doğrudan onun kafa vuruşunun ardından avuta çıkıyor değerli dinleyiciler. Evet, bir ikili mücadele yani penaltıyı gerektirecek bir görüntü de yok. Karşılaşmanın hakemi de bu görüşteydi ve oyunu devam ettirdi. Şimdi Silla dönüyor o güne. O gün sağ kanada döndü. Sağ kanatta Perez elverişli durumda. O Abena ile paslaştı. Yine iki stoper aralarında paslaşıyorlar. Silla derin oynadı. Savunmanın arkasına doğru Halil'in koşu yoluna doğru derin bir top ama o topu Çağlar karşılıyor. Çağlar'ı da Fenerbahçe'den hatırlayacaktır futbol severler. Transferin son günlerinde Arca Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu ve orada forma giyiyor. Şimdi Sorescu sağ kanatta bindirme yapan Perez'e bıraktı. Perez tekrar Sorescu'ya döndü. Sorescu'dan yanına sokulan o gün Maxim'in elverişli durumda olduğunu görüyor. Maxim o gün paslaşıyorlar. O gün bir kez daha sağ kanada döndü. Hücuma genişlik kazandırıyor Gaziantep Futbol Kulübü ama o genişlik anında bu pozisyondan da Sorescu'nun kale sahasının uzak köşesine doğru yükselttiği toptan yararlanamıyor Gaziantep'li futbolcular ve yine top Gaziantep yarı alanında. Yine 4 savunma oyuncusu aralarında paslaştı. Sağ kanattan sol kanada kadar geldi top. Şimdi sol kanatta Kerim döndü Silla'ya. Silla uzun oynuyor. Sorescu'yu düşündü. Smolcic'i geçti top. Sorescu süratle ceza alanına girdi. Gol açısı dar. Kaleye vuruyor ve üstten avuta gidiyor top. Evet, gol açısı dar. Yani oradan gol atmak biraz zor. Kaleci Felipe'nin müdahalesi var mı bakıyorum. Çok hızlı gelişen bir atak ve de daha önce de bir kale direğinden Kozlovski'nin vurduğu topun kale direğinden döndüğünü hemen söylemek istiyorum. Sorescu'nun ortaladığı top aynı görüntüyü tekrar yaşayabilir miyiz düşüncesiyle ilgiliydi Sorescu'nun düşüncesi ama kaleye vurmayı tercih edince top avuta gitti kalenin çok üstünden. Şimdi Tobias ve Abena paslaştılar. Abena o gün yanında o güne vermedi. Sağ kanatta Sorescu'yu gördü yine. Sorescu yerden oynadı. Sorescu'nun yerden oynadığı topla gitmek isteyen futbolcu Halil düşürülüyor bir çelmeyle. Hakemin kararı serbest vuruş. Faul yapan futbolcu Cengiz. Serbest vuruş kullanılacak. Evet, Halil Cengiz karşı karşıya geliyorlar. Daha doğrusu Cengiz nizami olmayan bir şarj yapıyor rakibine ve hakemin kararında tabii ki bir serbest vuruş oluyor. Şimdi oyuncu değişikliği olacak. 20 numaralı formasıyla oyuna Ramadani girecek.

Ramadani oyundan alınıyor. Oyuna giriyor. Berat oyundan alınıyor. Ramadani orta alanda

hücum oyuncuları, orta alanı düzenleyen oyuncuları oyundan alın. Bu arada Halil Dervişoğlu da oyundan alındı. Halil Dervişoğlu onun yerine Kamara oyuna giriyor. Bu değişiklikler yapıldıktan sonra Avut'ta sonuçlanan bir Gaziantep Futbol Kulübü hatanda kale vuruşu kullanıldı. Smolcic uzun oynuyor sol kanada. Sol kanatta topu karşılayan Perez. Perez'den dönen topu Kiziridis arkadaşlarına kazandıracaktı. Karşılıklı top kayıplarının ardından tekrar Kiziridis'e geldi top. Diamande geriye oynadı. Smolcic yanına sokulan Diamande'yi görüyor. Diamande Gidado mücadelesinde top Diamande'de kaldıktan sonra Cengiz de savunmasına yardımcı olmak için gelmişti. Bu arada sağ kanada uzun gönderilen top Ramirez yetişti topa. Gökhan'ın koşu yoluna bıraktı. Gökhan kaleciyle karşı karşıya kalacak. Yerden bıraktı bir ikinci gol şansı ve topu Kozlovski filelere bırakıyor ve Çorum Futbol Kulübü deplasmanda karşılaşmanın 60. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü atıyor değerli dinleyiciler. 60. dakika ve Kiziridis'in golüyle durum 2-0 oluyor. Arca Çorum Futbol Kulübü Gaziantep Futbol Kulübü karşısında farkı 2'ye çıkarıyor değerli dinleyiciler. Önce 37. dakikada Cengiz, 60. dakikada Gökhan bu golü hazırlayan futbolcu ısrarla takip etti. Israrla takip ettiği pozisyonda da topu kazandırdı. Daha önce topu Ramirez kazandırmıştı Gökhan'a. Gökhan'dan gelen topu da çok akıllı bir şekilde Kiziridis'in önüne bıraktı ve kaleci Tobias'ın çaresiz kaldığı bir pozisyon olarak ifade edeceğim görüntü öyle ve top filelere gidince şimdi Arca Çorum Futbol Kulübü deplasmanda 2-0 üstün durumda ve artık 61. dakika oynanıyor değerli dinleyiciler. Evet, Kiziridis'in golüyle fark 2'ye çıkıyor ve oyun tekrar başladı. Şimdi Silla sol kanada, sol iç boşluğa gönderiyor. Gidado döndü kendi etrafında. Topa dokuşan futbolcu, az önce oyuna giren Ramadani Taç. Taç atışı sol kanattan kullanıldı. Kerim topu kazandı, kaybetti. Onun kaybettiği topu şimdi kazanan futbolcu tekrar Kerim cezalarına yükseltti ama Smolcic Borza çok doğru bir yerde o savunma oyuncularının iki stoperin boşalttığı alanda kademeye girdi ve onların kademesinde topu kornere göndermeyi başardı. Şimdi köşe vuruşu kullanılacak sol kanattan. Maxim kullandı, kale sahasının uzak köşesine doğru geldi top, sekti ve taca çıktı. Sol kanattan taç atışıyla da Gaziantep Futbol Kulübü'nde şimdi Borza oyunu tekrar başlatacak değerli dinleyiciler. Evet, oyunun başından itibaren, ilk dakikalardan itibaren Arca Çorum Futbol Kulübü topa daha çok sahip olan, oyunu kontrol eden, ikili mücadeleleri kazanan bir görüntü vermişti. Bu görüntünün sonucunda da 2-0'lık üstünlük sağladı. Önce Cengiz'in, ardından Kiziridis'in attığı gollerle. Şimdi sol kanattan yine bir hücum şansı. Kiziridis cezaların içine doğru gönderiyor. Kaleci Tobias'ın çıktı. Topu kontrol etmesinin ardından hemen sol kanada gönderdi. Sol kanatta topla buluşan futbolcu geriye oynamayı tercih ediyor. O geriye oynadı. Şimdi geriye oynadıktan sonra orta alanda Meleke o günün görevini üstlenmiş durumda. Meleke'den Perez, Perez'den Gidado. Gidado Meleke paslaşması, Silla'ya geldi top. Silla sol kanada döndü. Sol kanatta topla buluşan futbolcu Kozlovski Pereira'ya takılıyor. Pereira kontrol etti topu. Yerden oynadı. Yerden oynadıktan sonra da bir faul beklentisi.

hatası var Ramirez'de ama oyun devam ediyor. Gürcan Hasova bazı o futbol oyun kurallarında dikkatsiz faul olarak değerlendirilen görüntüleri pek dikkate almıyor. Oyunun devamını sağlıyor aslında bizim futbolcularımız. Bu tip pozisyonlarda hep bir serbest vuruş beklentisi içindedirler ama bu dikkatsiz olarak değerlendirilen görüntülere de pek önem vermiyor. Bu arada bir gol pozisyonu bulacak Gaziantep Futbol Kulübü ama bir offside söz konusu ve offside'den doğan endirekt serbest vuruşlu oyun başlayacak değerli dinleyiciler. Bunu daha önceki yayınlarımızda da tekrarlamıştım. Bazı futbol severler, bizi dinleyen futbol severler, niye offside'den doğan endirekt serbest vuruş diyorsunuz diye sordular. Endirekt serbest vuruşu gerektiren başka hareketler var çünkü bu. Offside'den doğan bir endirekt serbest vuruş çünkü hakem burada offside kararı veriyor. Oyun endirekt serbest vuruşla başlıyor. Yani hakem endirekt serbest vuruş kararı vermiyor. Offside kararı veriyor. Oyunun tekrar başlaması endirekt serbest vuruşla oluyor. Bunu özellikle dinleyicilerimize iletmek istiyorum. Merak eden, bana bu soruyu soran ki kendilerini birçok defa ifade etmiştim ama yayında da söylememde fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Abena, yanında Sille vardı, vazgeçti. Kerim'le paslaşmayı tercih etti. Kerim'den top Sille'ye döndü. Sille orta yuvarlak içinde tekrar Abena'yı gördü. Abena yine sağ kanada Sorescu'nun olduğunu düşündüğü yere topu attı ama Sorescu orada olmayınca top şimdi Arcaçorum Futbol Kulübü'nde kaldı. Onlar da yerden paslarla çıktılar ama daha sonra isabetsiz bir pas. O isabetsiz pasın ardından şimdi Kamara cezalarına sokulmak istiyor ama topu kaybetti. Gidado kazandı. Gidado hemen sol kanada döndü. Sol kanatta topla buluşan futbolcu cezaların içine yükseltiyor. Kerim'in pası isabetsiz. Cengiz de kendi yarı alanında şimdi top bekliyordu. Ancak onun topu verip de tekrar almak istediği arkadaşı isabetli kullanamayınca top Gaziantep Futbol Kulübü'nde Abena'da kaldı. Abena'dan Meleke sağ kanada attı. Sorescu bu defa topla buluşmadan önce orada topla buluşan Kerim oldu. Kerim'in de cezalarını yükselttiği topu karşılayan futbolcu çağlar ve top kornere gidiyor. 66. dakikanın son saniyeleri yaklaşırken 2-0'lık yenik durumdaki Gaziantep Futbol Kulübü şimdi köşe vuruşuyla bir gol arayışı içinde olacak ama bu köşe vuruşundan sonuç alınamıyor değerli dinleyiciler. Kaleci Felipe arkadaşlarının ileri gitmesini istiyor. Kale vuruşunu kullandı. Sol kanada, sol kanatta Kiziridis topu kontrol ediyor ama Perez'in müdahalesiyle de top taca çıktı. Taç atışı sol kanattan kullanıldı. Ve Cengiz bir anda sol kanada uzun gönderdi topu. Kiziridis yetişme çabasında köşe bayrağına yakın bir yerde noktaladı. Topu kontrol etti, döndü. Şimdi bir gol pozisyonu bulacak ama dışarıya çıkardı topu. Cengiz vuruyor topa. Cengiz'in karşısında rakibi var. Top Meleke'den döndü. Dönen top şimdi yine Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Gökhan geriye oynadı. Gökhan'ın geriye oynadığı topu Çağlar kontrol etti. Çağlar'dan gelen topla şimdi orta alanda sağ kanatta Perez'den Gökhan geriye oynamayı tercih ediyor. Ramadani'den geriye Smolcic yine böyle bir pas trafiğinin ardından sol kanatta Kiziridis bir kez daha geriye oynadı ki o kalabalık Gaziantep savunması biraz ileri çıksın, boşalsın diye ve şimdi kaleci Felipe'ye kadar döndü top. Felipe'den tekrar Smolcic aldı. Smolcic'den yanına sokulan Borzo. Kiziridis de geriye geldi. Orta yuvarlığa doğru yükseltti topu. Ramirez'den sekti top ve orta

alandan yine geriye geldi. Şimdi sağ kanatta Pereira. Pereira'dan taç çizgi, orta çizgiye paralel yüksek bir top ve sol kanatta topla buluşan futbolcu Kizeridis. İlk rakibinden kurtardı. Pas verebilecek arkadaşını arıyor. Yanına sokulan Ramadani. O da sağ kanada yükseltti. Sağ kanatta göğsüyle Gökhan topu kontrol etmeden Cengiz'e bıraktı. Cengiz'den tekrar Gökhan'a. Gökhan topu arkadaşına kazandırmak istiyor ama Sorescu topu kontrol etti. Savunmasından gelen topu kontrol etti Sorescu. O da sol kanada yükseltti. Kozlovski. O da göğsüyle kontrol etti. Kaleye vuracak ama ona vurdurmuyorlar. Ona vurdurmadıkları top da şimdi Arca Çorum Futbol Kulübü'nde kaldı ama isabetsiz bir top. Topun taca çıkmasını istemedi Kerim. Geriye oynadı Silla'ya. Silla'dan Abena aldı. Abena sağ kanatta boş arkadaşı vardı ama Meleke ile paslaşmayı tercih etti. Meleke'den Kamara'ya. Kamara sağ kanada döndü. Sağ kanatta Perez bir kez daha Kamara ile paslaştı. Kamara savunmanın arkasına bıraktı. Tam kale çizgisi üzerinden yükseltilen topu Çağlar karşıladı. Çağlar karşıladı ama Sorescu faul yapıyor ve de faul yaptıktan sonra da hakeme bir itirazı söz konusu. Daha önce de bir Kamara'nın faulü var mı diye bakıyordum ama hakem az önce de belirttiğim gibi dikkatsiz denilen faulleri, yani kural kitabında dikkatsiz olarak geçen faulleri pek dikkate almıyor. Ardından da Sorescu'nun rakibine Ramadana'ya yaptığı faulü değerlendirince Sorescu biraz hakeme sitem ediyor değerli dinleyiciler. Tabi bu arada kaleci Felipe daha önceki bir kale vuruşundan sonra bir sakatlık anı yaşıyor ve hakem Gürcan Hasova da sağlık görevlilerini oyun alanına davet ediyor değerli dinleyiciler. Kaleci Felipe'ye bir ilk müdahale yapılacak. Günün, pazar günün ilk karşılaşması değerli dinleyiciler biliyorsunuz Tümasan Konyaspor'la Başakşehir Futbol Kulübü arasındaydı. Golsüz berabere sonuçlandı. Pazar gününün son karşılaşması saat 19'da Beşiktaş Kocaelispor arasında oynanacak. 7. haftanın son karşılaşması ise yarın Eyüpspor'la Göztepe arasında. Bu arada Serdar Dursun oyuna girecek Gaziantep Futbol Kulübü'nde değerli dinleyiciler. Evet, Felipe kalktı sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra. Şimdi serbest vuruşlu oyunu başlatıyor. Sorescu'nun bir serbest vuruşu gerektiren hareketi vardı. Hakem faul vermişti ve o serbest vuruş kullanıldı. Şimdi sol kanattan taç atışı kullanılacak. Gaziantep Futbol Kulübü'nde Perez'in taca gönderdiği top. Ardından Perez rakipten gelen topla rakibi arasına girip avuta çıkmasını sağlıyor topun. Ve şimdi kale vuruşuyla Tobias bir kez daha oyunu başlatacak. 72. dakika oynanırken Serdar Dursun oyuna girme hazırlığı yapıyor değerli dinleyiciler. Gökhan oyundan alındı. Gidado'nun yerine Dursun oyuna giriyor. Gökhan'ın yerine de Karsbek oyunda değerli dinleyiciler. Karsbek genç bir futbolcusu Arda Çorum Futbol Kulübü'nün. Oyun devam ediyor. Sağ kanattan Sorescu yine kontrol ettiği topla cezalarını yükseltmek istedi ama sol kanada gitti. Uzun bir top. Kozlovski Kerim'le paslaştı. Kozlovski tekrar Kerim'e veriyor topu. Kerim ortaya döndü. Meleke'ye. Meleke'den
sağ kanada tekrar Sorescu'ya. Evet, hücuma genişlik kazandırıp Serdar'ın yüksek toplardaki avantajından yararlandı.

istiyor şu anda Gaziantep Futbol Kulübü futbolcuları, ama bu düşünce son iki atakta istediği sonucu vermedi. Şimdi bir karşı atak şansı olabilir. Karşılıklı top kayıplarının ardından Kamara sol kanatta Kozlovski'yi boş durumda gördü. Kozlovski kontrol etti, tekrar Kamara ile paslaştı. Kamara topu kontrol ettikten sonra geriye bırakıyor. Onun geriye bıraktığı top en geriye kadar gidiyor. Abena'ya. Abena sağ kanada döndü. Yine Sorescu sağ kanatta. Sorescu, Perez var aslında bu defa sağ kanatta. Şimdi Kamara ceza alanına sokulmak istiyor ama vurduğu top Çağlar'dan geri döndü. Oyun Arda Çorum yarı alanına sıkışmış durumda. Şimdi Diomande topu kontrol etti. Bu arada yerde yatan Gaziantep'li bir futbolcu var. Bu sanıyorum Kamara olsa gerek diye düşünüyorum. Evet, Kamara itildi Ramirez tarafından. Ramirez faul yapıyor ama faulle karşı karşıya kalan futbolcu Silla. Evet, Silla rakip yarı alana gitmişti. Stoper Silla orada bir faulle karşı karşıya kaldı. Serbest vuruşla oyun tekrar başlayacak. Silla kalktı, görev alanına dönüyor. Arca Çorum yarı alanında sıkışan bir oyun söz konusu. 76. dakikanın ilk saniyeleri oynanırken 2-0 üstünlüğü devam ediyor Arca Çorum Futbol Kulübü'nün. Önce Cengiz, ardından Kiziris'in attığı gollerle iki en golcü futbolcusunun, Arca Çorum Futbol Kulübü'nün en golcü iki futbolcusunun attığı gollerle iki futbolcunun da şu anda ligde üçer golleri var. Takımları önce Cengiz, sonra Kiziris'in karşılıklı golleriyle 2-0'lık, karşılıklı gol değil tabi, üst üste attıkları iki golle 2-0'lık üstünlükleri var. Bu arada Sorescu'yla rakibi arasında bir tartışma yaşandı. Kiziris arasında karşılaşmanın hakemi geldi. Ramadani'nin sol kanada yükselttiği top Kiziris kontrol ettikten sonra ikili mücadelede Sorescu'nun biraz sportmenlik dışı bir davranışı söz konusu değerli dinleyiciler. Oyun tekrar başladı. Yine Silla, Abena paslaşıyorlar. Orta alandan Guidado sağ kanada çevirdi topu. Sağ kanattan şimdi Perez hücuma çıktı. Perez cezalarını yerden gönderdi. Ve bu arada Cengiz savunmasına yardımcı olurken kendi kalesine neredeyse gol atacak pozisyona giriyordu. Kalesine doğru bir geri pası düşündü ama çok sert bir şekilde top kale direğine çok yakın bir yerden kornere çıktı. Sağ kanattan Sorescu köşe vuruşunu kullandı. Şimdi o köşe vuruşundan gelen top orta alanda Arca Çorum Futbol Kulübü'nde ve sol kanada yükseltilen top ve şimdi bir üçüncü gol şansı Arca Çorum Futbol Kulübü için. Evet, ama kaleci Tobias bu gole izin vermiyor. Aslında çok elverişli pozisyondaydı Ramirez ama bundan yararlanamadı. Kiziris de pozisyonun içindeydi. İki rakibini birden oyundan düşürdü ifadesini kullanırsak yanlış olmayacak. İki stoper de kayarak müdahale etmek istediler. İkisinin de müdahale alanının dışına çıktı ama Kiziris bu pozisyondan yararlanamadı. Bu arada Sorescu'nun uzaklaştırmak istediği top

Ramadani'de kaldı. Ramadani Diomande ile paslaştı. Diomande cezaevine girmek üzere bir duvar pası düşündü ama gerçekleşmedi bu. Ama dönen top yine Arca Çorum Futbol Kulübü'nde Perez karşılıyor. Perez'in karşıladığı topla Kamara bir hücuma çıkma düşüncesindeydi. Yine top kaybı. O kadar çok top kaybetti ki Gaziantep Futbol Kulübü Cengiz. Cengiz'den şimdi sol kanada Kezeridis kaleye vuruyor ama kalenin çok üstünden top out'a gidiyor değerli dinleyiciler. ...79. dakika ve şimdi orta alandan Gidado'nun uzun gönderdiği top yine isabetli değil, yine takım arkadaşına gitmiyor. Bu arada Serdar Dursun da kaleci Felipe'ye bir baskı yapma düşüncesi içinde. Felipe ayağıyla kontrol ettikten sonra şimdi ayağından çıkardı. Sağ kanada yükseltti. Orada topu karşılayan Silla. Yerden oynadı Kamara'ya. Tekrar Silla. Kerim. Kozlovski. Kozlovski'nin pası isabetsiz ve şimdi bir gol pozisyonu daha bulacak Ramirez'le Arca Çorum Futbol Kulübü ama buna fırsat vermeyen Abena dönen topla da Sorescu atak şansı elde ediyor. Sorescu ilk rakibinden sıyrıldı. Cezalarına sokulmak istiyor. Top hala onun kontrolünde. Sorescu bu kadar çok topla oynarsa rakip yarı alanda ona da bu son şut imkanı vermezler. Smolcic topu karşıladı. Daha sonra sol kanatta Kiziridis'e gönderdi. Kiziridis'ten Diomande aldı topu. Diomande'den Borza, Borza'dan kaleci Felipe. Felipe tekrar döndü Smolcic'e. Smolcic ve kaleci Felipe bir kez daha paslaşıyorlar. Şimdi Diomande. Kaleci Felipe. Evet, bu 81. dakika oynanırken Arca Çorum Futbol Kulübü oyuncuları biraz daha topa daha çok sahip olmayı, oyunu kontrol etmek istiyorlar. Ama tabii bu kendi yarı alanlarında bu sürekli olunca kalelerinde de tehlike olabilir. Şimdi taca giden bir top. Kiziridis attığı golden sonra çok mutlu bir görüntü arz ediyor. Önümüzdeki görüntüden de sürekli onu gülerken görüyoruz ama bir sarı kart gördü. Biraz centilmenlik dışı bir görüntüsü vardı. Ve o sarı kartın ardından da şimdi top Silla'da. Silla döndü sol kanattaki Kerim'e. Kerim'den tekrar Silla. Silla uzun oynadı bu defa. Uzun oynadı top sol kanatta. Şimdi Kozlovski'de. Kozlovski o da geriye oynuyor. Kamara süratle girdi. Kaleciyle karşı karşıya Kamara. Kaleci Felipe mükemmel bir kurtarış yapıyor. Kamara rakiplerin arasından, iki rakibin arasından çıktı. İki stoperin arasından çıktı. Kaleci Felipe ile karşı karşıya kaldı ve yerden bıraktı topu. Aslında kalecinin en zayıf noktalarından biridir. Yerden gelen toplar karşı karşıya kalınca ama Felipe çok dikkatliydi ve hemen soluna yattı topu, kontrol etti. Şimdi bir gol pozisyonu daha ve top filelere gidiyor. Topu filelere gönderen futbolcu 8 numaralı formayı taşıyan Karsbek oyuna daha sonra girmişti. Ve Karsbek'in attığı golle karşılaşmanın 83. dakikasının ilk saniyeleri oynanırken durum 3-1, 3-0 oluyor değerli dinleyiciler. Karsbek'in golüyle şimdi Arca Çorum Futbol Kulübü 3-0 üstün durumda. Önce Cengiz, sonra Kiziridis, ardından Karsbek. Kiziridis'in bitirici pasını final vuruşuyla filelere gönderiyor. Aslında bakıyorum sağ kanat savunucusu Perez'in bir offside iddiası var ama benim gördüğüm kadarıyla topun son oynandığı anda bir offside görüntüsü yok.

Da oyuncu değişiklikleri oluyor. Perez oyundan alındı. Maxim oyundan alındı. Hansen oyuna giriyor. Gaziantep Futbol Kulübü'nde bu değişiklikler yapıldı. Cengiz'in yerine de Mokoko oyunda, Arca Çorum Futbol Kulübü'nde Cengiz oyundan alındı. Mokoko oyuna giriyor. Evet, bu 80. dakikada 3-0'lık bir skordan sonra bir Borza oyundan alınıyor Arca Çorum Futbol Kulübü'nde. Arda oyuna giriyor. Arda oyunda, Borza'nın yerine Arda oyunda. Bu değişikliklerin ardından oyun tekrar başladı ve Çorum Futbol Kulübü 84. dakikanın son saniyelerine 3-0'lık üstünlükle giriyor değerli dinleyiciler. Kozlovski geri oynuyor, Kamara. Kamara'nın pasında topu Hansen kontrol edemiyor. Sağ kanattan şimdi tekrar bir hücum hazırlığı. Yine orta alandan Melek'e, sol kanada dönüyor Kerim'e. Kerim'den Hansen. Hansen ilk rakibiyle ikili mücadelede ama rakibi onu itiyor, düşürüyor ve bu da bir sarı kart nedeni oluyor değerli dinleyiciler. Evet, bu sarı kartı gören futbolcu Mokoko. Sarı kart görüyor. Rakibiyle ikili mücadelede biraz rakibini için tehlikeli ve sakatlayıcı bir darbesi var Mokoko'nun. Sarı kart gördükten sonra şimdi serbest vuruş kullanılacak. Soresco geldi serbest vuruş için. 86. dakikanın ilk saniyeleri oynanıyor. Soresco sol kanattan ceza alanının yan çizgisiyle ön çizgisinin birleştiği yere yakın bir nokta. Çapraz doğrudan kaleye vurabileceği bir nokta. Soresco'nun kale sahasının uzak köşesine doğru yükseltti topu. O topu uzaklaştıran futbolcu Arda savunmasına yardımcı olmuştu ama Kamara kontrol etti. Hemen döndü sağ kanattaki arkadaşına. Ceza alanına yükseltilen bir top ve köşe vuruşu. O köşe vuruşu da bakıyorum oyuna sonradan giren Arda tarafından oluyor değerli dinleyiciler. Arda, o da savunmasına yardımcı oldu. Borza'nın yerine oyuna girmişti. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanıldı. Ceza alanının dışına kadar geldi top. Hatta taç çizgisine yakın bir noktada Kamara topu kontrol etti. İlk rakibiyle ikili mücadelede top hala onun kontrolünde. Ama son müdahale Pereira'dan top Kamara'ya çarpıp taça çıkınca taç atışını Arda Çorum futbolcuları kullandılar. Onlar da isabetli kullanamadı. Yine sağ kanattan bir yüksek top cezalarının içine. Kademede Pereira karşılıyor. Onun karşıladığı top sağ kanatta Soresco'da. Soresco ısrarla ikili mücadelede ve yine kale çizgisine kadar inen toptan sonuç alamıyorlar. Ve şimdi bir karşı atak Arca Çorum Futbol Kulübü için. Arca Çorum Futbol Kulübü'nde bir gol pozisyonu olabilir ama pas isabetsiz. Abena karşılıyor bu isabetsiz pası. Hemen Kamara'ya kazandırdı topu. Kamara yerden oynadı. Topla buluşan Hansen cezalarının içine çevirdi. Gol pozisyonu olabilirdi ama topu bir yarım vole vurmayı düşünmedi Serdar Dursun cezalarının içinde ve topun da kontrol edemeyince, yarım voleyi de vuramayınca sonuç alamadı. Şimdi Kamara tekrar bir hücum hazırlığında Soresco ile paslaşıyor. Sağ kanattan hücuma çıkan futbolcu bir gol arayışı içinde. Sabahattin oyuna girmişti Perez'in yerine. O sağ kanat savunucusu. Onun geliştirdiği atak bir köşe vuruşuyla sonuçlandı. 88. dakika oynanıyor. Şimdi Soresco köşe vuruşu için gitti köşe bayrağına. Serbest köşe vuruşunu o kullanacak. Ceza alanının içinde Silla var, Abena var. Kale sahasının yakın köşesine gelen topu Arda karşıladı. Top taça çıktı, hemen taç atışını

Soresco kullandı. Sabahattin ceza alanı yükseltiyor. Bir kafa vuruşu daha. Arda'dan genç oyuncusu. Arda Çorum Futbol Kulübü'nün kornere gidiyor top. Şimdi sağ kanattan yine Soresco kullanıyor. Kale sahasının ön çizgisine gelen top. Kaleci Felipe yükseliyor. Şarja rağmen, ona yapılan şarja rağmen topu kontrol ediyor. Tabii kaleci topa yükseldiği zaman kolları havada olduğu için şarj bölgesi kaybolduğundan ona yapılan bir şarj faul olarak değerlendiriliyor. Taç atışı kullanılacak. Bakıyorum sağ kanattan taç atışı için hazırlık yapan Sabahattin Kamara'ya gönderdi topu. Kamara taç çizgisine paralel rakip yarı alana girdi. 90. dakikanın ilk saniyeleri. İkinci 45 dakika içinde çok kısa duraklamalar olmuştu. Bu duraklamaları tabii ki dikkate alacaktır karşılaşmanın hakemi. Bu arada Tobias ceza alanı dışında topu ayağıyla karşıladı. Sol kanatta Hansen topu aldı. İki rakibi var. İki rakibin arasından topu arkadaşına kazandırıyor. Ama Kozlovski'ye kazandırdı topu. Kozlovski iyi değerlendiremedi. Top kaleci Felipe'den tekrar istemese de Hansen'e geldi. Hansen'den yine rakip yarı alanına gönderilen top out'a çıkıyor ve bu arada artık karşılaşmada 90. dakika oynanıyor. O kaybolan zaman olarak değerlendirdiğimiz dakikalar bakalım kaç dakika olarak ekrana yansıyacak. Evet, 4 dakika olarak yansıyor ve artı 4 oynanacak. 90 artı 4 oynanacak. Yani maçın tamamlanması için en az 4 dakikada zamana ihtiyaç var değerli dinleyiciler. Silla rakip yarı alana gönderdi ama top taça çıkıyor. Pasın şiddeti fazla. Kerim'in yetişebileceği bir top değil. Taç atışı kullanılacak. Sağ kanattan Pereira kullanacak taç atışını. Arkadaşlarının yerine sokulmasını istiyor. Rakip yarı alana yükseltti topu. Karşılayan futbolcu Hansen şimdi o geriye oynadı. Silla'ya. Silla'dan Abena aldı topu. Abena sağ kanada bakıyor. Sağ kanatta Sabahattin. O kontrol etti topu ama kontrolü çok istediği biçimde gelişmedi. Ama bir faul mü söz konusu diye bakıyorum. Çünkü Arda ile bir ikili mücadeleye girdiler. Evet, serbest vuruş kararı verdi karşılaşmanın hakemi. Şimdi Kamara topu aldı. Döndü kendi etrafında. Pası isabetsiz. Ramadani'den orta alanda Soresco. Soresco'nun pası Diomande topu kazandırıyor arkadaşlarına. Sol kanattan şimdi bir hücum şansı da Arca Futbol Kulübü için ama top isabetsiz ve o sol kanattan gelen top Arda'nın ortaladı. Top diğer köşe bayrağına yakın bir yerden taça çıkıyor. 90 artı 2'nin son saniyeleri oynanıyor değerli dinleyiciler. 3-0'lık üstünlüğü var Hacı Çorum Futbol Kulübü'nün Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Hacı Çorum Futbol Kulübü Kasımpaşa'dan sonra deplasmanda bir maç daha kazanıyor. Eyüp Spor'u da mağlup etmişti. Kasımpaşa'ya mağlup oldu. Ama Eyüp Spor'u deplasmanda mağlup etti. Samsun Spor karşısındaki galibiyeti söz konusu. Şimdi sol kanatta Hansen Gaziantep futbol takımında. Orta alanda Kamara. O da dönüyor sağ kanada Sabahattin. Artık artı dördün üçüncü dakikası içinde futbolcular biraz da maç bitsin diye uğraşıyorlar diye düşünmemek mümkün değil.

sol kanattan. Evet, bu arada hakem oyunu durduruyor. Bir sorun yaşanıyor o oyun alanı içinde. Şimdi evet, hakeme çarpıyor top. Bizim önümüzdeki görüntüde bir an o görünmedi. Hakem atışı tekrar başladıktan sonra şimdi topu alan futbolcu döndü kendi etrafında. Diomande sol kanada gönderiyor. Sol kanatta topla buluşan futbolcu süratle hücuma çıkıyor. Artık artı dördün de son saniyeleri yaklaşıyor değerli dinleyiciler. Gaziantep Futbol Kulübü sahasında hiç galibiyeti olmayan Gaziantep Futbol Kulübü 3-0 yenik durumda Arcaçorum Futbol Kulübü karşısında. Gürcan Hasova kronometresini kontrol ediyor. Hansen sol kanatta topla buluştu. Pereira ile ikili mücadelede top Hansen'de kaldı. Hansen'den Kerim'e, Kerim'in pası isabetsiz, kaleci Felipe topu kontrol etti bu arada. Evet, bu artı dördün içinde de çok kısa bir duraklama söz konusu ki artı dört de geride kaldı. Ama Gürcan Hasova karşılaşmanın son düdüğünü henüz çalmadı. Evet, oyun hala devam ediyor. O artı dört geride kaldı. Artı beşin içindeyiz artık. Bir gol şansı ve kaleci Felipe bu gol şansına fırsat vermiyor ve bir dördüncü gol şansından yararlanamıyor. Çorum Futbol Kulübü evet, enteresan. Felipe kornere giden bir top, arkadaşlarını uyarıyor. Artı beş oynanıyor, hatta artı altının içine girdik. Henüz son düdüğünü çalmıyor karşılaşma hakemi. Bu arada Abena'ya bir sarı kart gösterdi karşılaşmanın hakemi. Abena sarı kart gördü. Bir ikili mücadelede Hansen'in rakibiyle yaptığı bir ikili mücadelede evet, sarı kart söz konusu ama oyun devam etti. Hansen sol kanattan hata giderken karşılaşmanın hakemi de bu arada VAR görüntüsünü izlemeye gidiyor. Bir ayağa basma var mı diye. Evet, biz önümüzdeki monitörden de bu görüntüyü izliyoruz. Gürcan Hasova hala VAR monitöründe. Bir uyarıdan sonra geldi, monitörü izledi, görüntüyü izledi, kararını verecek. Görüntüyü gösterdikten sonra bir sarı kart çıkarmıştı cebinden. O sarı kartı gösteriyor Hansen'e. Evet, sarı kart gören futbolcu Hansen rakibinin ayağına basıyor. Artık son saniyelerde olan şeyler artı beşin içine de girdik, hatta o beşte geriye kalmak üzere değerli dinleyiciler. Evet, ve şimdi maçı bitiren düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Gürcan Hasova ve Arcaçorum Futbol Kulübü Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederken gollerini Kiziridis, Karsbek ve Cengiz atıyor. Böylece 3-0'lık bir galibiyetle Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup ediyor Arcaçorum Futbol

0: Kulübü değerli dinleyiciler, ben Tansu Polatkan. Bu karşılaşmada sizlere yardımcı olmaya çalıştım. İyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Nasıl geçti o güzelim yıllarım? Adnan Şenses'ten dinliyoruz.

Geçti sevdalarda ömrüm ihtiyar oldum bugün. Bestesi Nuri Halil Poyraz'a ait bu güzel eseri Muazzez Abacı'dan dinliyoruz.

Delisin deli gönlüm. Safiye Aile'den dinliyoruz.

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de gerçekleşen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir, dedi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Çiftçi, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada bütçeden bu konuyla ilgili bir para ödenmeyecek, dedi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde katılım rekoru kırıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Ankara saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli'de gerçekleşen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir, dedi.
2: Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayındaki gençlik buluşmasında müjdesini bizzat verdiği bu etkinliğin Kocaeli'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, Türk dünyasının farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı.
2: Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
1: Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek olan 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de işaret etti.
2: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
1: Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği kazaya yönelik soruşturma kapsamında 2 şoför hakkında gözaltı kararı verildi. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından taziye mesajları paylaşıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olay yerinde müdahale çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Gök ise yaralılara yönelik destek çalışmalarının başladığını açıkladı. Öte yandan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Manisa'daki trafik kazasına ilişkin mesaj paylaştı. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü paylaştığı mesajla kutladı. Bir kız çocuğunun başarısı bugünün sevinci olmanın ötesinde yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır, dedi. Emine Erdoğan, kız çocuklarına kendi yollarını cesaretle çizdikleri güzel bir ömür diledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kız çocuklarına daima yanınızda olacağız diye seslendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada bütçeden bu konuyla ilgili bir para ödenmeyecek, dedi. Bakan Çiftçi Konya'da konuştu.
3: Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir fon kurulu da oluşturuldu. Fon kurulu çalışmalarına devam ediyor. Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
1: Kurumlar vergisi mükellefleriyle ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerine elektronik tebligat sistemine dahil olma zorunluluğu getirildi. Engelli ve 65 yaş üstü ise uygulamadan muaf tutuldu. Elektronik tebligat sistemindeki kapsam, başvuru süreleri, istisnaları ve uygulama usullerinde yapılan değişiklikler resmi gazetede yayımlandı. Zorunluluk kapsamında olup henüz sisteme dahil olmayanlar için son başvuru tarihi 30 Kasım 2026 olarak belirlendi. Yeni işe başlayanlar içinse 15 gün süre verildi. Temmuz 2026'dan önce sisteme dahil olanlarsa yeni bir başvuru yapmadan mevcut bilgilerini kullanmaya devam edecek. İşini kapatan gerçek kişilerin sistemden otomatik çıkışı sağlanmayacak. Başka bir zorunlulukları yoksa kapanışı izleyen 5. takvim yılının sonundan itibaren başvuru yaparak sistemden çıkabilecekler. Uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve organize suç örgütlerine yönelik 8 ayda 7818 operasyon düzenlendi. 32.882 şüpheli tutuklandı. Milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Olağan kurultay hazırlıklarının sürdüğü CHP'de yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin grup toplantısında konuşacak. Çarşamba ise Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. Toplantıda güncel siyasi gelişmeler ele alınacak. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde katılım rekoru kırıldı. Kongreye 111 ülkeden 18.642 kişi katıldı. Organizasyon tarihinde ilk kez kabul edilen Antalya Deklarasyonu'yla uzayın barışçıl kullanımına yönelik uluslararası işbirliği çağrısı da yapıldı. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, geleceğin iletişimcilerini sektörün deneyimli isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. 12. TRT Geleceğin İletişimcileri yarışması kapsamında düzenlenen eğitimler sürüyor. Finalistler, yarıştıkları alanlarda kendilerini geliştirmek ve mesleki deneyim kazanmak için TRT Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bir araya geliyor. Bu yıl 12.si düzenlenen TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasında 133 eseri üreten 167 kişi finale kaldı. Radyo yayıncılığından internet haberciliğine, animasyon film yapımına kadar farklı alanlarda eğitim alan gençler, sektörün öncü isimlerinin deneyimlerinden de faydalanıyor. TRT Geleceğin İletişimcileri yarışmasında hafta boyu etkinliklerle süren heyecan, 13 Ekim Salı akşamı düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Ankara MEB Şura Salonu'ndaki tören saat 20'de TRT 2'den canlı yayınlanacak. 2026 Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında Türk öğrenciler yeni bir rekora imza attı. Türk öğrenciler 78 madalya kazanarak yeni bir başarı elde etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. ABD Başkanı Trump'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cuma günü gerçekleştirdiği görüşmede İran Savaşı gündemdeydi. Kremlin, Putin'in Tahran yönetiminin çatışmanın olası çözümüne ilişkin önerisini Trump'a ilettiğini açıkladı. Trump ise İran'ın ara seçimden önce kendilerine zarar vereceği düşüncesiyle hamle yapabileceği iddiasında bulundu. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanı boşaltıldı, hava trafiği durduruldu. Yemen ordusu ise Taiz'de Husi hedeflerini vurdu. Öte yandan Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ın Riyad şehrindeki havalimanını hedef almasına sert tepki gösterdi. Saldırıyı kınayan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz açıklamasını yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sivilleri hedef alan bu saldırının uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ettiğini vurguladı. Gazze'de ateşkesin üzerinden bir yıl geçti ancak katil İsrail saldırıları sona ermedi. Han Yunus, Gazze ve Deir el-Belah'ta saldırılar sürerken aralarında hamile bir kadının da bulunduğu Filistinliler yaralandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 74.377'ye yükseldi. Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Sahada çatışmalar sürerken Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın yeni bir başkan edinme vakti geldi dedi. Dünya Sağlık Örgütü Rusya'da zatüre vakasında bulaş olduğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi. Açıklama Rusya'nın Sibirya bölgesinde nedeni belirlenemeyen zatüre şüphesiyle bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından geldi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de gerçekleşen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir, dedi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir tur otobüsü çekiciyle çarpıştı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. İçişleri Bakanı Çiftçi, Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, bütçeden bu konuyla ilgili bir para ödenmeyecek, dedi. Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde katılım rekoru kırıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Ankara saldırıyı güçlü şekilde kınadı. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında heyecan sürüyor. Gündüz bölümünde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle. Tümosan Konya Spor 0, Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3. Saat 19'da başlayacak maçta Beşiktaş'la Kocaeli Spor karşı karşıya gelecek. Bu maçı TRT Radyo 1'den canlı olarak dinleyebilirsiniz. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara'yla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Yol durumu. Tarsus, Adana, Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Polatlıhan Karayolu'nun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden düzenleniyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
0: Reklamlar.

0: kuponuyla her yerde kazanan sensin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok sevin insanların şeyi. Hep birlikte.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: seferde kazanan sensin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Reklamlar.
1: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
2: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
1: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
2: Yanlış.

0: sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
1: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
0: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo 1.

0: Radyo 1.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Beşiktaş-Kocaelispor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam. Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Ya. Yeah.
1: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
3: Reklam.

0: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
2: sizin. Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına, Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Değerli futbol severler, merhaba, mutlu akşamlar diliyorum. Trendyol Süper Lig'de 7. haftada Tüpraş Stadyumundayız. Dolmabahçe'de Beşiktaş Kocaelispor karşılaşacak ve bu maçın heyecanını sizlerle birlikte yaşayacağız. Ben Onur Şahin, bu maçı sizlere anlatacağım. Teknik yönetmen arkadaşlarım Salih Yılmaz, İhsan Bulut bu yayının sizlere ulaşmasını sağlıyor. İki takım futbolcuları oyun alanında, maçın hakemi Abdullah Burak Taşkınsoy son kontrollerini yapıyor. Ceyhun Sesi Güzel, Suat Güz yardımcı hakemler, Burak Olcar mücadelenin dördüncü hakemi VAR odasında. Juan Martinez Munoera var AVAR'da. Hüseyin Aylak görev yapıyor. Kocaelispor misafir takım maça başlayacak. Her iki takımın da 12'şer puanı var. Beşiktaş 12 puanla 5. Kocaelispor aynı puanda 6. sırada ve bu durum maçın önemini daha da artırıyor. Çok güzel bir havada oynanacak. Mükemmel bir sonbahar akşamında gerçekleşecek mücadele. Tribünler dolu. Beşiktaşlı taraftarların büyük ilgisi. Bunun dışında Kocaelisporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Onlar da büyük destek veriyor takımlarına. Son kontrollerini yapıyor hakem Abdullah Burak Taşkınsoy. Ve şu anda ilk düdük çaldığı mücadele başladı. Beşiktaş'ta Nübel Kareli'de, Murillo, Calo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsü savunmada. Salih bu dörtlünün önünde. Miretti ve Orkun orta alanda, diğer isimler. Sağ kanatta Çerni, sol kanatta Trossard oynuyor. Ve Vlahovic en uçta Beşiktaş'ta. Kocaelispor'da Serhat var karede. Uğurkan, Onur, Emir ve Şov dörtlüsü savunmada. Tayfur, Sisoğlu ve Berkan orta alanda. Agyei ve Souza kanatlarda. Metehan santrfor bölgesinde en uçta misafir takımda. Beşiktaş'ta Raşitsa'nın sakatlığı var. Kocaelispor'un çok sayıda ve önemli eksiği var. Hemen onu belirteyim. Bu arada Beşiktaş'ın geliştireceği bir atak, rakip sahanın ortalarında Murillo çalım denedi, attı çalımı ceza alanının dışında. Şimdi sağ kanada bıraktı, Miretti topu aldı. Bu maça 11 başladı Miretti. Çerni içeri doğru, Orkun topu geriye doğru aktardı. Evet, Kocaelispor'da Haydara, Jovanović, Baksin, Zucru, Maklitska ve Petković forma giyemeyen isimler. Çok önemli ve kritik eksikleri var Kocaelispor'un. Şimdi Beşiktaş'ta topu alan futbolcu Calo oldu. Orta çizgiye doğru bıraktı Miretti. Bu sezon ilk kez 11'de bir maça başlıyor. Miretti İtalyan oyuncu, 23 yaşında, Juventus'tan transfer edilmişti. Vlahovic ceza alanının sağ tarafındaki boşlukta rakibinden sıyrılamadı, müdahale eden Emir ve Taç Beşiktaş'ın ceza alanının yanındaki boşluğa yakın atak yönüne göre sağ kanatta Miretti tacı kullandı. Calo topu aldı. Orta yuvarlağın içinde Emirhan. Yuvarlağın rakip yarına bakan diriminden çıktı. Sol iç koridora pası aktardı Orkun'a. Orkun taç çizgisi yakınlarına gönderdi. Orada topla hareketlenen Trossard iki oyuncu arası pasını verdi Salih. Salih'ten gelen top orta yuvarlağın sağında, rakip sağda. Calo derin pas isabetli değil. Karşı atak şansı tekrar Calo. Kocaelisporlu oyuncuların ileri gönderdiği topu karşıladı. Ardından Miretti bekletmeden topu sol kanada yolladı kaptan Orkun'a. Orkun taç çizgisi kenarına gönderdi Trossard. Trossard Belçikalı oyuncunun ceza alanına doğru yolladığı top, Kocaelispor savunması tehlikeyi önlüyor. Berkan sağ kanada bıraktı Uğurkan. O topu yerden ileri doğru gönderdi. Beşiktaş presi sonuç verdi. Rıdvan'la Çerni aldı. Kaleye sokuldu. Sağına bıraktı. Çapraz pozisyonda Vlahovic. Geriye açıldı. Miretti soluna çekti. Vuruşunu yaptı. Emir'den döndü top. Yeni bir atak şansı. Salih'ten pas. Orkun havalandırdı. Penaltı noktası yakınları. Dönen top yine Beşiktaşlı oyuncularda. Murillo ceza alanı ön çizgisine yöneldi. Bir ara pas. Çerni için hızlı ve dışarı çıkıyor. Out. Kale vuruşunu kullanacak kaleci Serhat. 3 dakika geride kaldı. Beşiktaş Kocaelispor mücadelesinde 0-0'lık beraberlik. Her iki takımın da 12'şer puan olduğunu bir kez daha belirteyim. Beşiktaş 5. Kocaelispor 6. sırada. Ligde Galatasaray 16 puanla zirvede. bu maçın bir kazananı çıkarsa, puanını 15'e yükseltebilirse iki takımdan biri ligde ikinci sıraya yerleşecek. Beşiktaş 6 maçta 4 galibiyet aldı. 2 kez mağlup oldu. 14 gol attı, 7 gol yedi. Kocaelispor da 6 maç sonunda 4 galibiyet aldı. 2 kez mağlup oldu. 7 gol attı, 4 gol gördü firelerinde. Ligin en az gol yiyen takımı Kocaelispor. Şimdi Kocaelispor atağı, ceza alanına sokulan Akiye'yi sıyrılamıyor rakibinden. Araya giriyor Çalo, top oyun alanının dışına gönderdi ve taç Kocaelispor'un. Evet, 7-4 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda Körfez ekibi Kocaelispor. 2 İstanbul deplasmanında Başakşehir ve Galatasaray karşısında kaybetmişlerdi. Beşiktaş da ligde 2 yenilgisine deplasman maçlarında uğradı. Alanyaspor ve Ahmetspor maçlarında savunmadan uzun mesafeli topla çıktı Kocaelisporlu oyuncular. Top kaleci Nüvel'de, o hemen oyun kurdu, sol kanada bıraktı Trossard. Karşı tribünler önü, rakip yarı alana şimdi girdi Trossard. Onu karşılıyor Sissoho. Trossard ortaya doğru bıraktı Salih. Orta yuvarlağın yanında ters tarafa diagonal pas Çerni'ye, sol ayak içi indirdi. Üzerine gitti rakibinin. Çalım verildi ama sıyrılamadı. Şol bu topu uzaklaştırdı. Beşiktaş sahasına havadan yolladı. Emirhan kafayla topu Salih'e gönderdi. Salih orta alanda. Gretti ile paslaştı. Tekrar Salih aldı. Sol kanatta taç çizgisinin 1-2 metre kadar içerisinde hareketli Trossard. Onun yanına sokulan Orkun. Orkun'un pasında Salih. Tek top oynadı Salih. Emirhan. Jalo topla buluştu. Sağ iç boşlukta Jalo, taç çizgisi yakınlarında Çerni, ceza alanının yanındaki boşluğa sokuldu. Rakibinin üzerine doğru gitti, çalımı attı ceza alanı sağ köşesi, ikinci çalımı atamadı. Tayfur araya girdi, ardından Şov. Bu maçta sol bekle oynuyor Şov. Şimdi Trossard ceza sahası dışı topu aldı, havalandırdı ceza alanı sağ çaprazı. Murillo kontrol, ikinci hareketi yaptırmıyor. Araya giriyor Solza ve korner, köşe vuruşunu kullanacak Beşiktaş. Atak yönüne göre sağ kanatta 6. dakikada 0-0'lık beraberlik altında Beşiktaş köşe vuruşunu Orkun'la kullanacak. Beşiktaş ilk yarıda Dolmabahçe'de deniz tarafındaki kaleye doğru hücum ediyor. Orkun topu çeyrek dairenin içerisine bıraktı. Arkadaşlarının dağılımını kontrol ediyor. Sağ elini havaya kaldırdı. Topun üzerine geldi. Şimdi durdu. Bir kez daha geliyor Orkun. Son kez ceza sahası içindeki arkadaşlarına baktı. Sağ ayakta yaptı ortayı, kale alanı ön çizgisine, savunmadan dönen top Çerni'de. Ceza alanının yanındaki boşluk, Orkun bekletmeden bir orta. Kocaelispor savunmasında yükseklik kazandırılan top sol tarafa açırdı. Beşiktaşlar Trossard son hamleyi yapmak istiyor top oyun alanı dışında. Ve taç Kocaelispor'un. Beşiktaş beyaz forma, siyah şort ve siyah ponçlarla oynuyor. Forma numaraları siyah renkte yazılmış durumda. Kocaelispor yeşil ağırlıklı formasıyla sahada, yeşil forma, şort ve konçlar beyaz renkte yazılmış forma numaraları. Güzel bir zeminde oynanıyor maç, az önce de belirttim. Yazdan kalma bir gün vardı bugün. Yine İstanbul'da dün olduğu gibi çok güzel hava şartlarında oynanan mücadele. 0-0'lık beraberlik. Aynı puana sahip iki takım, 12'şer puanlı Beşiktaş ve Kocaelispor. Kocaelispor da gerçekten lige iyi bir başlangıç yaptı. Yıllar sonra geçtiğimiz sezon Süper Lig'e yükselmişlerdi. İlk sezonlarında kalıcı oldular ve bu sezonda 6 maç sonunda 4 galibiyet elde ettiler. Şimdi Şov topu aldı, yerden çıkardı. Orta alanda hareketlenen Solza, çalım denemesi, Murillo bastırdı, faul yapıyor. Murillo faul yaptı. Serbest vuruş Kocaelispor'un. Başta da vurguladım, Kocaelispor'un çok sayıda eksiği var. Haydara, Jovanović, Daxtel, Zucru, Maklitska ve Petković eksikleri Kocaelispor'un. Beşiktaş'ta Rashica sakat. Orkun kaptan bu maçta, 11'de sakatlığını tamamen atlattı. Bu arada kart ceza sınırında olduğunu belirteyim Orkun'un. Bir orta ceza sahası içine kaleci Nübel kontrol etti. Akiye'yi ortayı yapan isimdi. Beşiktaş gelecek haftalıkta Trabzonspor'la deplasmanda oynayacak. Onun öncesinde 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'la deplasmanda karşılaşacak. Üst üste zor maçlar bekliyor Beşiktaş'ı. Sağ kanatta Kocaelispor'un geliştirdiği atak, ceza alanının yanındaki boşluk. Uğur Kağan orta şansı arıyor. Top oyun alanı dışında ve korner. Uğur Kağan hücuma çıktı. Top dışlarda Rıdvan ayak koydu. Köşe vuruşu Kocaelispor'un. Uğur Kağan 6 maçta bir asistlik katkı sağladı. Göztepe'den transferi Kocaelispor'un. Rıdvan'dan oyun alanı dışına giden top köşe vuruşu kullanılma hazırlığında misafir takımda. Değerli dinleyenler, şimdi ceza sahası içinde 5 oyuncu görüyorum Kocaelispor'da. Beşiktaş savunması yerini aldı. Orta geldi. Kale alanı ön tarafında kafayı vurdu. Murillo sol çapraza açılan top Souza. Souza'nın ortası Emirhan'ın kafasından top oyun alanı dışına gitti. Korner köşe vuruşu yön değiştiriyor. Bu kez sol kanattan akın yönüne göre köşe vuruşunu kullanacak misafir takım. İstanbul'da dolu tribünler. Çok güzel bir atmosfer var. Beşiktaşlı taraftarlar yine takımlarını yalnız bırakmıyor. Tekrar belirteyim, Kocaelisporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Havadan gelen top çok rahat biçimde aldı. Nübel topu aldı, hemen oyun kurdu. Hızlı hücum şansı olabilir Beşiktaş için. Süratle hareketlendi. Calo sağına soluna baktı. Rakip yer alana girdi. Sol iç koridoru kullandı. Derinlemesine pası çok iyi noktaya. Trossard kaç kaçya gole gidiyor. Vuruşunu yaptı. Kaleci Serhat son müdahaleyi yapıyor. Top oyun alanı dışına çıktı. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak. Calo ile başlayan atak. Onun nefis pası ceza alanı sol çaprazında. Son çizgiye doğru hareketlendi. Trossard vuruşunu yaptı. Serhat'ın müdahalesiyle top dışarı gitti. Genç kaleci topu kornere yollamayı başardı ve sağ kanatta Orkun köşe vuruşunu kullanıyor Beşiktaş'ta. Kaptan ceza sahası içindeki arkadaşlarını kontrol etti. 6 Beşiktaşlı içeride. Sağ ayak orta Orkun'dan kafa vuruşu Calo. Ceza alanı dışına gönderilen top. Cherny'den gelen pası Orkun aldı. Bir kez daha Václav Cherny ortaya doğru yöneldi. Bir orta Mirette uzak kare direğine. Kocaelispor savunması kapandı. Tekrar Mirette aldı. Pası verdi. Calo soluna çekti. Vuruşunu yaptı direğin. Hemen üzerinden top avta gitti. Calo uzaktan bir şutla şansını denedi. Direğin biraz üzerinden top havadan oyun alanının dışına avut olarak çıktı ve kaleci Serhat kale vuruşunu kullanacak. Calo ligde 5. maçında forma giyiyor. Thiago Calo. Calo Emirhan stoperler Beşiktaş'ta. Murillo sağ bek, Rıdvan sol bek. Salih orta alanın ortasında. Merkezde diğer isimler Miretti ve Orkun. Kanatlarda Cherny ve Trossard var. Vlahovic en uçta Beşiktaş'ta. Kocaelispor'da Serhat karede. Uğur Kağan sağ bek. Şov sol bek bu maçta. Onur Emir ikilisi savunma göbeğinde tandemde. Onur ilk kez Süper Lig seviyesinde bir maça 11'de başlıyor. Onu da belirteyim. Orta alanda Tayfur, Sisoğlu ve Berkan oynuyor. Adli ve Souza kanatlarda ve Metehan en uçta Kocaelispor'da. 0-0'lık beraberlik altında 12. dakikanın içerisindeyiz. Sağ kanatta hareketlendi Thiago Calo. Topu sağ taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Orada Cherny ortaya döndü. Tekrar Salih'ten topu aldı. Cherny orta yuvarlan, rakip yer alana bakan dirimine doğru pası gönderdi. Şimdi Emirhan. Emirhan sağ tarafına topu bıraktı. Calo stoperler paslaştı, ardından sağ bek Murillo. Merkezde Salih. Salih'ten Miretti'ye. Miretti'nin pasını aldı. Emirhan bekletmeden sol kanada gönderdi. Orada Rıdvan karşı tribünler önü taç çizgisinin biraz içinde tekrar Salih'le yardımlaştı.

Salih'ten sağ kanada yerden kısa mesafeli pas Mourinho'ya, ondan daha sağ çizgideki Černi. Çizgiye paralel derinlemesine pas Mourinho'nun koşu yoluna ama Mourinho yardımcı hakemin hemen önünde faul yapıyor rakibine. Serbest vuruş kullanma hakkını elde ediyor misafir Kocaeli Spor. Misafir takım kendi yarı alanında, ceza alanının yanındaki boşlukta, sol yan çizgiyle taç çizgisi arasındaki kalan dar alanda bu serbest vuruşu kaleci Serhat'la kullanmak üzere. 21 yaşında 7. maçında görev alıyor kaleci Serhat Kocaeli Spor'da. Arkadaşlarının yerleşmesini bekledi. Serhat şimdi topun üzerine doğru geldi. Havadan topu yolladı Beşiktaş sahasına, gelen top sol kanada doğru aktarıldı. Kafayı vurdu Metehan. Ondan sonra Agi'ye, geriye doğru bıraktı Souza. Souza Miretta ayak koydu. Černi müdahale etti. Mourinho iki rakibiyle mücadele etti. Alamadı. Agi araya girdi. Ceza alanı sol köşesi. Çalım denedi. Mourinho dar alana sıkışan top. Černi bekletmeden ortaya. Vlahović markaj altında. Vlahović topu saklamaya çalıştı yerde ve ona yapılan faul var. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. Faullü hareket geldi Sissou'dan. Serbest vuruş kullanacak siyah beyazlılar. Bu arada şovun bir tepkisi var hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a. Sözlü uyarı geldi hakem Taşkınsoy'dan şova. Ve şimdi Beşiktaşlı oyuncular kendi yarı alanlarında serbest vuruşu kullandı. Hareketlenen Thiago Chalo orta çizgiye 5-6 metre kadar uzaklıkta. Kısa mesafeli pas orta yuvarlağın yarı alanına bakan yüzünde Salih. Bir kez daha Jalo topu aldı. Jalo rakip yarı alana topla girdi. Topu sürüyor. Taç çizgisi yakınlarında Černi. O topu bıraktı orta yuvarlağın sağında Salih. Yuvarlağın solunda sol kanatta sol iç koridora gelen Emirhan. Yuvarlağın rakip yarına bakan diriminde tekrar Salih. Sağ ayak içi pasını verdi Jalo'ya. Jalo sağ iç koridorda ilerleyecekti, vazgeçti. Enlemesine pas Salih'e. Onun da yan pasını alan Emirhan. Bir kez daha Salih. Beşiktaş topla oynarken, atak geliştirirken Kocaeli Sporlar daha çok kendi yarı alanlarının ortalarında bekliyor. Uzaktan vuruş dışarı gitti Salih. Salih topu biraz sürdü. Bir pas seçeneği var mı? Ona baktı. Sonra şut çekmeyi tercih etti. Sağ ayakta vuruşunda top out'a gitti. Ve kale vuruşuyla misafir takım tekrar oyunu başlatmak üzere. Maçın hakemi de saymaya başladı. 5 saniyeden geriye doğru yeni kurallar gereğince. Kaleci Serhat şimdi yüksek top Agiye'ye. Jalo ile yükseldi Agiye'ye. Ardından Tayfur ve Miretti. Miretti bu mücadeleden galip çıktı. Tekrar Tayfur ayak koydu. Çalım denedi. Başarılı değil. Orkun söktü topu rakibinden. Černi ile yardımlaştı. Dar alanda Orkun 3 oyuncu etrafında pası verdi Salih'e. Salih'ten sol kanada. Orada Trossard. Trossard'ın vuruşunda Uğur Kağan'a çarpan top. Oyun alanı dışında taç. Siyah beyaz ekip karşı tribünler önünde bu tacı kullandı. Salih hemen geriye doğru bıraktı Emirhan'a. Beşiktaş maç başından beri tüm hatlarıyla yükleniyor. Topla daha çok oynayan taraf ve hücum denemeleri var Beşiktaş'ın. Çok net olmasa da oyuna hükmeden bir siyah beyazlı ekip var. İlk 16 dakika itibariyle onu söyleyelim. Kocaeli Spor kendi sahasının ortalarında daha çok, az önce belirttiğim gibi Beşiktaşlı oyuncuları karşılamaya çalışıyor. Ceza alanının içine gelen top Onur sağ tarafa bıraktı. Şimdi uzun bir top araya girdi Emirhan. Tayfur ıskaladı Souza. Orkun topu aldı. İki kaptan karşı karşıya. Orkun ve Tayfur. Černi ile oynadı Orkun. Geriye gelen top Miretti'de. Miretti rakip yarı alanın ortalarına yöneldi. Kısa mesafeli pas Salih. Bir kez daha Miretti aldı. Miretti'nin sağında topla buluşan futbolcu kaptan Orkun. Tayfur kendisini karşıladı. Topla hareketlenen Miretti. Enlemesine pas Emirhan, çalım attı. Emirhan tekrar Beşiktaşlı oyuncular topu geriye taşıdı. Ve sonrasında kaptan Orkun sağ iç boşluğa girdi. Topu aldı. Salih ile yardımlaştı. Kapanan kalabalık Kocaeli Spor savunması arasında boşluk arıyor siyah beyaz oyuncular. Rıdvan da hücum bölgesinde, top onun ayağının üstünden geçti. Oyun alanının dışına köşe gönderine yakın bir yerden out olarak çıkan top ve kale vuruşuyla oyunu başlatmak üzere Kocaeli Spor'da kaleci Serhat arkadaşıyla konuşuyor. Maçın hakemi saymaya başladı yine. Kale vuruşu kullanıldı. Serhat topu aldı. Kale alanı ön çizgisi üzerine Vlahović üzerine gelirken o soluna bıraktı. Sol taraf.

başlayan atak. Ceza alanı sağ çaprazında Černý, onun pasında Orkun yerden köşeye çok güzel bir gol vuruşu yapıyor. Ceza alanı ön çizgisi üzerinde sağ ayak içiyle kalecinin Serhat'ın uzanamayacağı uzak köşeye doğru yerden çok güzel bir vuruş yapıyor. Orkun golü atıyor. Maçta 18. dakika. Beşiktaş kaptan Orkun'la 1-0 öne geçiyor Kocaelispor karşısında. Mourinho'nun derinlemesine pası çok güzeldi. Černý ceza alanı sağ çaprazında topu ön çizgiye doğru bıraktı ve ön çizgi üzerinde sağ çapraz pozisyonda sağ ayakla topu uzak direğe doğru yerden gönderdi. Klas bir vuruşla Orkun ve golü attı. Kaptanın Orkun'un attığı gol. Beşiktaş 1, Kocaelispor 0. Orkun golü atıyor. Beşiktaş 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Asist Černý. Ama dediğim gibi Mourinho'nun da güzel pasını unutmamak lazım. Ve Orkun topu ağlara yolladı. Orkun ligde ikinci golünü attı bu sezon değerli futbol severler. Beşiktaş 1, Kocaelispor 0. Maç başından beri baskılı oynayan siyah beyazlı ekip golü buldu. Şimdi Emir pasını gönderdi kaleci Serhat. Serhat sağ ayakta topu havalandırdı. Metehan en uçta topla buluşma çabası. Emirhan karşısında ceza alanı ön tarafında kaleci çıkmıştı. Nübel bir röveşata Jalo'dan atak devam edecek. Sissoko şut pozisyonu uzaktan vurdu, direkten geri geldi top. Kocaelispor beraberlik golünü çok çabuk bulabilirdi. Sağ çaprazda uzaktan Sissoko'nun vuruşu, top direkten geri geldi. Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı değerli dinleyenler. Ardından Kocaelispor yeniden bir atak denedi. Faulü tespit etti hakem. Berkan'a yapılan müdahale sonrasında Abdullah Buğra Taşkınsoy. Sissoko uzaktan şut çekti. Falsolu bir vuruş direkten geri geldi. Sissoko'nun etkili şutu, direkten dönen top ve şimdi serbest vuruş. Orta yuvarlan 5-6 metre kadar önünde kullanıldı. Kocaelispor'da uzak noktaya doğru Emir'e ulaşmadı. Ceza alanının yanındaki boşluğa açılan top Beşiktaşlı oyuncuların kontrolünde kalacaktı. Şov araya girdi. Tekrar Emir müdahale etti. Bir orta Emir'den ama topsuz alanda Beşiktaş'ta yerde kalan bir oyuncu var, Salih. Ve şimdi serbest vuruş Beşiktaş'ın. Siyah beyazlı ekip serbest vuruşu kullanacak. Bu arada Beşiktaşlı oyuncuların itirazları oldu. Abdullah Buğra Taşkınsoy'a 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor. 21. dakika itibariyle az önce Salih yerde kaldı. İkili mücadelede şov faul yaptı. O faulün ardından bir sarı kart beklentisi içerisindeydi siyah beyazlı oyuncular. Bundan dolayı tepki gösterdiler hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a. Beşiktaş'ta kaleci Nübel topu aldı. Ceza sahası yayının dışına topu taşıdı. Sağ kanada pasını gönderdi Thiago Jalo. Jalo sağ kanada tam orta çizgi üzerinde orta gönderdiklerinde Černý ayak içi pası verdi. Orada Salih geriye doğru bıraktı. Miretti. Miretti topu sol stoperi Emirhan'a yolladı. Kendi sahasının ortaları Emirhan. Bir dip pas Orkun'a. Orkun iki oyuncu arasında kaptırdı. Şimdi Kocaelispor atağa başlıyor. Sissoko topu aldı. Taç çizgisi yakınlarında ceza alanının yanındaki boşlukta Uğur Kağan ortayı yaptı. Kafayı uçarak vurdu Emirhan ve ardından serbest vuruşu kullanacağını Kocaelispor'un işaret ediyor. Hakem Taşkınsoy faulle durdurulduğunu işaret etti Berkan'ın. Berkan 28 yaşında 2 gol 1 asisti var. 7. maçında bu sezon Berkan Kutlu. Çok deneyimli bir oyuncu. Ve Beşiktaş yarı alanında sağ iç boşlukta bu serbest vuruş. Kaleye çok uzak bir mesafeden kullanılma hazırlığı içerisinde Berkan topun gerisinde. Uğur Kağan hemen yanında. Uğur Kağan ve Berkan tek kişilik bir baraj. Uğur Kağan yaptı ortayı, havalandırdı. Agi'den önce Beşiktaşlı oyuncular müdahale etti. Yükseklik kazandırılan top Tayfur uzaklaştırıyor. Vlahovic savunmasına yardımcı.

Sar topu aldı. Taç çizgisi kenarında iyi sakladı topu. Geriye doğru bıraktı Emirhan'a. Emirhan kalecisine döndü. Nübel. Alman kaleci hemen sağ kanada bıraktı. Murillo. Baskı altında Murillo. Miretti ve Černý. Dar alandan geniş alana topu taşıdı. Siyah beyazlılar Orkun topu aldı. Rakip yarı alana topla geçti. Süratlendi. Sol iç koridoru kullandı. Şimdi bıraktı Trossard'a. Ceza alanına sol köşeden sokuldu. Trossard şut pozisyonu aradı. Ortaya doğru. Penaltı noktasına yakın Vlahović kalabalık arasında Orkun. Orkun cezalanı ön çizgisi üzerinde sökemedi topu. Ardından Agi. Kontra atak şansı sol kanattan geliyor Agi. İki rakibi karşısında kademeli savunma. Agi yerde ona yapılan faali işaret ediyor hakem. Abdullah Bura Taşkınsoy. İki teknik adam da ayakta. Vincenzo Italiano ve Selçuk İnan. Oyuncularına sürekli talimatları var. Özellikle Italiano... Yine yerinde duramıyor. Çok heyecanlı İtalyan teknik adam. Şimdi Şov yerden pası gönderdi. Topu aldı Berkan. Kendi yarı alanına döndü Emir'e. Emir'in paralel pasında topla hareketlenen Onur. Onur'dan sağ kanada. Sağ kanatta Uğur Kağan topu havalandırdı ceza alanı içine. Thiago Jalo kafayı vurdu. Dönen topta Agi'yi çabuk davrandı. Pası verdi. Gol pozisyonu. Sisko vurdu. Kaleci Nübel kurtardı. Mutlak bir gol pozisyonu. Korner. Beşiktaş kalesi büyük tehlike atlattı. Ceza alanı sağ çaprazında Agi iyi araya girdikten sonra topu bıraktı. Sissou onun vuruşunda Nübel topu kornere çelmeyi başardı. Köşe vuruşu Kocaelispor'un. Beşiktaş golü attıktan sonra Kocaelispor'un direkten dönen bir şutu var. Yine Sissou şutu çeken isimdi. Aynı Sissou bu kez karşı karşıya kaldı. Pozisyonla gole yaklaştı. Kocaelispor beraberlik arıyor. Bu bölümlerde şu anda kaleci Nübel bir sakatlık problemi yaşıyor. Ve sağlık görevlileri oyun alanına geldi. Nübel'in durumunu...

bakılıyor. Nübel'in yüzünde bir problem olabilir. Ayakta şu anda ve ilk tedavisi gerçekleştiriliyor. Maçta Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü, Orkun golü atmıştı. 18. dakikada değerli dinleyenler. İki takımın lig tarihinde bu 43. maçı. Beşiktaş 25 kez, Kocaelispor 5 kez galip geldi. 12 maç berabere bitti. Kocaelispor en son Beşiktaş'ı 6 Mart 1999'da deplasmanda 3-0 yenmeyi başarmıştı. İki takımın da 12'şer puan olduğunu belirteyim. Son lig maçında iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 yenmişti Kocaelispor. Beşiktaş Samet Spor'a deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu. Nübel'in tedavisi tamamlandı. Misafir takım köşe vuruşunu kullanmak üzere. Ceza alanı içinde 5 Kocaelisporlu paslaşarak kullandılar. Şimdi bir orta şansı. Falsolu top, Nübel. Kale sahası boşluğu ve gol geliyor. Şov attı. Kaleci Nübel ve savunma arasındaki anlaşmazlık. Boşta kalan topu kale sahası üzerinde tamamlayan ve gole atan 27. dakikada şov oluyor. Kocaelispor İstanbul deplasmanında skoru 1-1'e taşıdı değerli futbol severler. Sevinme sırası Kocaelisporlu taraftarlarda. Paslaşarak kullandı Kocaelisporlular köşe vuruşunu. Yapılan ortada, kaleci Nübel topu uzaklaştırmaya çalıştı yumrukla. Orada savunma oyuncularıyla, arkadaşlarıyla anlaşamadı. Ve boşta kalan topu o kalabalık arasında filelere gönderen şov oldu. Uğur Kağan'ın ortası, Nübel'in yumruğu. Ve Nübel'in yumrukla uzaklaştırmak istediği top rakiplerine çarptı. Karambol anında şov topu filelere gönderdi. Skor 1-1 oldu İstanbul'da. Kocaelispor beraberlik sayısını çabuk yakaladı. 1-1'lik beraberlik. Yeniden oyun başlamak üzere. Bu arada her iki teknik adam da oyuncularına çeşitli talimatlarda bulunuyor. 1-1'lik eşitlik. Beşiktaş golü bulduktan sonra Kocaelispor'un direkten dönen bir şutu Sisoğlu'yla, yine Sisoğlu'nun karşı karşıya kaldığı anda Nübel'in kurtarışı vardı. Ve kullanılan köşe vuruşu sonrasında gol geldi. Skor 1-1. Heyecan daha da artmış durumda Dolmabahçe'de, Tüpraş Stadyumu'nda. Şimdi Mourinho topu aldı. Pasını gönderdi Salih. Salih orta yuvarlağın içinde. Sağ tarafa pasını gönderdi Mourinho. Mourinho sağ iç koridor. Taç çizgisi yakınları, ceza alanının yanındaki boşlukta Černý sağına çekti topu. Ortasını yaptı. Solza'dan top oyun alanı dışına çıkıyor. Korner. Atak yönüne göre sağ kanatta siyah beyaz ekip köşe vuruşunu kullanmak üzere topu çeyrek dairenin içerisine bıraktı. Václav Černý. Savunmadan Calo ve Emirhan iki stoper de ön tarafa gitti. Sağ bek Mourinho da içeride. Uzak noktada Vlahovic var. Černý'den orta. Vlahovic'e gelmedi. Kale sahası. Penaltı iddiaları ve penaltı diyor hakem. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy elle oynamayı tespit ediyor. Ve penaltı noktasını gösteriyor. Ceza sahası içinde yaşanan karambol. Pozisyona yakın Abdullah Buğra Taşkınsoy penaltı noktasını gösterdi. Berkan bu arada sarı kart gördü. O pozisyonun ardından şu anda 30. dakika, VAR odasıyla iletişim halinde hakem. Abdullah Buğra Taşkınsoy, Juan Martinez, Munera var. VAR odasında kale sahası içindeki karambolde o kalabalık arasında maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. İletişimi devam ediyor. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un. Kocaelisporluların itirazları var.
Bir birlik beraberlik İstanbul'da.

0: Kocaelispor'un beraberlik golü sonrasında köşe vuruşu kullandı Beşiktaş. Kale alanı ön çizgisi üzerindeki karambol ve o karambol sonrasında penaltıya hükmetti hakem. VAR odasıyla iletişime geçmişti. Şimdi o iletişimi tamamladı ve penaltı vuruşu kullanılacak Beşiktaş'ta. Vlahovic topu aldı. 31. dakika mücadelede Vlahovic topun başında, Beşiktaş için yeniden öne geçme şansı. Vlahovic 4 maçta ligde 5 gol attı. Juventus'tan gelen yıldız santrforu Beşiktaş'ın, Sırp oyuncu Vlahovic topun gerisinde. Son uyarılarını yaptı hakem Taşkın Soy. Kaleci Serhat'ı uyardı. Yine heyecan dorukta. İşaret gelmek üzere. Şimdi işaret geldi. Vlahovic geliyor. Vlahovic vuruşunu yapıyor ve gol. Beşiktaş 2-1 öne geçiyor. Tekrar üstünlük golünü atıyor Beşiktaş. Beşiktaş 2, Kocaelispor 1. Gol Dušan Vlahovic. Bu maçı da boş geçmiyor Dušan Vlahovic. Beşiktaş 2, Kocaelispor 1. 27. dakika Şol beraberlik golünü atmıştı. Ve 31. dakikada Vlahovic Beşiktaş'ın üstünlük sayısını atıyor.
1: Beşiktaş'ımızın ikinci golü. 28 numaralı forması.
0: Yeniden santra yapılacak Kocaelispor'da. Şu ana kadar heyecanlı, güzel bir maç. Vlahovic topun üzerine geldi. Şöyle bir durdu. Kalecinin hareketine baktı. Ve kaleci Serhat'ın sol tarafına doğru topu gönderdi. Beşiktaş'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Şimdi Beşiktaş sahasında Murillo topu kafayla indirdi. Sissoko araya girdi. Jalo karşılıyor Tayfur'u. Bu arada Sissoko yerde. Faulü işaret ediyor maçın hakemi. Sissoko ayağa kalkamadı. Serbest vuruş misafir takımın, Kocaelispor'un. Kocaelispor'da Berkan serbest vuruş kullanacak. Penaltı kararı sonrasında bir de sarı kart çıkmıştı Berkan'a. Tekrar hatırlatalım. Şov topu aldı, havalandırdı. Rıdvan sol bek yerinde topu uzaklaştırdı. Kocaelispor'da da Şov takımının golünü atmıştı. O da 7. maçında ilk golünü attı. Bir de asisti var Şov'un. Şimdi Kocaelispor sağ kanatta atak geliştirecek. Yerde kaldı Metehan. Taç çizgisi yakınlarında Beşiktaşlı oyuncular araya girdi. Orkun geniş alana, orta çizgiye doğru topu gönderdi. Orada Miretti rakip yarı alana girdi. İki oyuncu peşinde. Miretti çalım denedi. Top ayağından açıldı. Müdahale geliyor Onur'dan. Onur tehlikeyi uzaklaştırdı. Top dışarıda, taç. Atış Beşiktaş'ın. Sol kanatta rakip yarı alanın ilk bölümünde Rıdvan bu tacı kullandı. Emirhan topu aldı. Emirhan'ın paralel pası orta yuvarlan biraz gerisinde hareketlenen Thiago Jalo. Jalo topu aldıktan sonra sağ tarafına hareketlenen arkadaşına bıraktı, Salih'e. Ondan tak çizgisi yakınları Çerni. Çerni içeri çok çabuk yürüdü. Ayak içi pası verdi. Tek top Miretti. Atak yönü değişti. Sol kanatta Rıdvan. Sol ayak. Orta kale sahası ön tarafı. Savunmadan geri geldi. Dönen top Salih. Pas verdi. Orkun aldı. Bir orta. Bir kafa Çerni'den dışarı çıktı. Orkun ceza sahasının bir metre kadar içinde topu havalandırdı. Kısa mesafede tam Çerni'nin kafasına gönderdi. Çerni'nin kafa vuruşunda top direğin biraz üzerinden oyun alanının dışına out olarak çıktı. Ve kaleci Serhat kale vuruşunu kullanmak üzere. Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz için sık sık skoru tekrarlıyorum değerli futbol severler. Beşiktaş bu sezon sahasında oynadığı 7 resmi maçı da kazandı. Lig ve Avrupa Kupası mücadelelerinde iç sahada çok başarılı oldu şu ana kadar Beşiktaş. Şimdi Jalo'nun havalandırdığı top orta çizgi üzeri Şov yumuşattı, yerden bıraktı. Arkaya doğru Souza'dan bir pas. Berkan savunma derinliğine, uzun mesafeli Metehan'a doğru. Rıdvan'ın kontrolünde kaleci Nübel. Nübel topu bıraktı önündeki arkadaşı Emirhan'a. Emirhan'dan gelen top kaptan Orkun'da. Orkun sol taç çizgisi yakınlarına gönderdi. Trossard. Trossard'ın pasında rakip sağda hareketli Orkun. Savunmanın arkasına derinlemesine pas. Vlahovic'den koşu. Ama çıkan ve rahat biçimde topu alan kaleci Serhat. eliyle oyun kurdu. Sağ tarafındaki arkadaşına bıraktı. Ardından Sissoko taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Şimdi sağ kanattan ileri gönderilen top Beşiktaş'ta Rıdvan'la araya girdi. Rakibine çarptı top. Salih müdahale etme çabası. Sissoko bıraktı. Kocaeli Spor yine uzun mesafeli topla çıktı. Topla buluşan Soluza ceza alanı ön tarafı ıska geçti. Topa vuramadı. Top Beşiktaşlı oyuncularda. Kocaeli Sporlular kendi yara alanlarından Beşiktaş savunmasının arkasına doğru uzun mesafeli toplar gönderiyorlar. Maç başından beri bunu sıkça denediler. Ama çok fazla istedikleri sonucu bu açıdan alamadılar. Fakat bu arayışları devam ediyor. Çok fazla pas yapan hücuma kalktığında seti kuran bir takım görüntüsünde değil, savunmadan orta alandan o uzun mesafeli savunma arkasına atılan toplarla etkili olma çabası var. Yine benzer bir top attılar. Emirhan araya girdi. Salih kafayı vurdu. Vlahovic markaj altında. Markaja rağmen sağda iyi verdi pası Mourinho'ya. Onun durumunu bozan Shaw. Shaw yerden çıkardı. Şimdi topu bıraktı geriye. Uzun mesafeli bir vuruşuna Berkan'dan. Ama biraz dikkatsiz vuruş kaleci Nübel'de. Nübel hemen eliyle topu merkeze gönderdi Salih. Önünde geniş bir hareket alanı var Salih'in. O hareket alanını kullandı. Sonra Trossard merkeze girmişti. Sağ kanada pası gönderdi. Topa ilk dokunuşu Cherny'nin. Top biraz açıldı ama Cherny hareketliğine çalım deniyor. Sıyrılamadı ikili mücadelede rakibinden. Dönen top Salih'te. Ardından Mourinho. Mourinho yerden pas gönderdi. Rakip sahanın ortalarına yakın Miretti. Ayak içiyle topu orta yuvarlan rakip yanına bakan yüzündeki Emirhan'a yolladı. Emirhan'dan sol kanada taç çizgisinin biraz içerisinde Leandro Trossard. Üzerine gidiyor rakibinin. Trossard boşluk arıyor. Trossard onu karşıladı. Metehan. Trossard sıyrıldı. Yaptı ortayı. Ceza alanının dışına gönderilen top. Souza o topu bıraktı geriye doğru. Shaw topu aldı. Sol bek yerinde bir çalım denedi. İkili mücadele Miretti ısrarla bastırdı. Shaw kaybetmedi. Ardından Tayfur bir üçgen oluşturdu Kocaeli Sporlular. Shaw'un vuruşu Cherny'e çarptı ve dışarı gitti. Bu arada son müdahale Kocaeli Sporlu oyunculardan mı diye bakıyorum. Shaw da arkadaşlarına sitem etti. Niye boşa çıkmıyorsunuz diye. Beşiktaş'ta Cherny şimdi bir sakatlık problemi yaşıyor. 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor Beşiktaş'ın. İlk gol 18. dakikada Orkun'la geldi. Beşiktaş 1-0'ı bulduktan sonra Kocaeli Spor yüklendi. Fırsatlar yakaladı. 27. dakikada Shaw skoru 1-1 yapan golü kaydetti. Ve 31. dakikada bir elle oynamayı tespit etti Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşu sonrasında hakem. Abdullah Burak Taşkınsoy ve penaltı vuruşunu gole çeviren Vlahovic oldu. Bu arada Cherny sakatlandı. Az önce belirttiğim gibi sağlık ekibi bir değişiklik işaretinde bulundu. Beşiktaş kulübesinde İlhan Fakılı genç oyuncu hazırlık yapıyor. Evet İlhan şu anda kenara doğru geldi. Cherny oyunu sürdüremeyecek ve taraftarlarının sevgi gösterileri altında sağlık ekibinin yardımıyla şimdi oyun alanı dışında ilerlerken Cherny onun yerine İlhan oyuna giriyor. Bu sezonun dikkat çeken isimlerinden biri İlhan. An milli takımımızda da forma giydi bildiğiniz gibi. 2 golü 1 asisti var 6 maç sonunda ligde. 20 yaşındaki İlhan'ın. İlhan oyunda şimdi topu aldı İlhan. İlk dokunuşu orta yuvarlağın içinde Salih. Salih'ten uzun mesafeli bir pas. Nübel yayın önündeydi Nübel. Yerden bıraktı Emirhan'a. Emirhan'dan Jalo'ya. Stoperler paslaştı. Salih stoperlerine sokuldu. Topu aldı. Kocaeli Sporlular maç başından beri kendi yara alanında Beşiktaş takımını karşılıyor. Özellikle maçın ilk bölümünde ilk golü yiyene kadar kendi sahasının ortalarında kalıyordu. Daha sonra biraz daha takım olarak öne çıkmaya başladılar. Salih orta yuvarlak yakınları sağ kanada pası gönderdi İlhan'a. İlhan markaj altında savunma derinliğine döndü. Jalo daha da geriye kaleci Nübel. Nübel ceza sahası yayı içinde. Yanına sokulan arkadaşını gördü. Şimdi Miretti'den sağ kanada derinlemesine bir pas. Topla buluşan Mourinho ceza alanının yanındaki boşluğa yakın. Yaptı ortayı. Vlahovic top dışarı gidiyor. Uzak direk dibinde, ikinci direk dibinde Mourinho'nun ortasında zor da olsa topa yetişti. Yatarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta Vlahovic Topu kaleye doğru tam istediği gibi çeviremedi. Direğin biraz yanından top avta çıktı.

0: çıktı ve kale vuruşunu kullanacak kaleci Serhat. Serhat arkadaşlarının ileri gitmesini bekledi. Şimdi geldi sağ ayakta, topu havadan yolladı. Beşiktaşlı oyuncular Salih ile uzaklaştırdı. Vlahovic'e gelmedi. Salih yine kafayı vurdu. Orkun havalandırdı. Sağ kanatta İlhan. Onun peşinde Şov. Şov ikili mücadelede ayakta. İlhan faul yapıyor rakibine. Şov yerde kaldı. Serbest vuruş Kocaeli Spor'un. İlk yarıda son dakikalar yaklaşıyor. Dakika 41. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesi. Beşiktaş 12 puanla 5. Aynı puanda Kocaeli Spor 6. basamakta. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Emir'in pasında kaleci Serhat. Serhat topu havadan gönderdi. Beşiktaş sahasında Salih. Topu uzaklaştırdı orta alanda. Kocaeli Sporlular topu aldı dediğimiz anda maçın hakemi bir offside pozisyonunu tespit etti. İndirekt serbest vuruşla oyunu başlattı siyah beyazlılar. Jalo'dan sağ kanada İlhan'a. İlhan Fakılı ortaya doğru yöneldi. Şov'dan sıyrıldı. Yerden pas Salih. Salih orta yuvarlağın içinde sol ayak çıpasını verdi Rıdvan. Beşiktaşlı taraftarların büyük desteği var takımlarına. Yatarak Onur'un müdahalesi. Uğur Kağan'ın uzağında taç Beşiktaş'ın. Rakip sahanın ortalarına yakın. Trossar bıraktı. Rıdvan topu aldı ve tacı kullandı. Rakip sahanın ilk bölümünde hareketlenen Emirhan. Orta yuvarlağın yaralanına bakan yüzünde Jalo. Jalo'dan sağ kanada. Sağ kanatta topla hareketlenen futbolcu İlhan. İlhan pres altında geriye doğru topu aktardı Jalo. Jalo'dan da ceza sahası yayı üstündeki Nübel'e geliyor top. Nübel'in solunda Emirhan var. 42. dakika Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Nübel sağ kanada topu gönderdi. Jalo taç çizgisi kenarına yöneldi. Çalım denedi. Yerde kaldı. Faul yapıyor Agi. Agi faul yaptı. 6 maçta 1 golü var. 29 yaşındaki oyuncunun. Bu maçta en uçta Metehan var. Bir kanatta Agi, bir kanatta Souza oynuyor. Serbest vuruşu Miretti kullanacaktı. Vazgeçti Thiago Jalo. Oyunu başlattı. Salih topu aldı. Salih topu havalandırdı ama direkt olarak topu oyun alanının dışına gönderdi. Taç Kocaeli Spor'un. Sağ kanatta yeşil siyahlı takım atışı kullanmak üzere. Orta çizgiyle taç çizgisinin kesiştiği yere yakın. Uğur Kağan atışı kullandı. Uzun mesafeli. Şimdi bir kafa pası. Agye'yi koştu. Yatarak müdahale. Top oyun alanı dışında. Köşe vuruşu Kocaeli Spor'un. Atak yönüne göre sağ kanatta Emirhan'ın müdahalesi sonrasında köşe vuruşunu kullanacak Kocaeli Spor'da Berkan. Berkan gitti. Topu şimdi çeyrek daire içerisine bıraktı. Savunmadan Şov yine ileri çıktı. Ceza alanı içinde 5 Kocaeli Sporlu oyuncu görüyorum. Berkan arkadaşlarının dağılımına baktı. Dakika 44. Bu arada sözlü uyarı var. Topsuz alandaki mücadeleler dolayısıyla sözlü uyarı geldi. Miretti'ye ve Şov'a. Berkan topun üzerine geldi. Berkan ortaladı. Kavisi uzak rediri. Ortaya çevrilen top. Vlahovic uzaklaştırdı. Kontratak şansı olabilir Orkun. Kafayla topu çevirdi sol tarafa. Rıdvan kafayla önüne indirdi. Süratlendi Urkan karşısında. Rıdvan şimdi bastı topa. Pas vermek istedi. Olmadı. Vlahovic aldı. Sol tarafta tekrar Rıdvan. Rıdvan'ın yerden pasında Trossard. Sol iç koridorda Trossard. Sağ tarafa doğru havalandırıyor Murillo. Karnıyla topu önüne indirdi. Bıraktı topu Jalo'ya. Jalo yerden çıkardı. Orta yuvarlağın içinde Miretti. Sağ tarafından Murillo. Taç çizgisi yakınlarında İlhan. İlhan'dan tekrar Murillo. Yine İlhan ve Murillo. İkili oyunu çok iyi yaptılar. Murillo süratlendi. Ceza alanına yöneldi. Girdi içeri. Top sol ayağında. Son hareketi yapamadı. Bitirici hareketi yapamadı Murillo. Berkan geriye doğru döndü. Sissoko. Sağ tarafa pası gönderdi. Agi. Agi ikili mücadelede Rıdvan rakibinin ilerleyişine engel oldu. Taç Kocaeli Spor'un. Şu anda 45. dakikanın içerisindeyiz. Biraz sonra ilave süre işaret edilecek. Bakalım oynanmamış kabul edilen ek süre ne kadar ilk yarı için biraz sonra göreceğiz. Serhat topu havadan yolladı. İkili mücadelede Jalo kafayı vurdu. Ardından Şov orta yuvarlakta en az 4 dakika. Evet, en az 4 duraklama dakikası işaret edildi. Dördüncü hakem Burak Olcar tarafından sol kanada aktarılan pas. Taç çizgisi yakınlarında Solza topu geriye doğru bıraktı Şov'a. Şov topu aldıktan sonra yerden ceza alanı ön çizgisine bıraktı. Orada Emir. Emir'den kaleci Serhat'a. Serhat'ın sağ tarafında Onur var. Serhat ceza alanını ön tarafında sağ ayakta topu sol çapraza doğru havadan yüksek gönderdi. Beşiktaş sahasının ortaları. Metehan indirdi. Souza topu aldı. Souza'yı durduruyor Salih. Araya girdi. Kritik bir hamle ve kaleci Nübel. Nübel arkadaşlarını yönlendirdi. Sol tarafa doğru bıraktı Emirhan'a. Agi peşinde. Emirhan yerde ikili mücadelede faul. Agi faul yapıyor. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. 45 artı birinci dakika, biraz sonra geride kalacak Beşiktaş'ın. 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Orkun ve Vlahovic Beşiktaş'ın gollerini attı. Şov Kocaelispor'un golünü kaydeden isim. Nübel topu aldı ceza sahasında. Sağ kanada havalandırdı. İlhan sol ayak içi pası gönderdi. Vlahovic markajdan kurtulmaya çalışıyor. Taç çizgisi kenarına sokuldu. Ters tarafa döndü. Onun havadan gönderdiği top Uğur Kağan'da. Uğur Kağan bastı topa, sonra kalecisine doğru yolladı. Kaleci Serhat topla buluştu. Havadan topu gönderdi. Başlama vuruşunun yapıldığı yer. Tayfur'u açtı. Bir kafa pası şimdi Metehan'dan geriye doğru Souza. Tekrar sol tarafa deplase oldu Metehan. Ceza alanının yanındaki boşluk. Tayfur ceza sahası ortaya çıkardı Nübel. Bu arada yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Pozisyon tamamlandıktan sonra ceza alanının sol yan çizgisinden içeri girdi Tayfur. Topu içeri doğru gönderdi. Nübel uzandı ve pozisyon tamamlandıktan sonra Tayfur'un pozisyonu için offside bayrağını kaldırdı yardımcı hakem Suat Güz. Endirekt serbest vuruş Nübel tarafından kullanılmak üzere en az 4 dakika işaret edilmişti. Şu anda 45 artı 3'teyiz. Nübel endirekt serbest vuruşu kullandı havadan Vlahovic'e. Savunmada uzaklaştırılan top Tayfur. Ardından savunma derinliğinde topu alan futbolcu Onur sağ tarafına bıraktı. Orada Uğur Kağan. Uğur Kağan gitti. Yerden gönderdi Agi. Agi ortaya doğru yöneldi. Agi pası yolladı. Yatarak müdahale başarılı. Orada Miretti'den Salih Rıdvan. Tekrar Miretti mükemmel döndü. Mükemmel klas hareket pasını Vlahovic'e kazandıramadı. Vlahovic'e gelmeyen top Kocaelispor için şimdi atak şansı. Hareketlenen Tayfur. O da eski bir Beşiktaşlı Tayfur Bingöl. Şimdi sol taç çizgisi yakınlarında topu alan futbolcu Metehan bıraktı Souza. Ardından Berkan. Berkan orta yuvarlığa döndü. Orta yuvarlakta sağ kanada aktarılan bir pas Onur tarafından. Sağ kanatta Uğur Kağan. Üzerine gitti Rıdvan'ın orta şansı. Rıdvan'a çarptı. Uğur Kağan koşuyor ve taç sağ köşe göndere yakın noktada Kocaelispor'da Uğur Kağan tarafından kullanılacak. 45 artı 4. dakika. İlk yarıda son anlar artık. Topu kontrol etti Onur. Sağına bıraktı Uğur Kağan'a. Onun yanına sokulan Berkan tekrar Uğur Kağan taç çizgisinin kenarında. Rakip sahada pas yapmaya devam ediyor Kocaelisporlular. Onur ve Uğur Kağan. Uğur Kağan derinlemesine gönderdi içeri. Tayfur'un uzağına ve kaleci Nübel'e ulaşıyor top. Nübel topu aldıktan sonra eliyle sağ kanada gönderdi. Uzun biçimde İlhan. Pres altında Şov bastırdı. Faul diyor hakem. Abdullah Buğra Taşkınsoy. Serbest vuruş kullanılacak Beşiktaş'ta. İlk yarıda her an son düdüğü çalabilir hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy. Şimdi serbest vuruşun kullanılmasını istedi hakem. Nübel topu aldı. Ve ilk yarı sona eriyor değerli futbol severler. İstanbul'da ilk yarıda 7. hafta maçında Beşiktaş 2 Kocaelispor 1. İlk yarının sonucu 18. dakikada Orkun Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Şov Kocaelispor'da skoru 1-1 yaptı. Ve 31. dakikada Vlahovic'in penaltı golüyle Beşiktaş 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. İlk yarının sonucu Beşiktaş 2 Kocaelispor 1. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.

0: Ya.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
5: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
6: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: diyenler de bu hafta 3 numara.
1: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
0: 2 numara.
2: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
0: 1 numara.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31

0: Sertünsüz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
0: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
0: Mutlu Akü bir numara.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Radyo 1.
1: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
1: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Su kodları, güç pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Değerli futbol severler, tekrar merhaba, mutlu akşamlar. Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Beşiktaş Kocaelispor karşısında ilk yarıda 2-1'lik üstünlük sağladı ve mücadelenin ikinci yarısı başladı. İlk yarıda Beşiktaş'ın gollerini 18. dakikada Orkun ve 31. dakikada penaltı vuruşundan Vlahovic atmıştı. 27. dakikada Şov Kocaelispor'un tek golünü kaydetti. 12 puanlı iki takımın mücadelesi dolu tribünler önünde oynanıyor. Çok güzel bir havada Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumunda maçın ikinci yarısının heyecanını yaşıyoruz. Trossard pası verdi. Vlahovic ilk anda rakibinden sıyrıldı. İkinci çalımı atamadı. Ardından Mretti rakibini durduramıyor. Ve Kocaelispor için karşı atak şansı Sissoko. Beşiktaş sahasının ortaları sağ tarafına bıraktı Metehan. Tekrar Sissoko son çizgi önü. Yerden sert orta. Jalo araya girdi. Topu dışarı gönderdi. Ve taç kullanılacak sağ kanatta değerli futbol severler. Kocaelispor takımında atış kullanıldı. Şimdi topla hareketlenen futbolcu Kocaelispor'da Onur oldu. Onur topu yerden bıraktı. Topla hareketlenen Emir. Emir'den gelen pas ve ardından şimdi topu kontrol eden futbolcu savunma derinliğinde Onur. Tekrar Emir sol tarafa doğru pasını gönderdi. İkinci yarıda 2 maçta 47. dakikayı geride bıraktık. Beşiktaş savunmasının derinliğine gönderildi. Şimdi son çizgi Metehan. Golasıdan aldı Nübel. Tekrar Metehan direğe çarptı. Top dışarı gitti. Out. Gole çok yaklaşıyor. Kocaelispor Beşiktaş savunmasının arkasına sarktı. Metehan kale alanı sol çaprazında Nübel'le karşı karşıya kaldı. Nübel'in müdahalesi Metehan yerdeyken bir kez daha topa dokundu. Ve bu topta direğe de temas etti ve dışarı çıktı. Kocaelispor önemli bir gol şansını kullanamadı. İlk yarıda da savunma arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalışmıştı. Kocaelispor yine bir şans bulmaya çalıştılar. Ama Metehan gol şansını istediği biçimde değerlendiremedi. Nübel de gol açısını iyi kapattı. Sonra Metehan'ın vuruşu üst dağlarda kaldı top. Evet, heyecanlı bir maç şu ana kadar. 3 gol izledik Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ederken. Şunu da belirtelim, Beşiktaş'ta ilk yarıda sakatlanan Çerni'nin yerine İlhan oyuna girmişti. Kocaelispor'da bir değişiklik olmadı bu bölüme kadar. Şimdi Uğurkan Beşiktaş sahasında numaralı tribüner tarafı pasını aktardı Berkan'a. O içeri doğru oynadı. Tayfur topu aldı. Tayfur da hemen şu düzeltmeyi de yapayım. İlk yarıda elle oynama sonrasında penaltı noktasını gösterdi demiştim. Abdullah Buğra Taşkınsoy. Ama pozisyonu tekrar dikkatli incelediğimizde Tayfur'un Jalo'ya yaptığı hareket dolayısıyla, faullü hareket dolayısıyla penaltıya hükmetmiş hakem. Hemen onu da aktarmak istiyorum. Şimdi Beşiktaş sahasına inen top. Metehan koştu. Savunma derinliğinde Mourinho'nun kontrolünde kaleci Nübel topu aldı. Beşiktaş 12 puanla 5. sırada. Kocaelispor'un da 12 puanı var ve 6. sırada yer alıyor misafir takım. Orta yuvarlaktan çıktı Salih. Sol kanada pası gönderdi. Kaptan Orkun ayak içiyle pasını yolladı Salih'e. Onun önünde Trossard, bir kez daha Salih. Tekrar boşalttı kendini. Trossard topu aldı. Sol tarafta topsuz depar. Vlahovic'den kafayı vurdu Onur. Ardından Emir iki stoper tehlikeyi önledi. Şimdi topu alan futbolcu savunmasının sağ tarafına Uğurkan. Havadan topu gönderdi. Koşan Agi. Agi Emirhan'la mücadele ediyor. Top oyun alanı dışında taç. Kocaelispor'un Sissoko bekletmeden tacı kullandı. Tayfur'dan sağ kanada Uğurkan'a. Uğurkan Agi kaleye sokuldu. Uzaktan şut çekti. Kaleci blok ediyor topu. Kapandı aldı. Nübel eliyle oyun kurdu. Sağ kanatta Beşiktaş takımı şimdi atak hazırlığında. Topla buluşan Mourinho. Kısa mesafeli pas Miretti. Miretti de Beşiktaş'ta ilk kez 11'de başladı bu sezon İtalyan oyuncu. Bir lig mücadelesine 3. lig maçında Trossard'ın pası. Miretti 2-1 yaptı. Vlahovic de sağdaki boşluğa Miretti'den nefis pas. Sağ çapraz son çizgi önü. Vuruş İlhan'dan kaleci kurtarıyor mükemmel biçimde Serhat. Korner. Sağ kanatta bir boşluk oluştu ve ceza alanı sağ çaprazında vuruşunu yaptı. Sert bir şut gönderdi. İlhan kaleci Serhat kornere çeldi. Köşe vuruşu pas açılarak kullanıldı. Orkun ceza alanı köşesinde ortalıyor topu uzak noktaya doğru. Vlahovic topa yetişme çabasında ama bu çabası yeterli olmadı. Fakat taraftarından ciddi bir alkış alıyor. Vlahovic ve kale vuruşuyla Serhat oyunu başlatacak. İkinci yarıda 6 maçta 51. dakika geride kaldı. 2-1 üstün Beşiktaş radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz için sık sık skoru tekrar ediyorum. Beşiktaş bu sezon sahasında oynadığı 7 resmi maçı da kazanma başarısı gösterdi. Kaleci Serhat sağ ayakta topu havadan gönderdi. Beşiktaş sahasının ortalarına top yerden sekti ve bir diğer kaleci Nübel'e kadar ulaştı. Nübel eliyle ileri gönderdi. Trossard o yerden çıkardı Salih. Tek top Emirhan. Yerden pas. Şimdi Orkun'a doğru geldi Miretti'den. Orkun tekrar Miretti'ye iyi noktaya pası aktardı. Miretti orta yuvarlar rakip yanına bakan diriminde. Sağ kanatta İlhan bindirmeyi yaptı Murillo. İlhan içeri yöneldi. Çalım attı. Önü boşaldı. İlhan yerden vurdu. Direkten geri geldi. İlhan'ın şutu direkten döndü. Trossard aldı. Bir şut şansı daha. Soluna çekti vurdu. Serhat'tan tekrar Trossard. Yine kaleci. Tekrar Trossard. Müthiş bir pozisyon. Beşiktaş hata devam ediyor. Sağ kanattan Murillo pası verdi. Sağ köşe gönderdikleri. Beşiktaş üst üste gole yaklaştı. Bir kanat akını. Vlahovic topla buluşamadı. Ve ceza alanının yanındaki boşluğa açılan top. Beşiktaşlı taraftarların desteği artıyor. Top oyun alanının dışına çıktı. Şimdi Beşiktaş'ta sakatlık geçiren bir isim Vlahovic var. Biraz önce Beşiktaş gole çok ama çok yaklaştı. Önce uzaktan bir şut İlhan'dan geldi. Çalım sonrasında önünü boşalttı ceza alanına. Tam girerken vuruşunu yaptı. Top direkten döndü. Trossard topu aldı. Sol ayağına çekti. Vuruşunu yaptı. Serhat ancak çeldi. Tekrar Trossard vurdu. Kaleci ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Beşiktaş 3. gole çok ama çok yaklaştı. Biraz önce Vlahovic ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonunu kaybetti. O pozisyonda VAR tarafından incelendi tahmin ediyorum. Onur karşısındaydı Vlahovic'in. Şimdi savunmasının sağ tarafında Kocaelisporlular taçla oyuna başlatacak. Uğurkan uzun mesafeli kullandı. Metehan indirdi geriye. Sisoho Akye'yi aktaramadı. Emirhan kafayı vurdu. Şimdi top Beşiktaş'ta Orkun'da. Orkun sol kanattan geldi. Pasını istediği gibi gönderemedi. Berkan uzun mesafeli pas sağ kanada. Hareketlenen Metehan onu karşılıyor ve topu dışarı gönderiyor. Jalo taç Kocaelispor'un ceza alanı ön çizgisi paraleli. Atak yönüne göre sağ kanatta bu taç kullanılmak üzere. Uğurkan uzun mesafeli taçlar kullanabilen bir oyuncu. Kısa mesafeli kullandı bu kez. Topu aldı. Çizgi kenarı pası verdi. Sisoho sağ ayak orta. Ardından tekrar Uğurkan'ın kontrolünde top dışarıda. Sisoho'nun da ilk yarıda uzaktan çektiği bir şutta top direkten geri gelmişti değerli futbol severler. İlk yarının genelinde daha etkili olan Beşiktaş'tı. Şimdi bir orta ceza sahası uzak köşesine açıldı. Agi ve Trossard. Trossard araya girdi. İyi zamanlama. Serin kanlı hareketler. Pası gönderdi ileri Miretti. Ondan sol tarafa Orkun'a. Orkun ikili mücadelede sıyrılamadı rakibinden. Yatarak müdahale başarılı Onur'dan ve taç Beşiktaş'ın. İlk yarıda maça iyi başladı Beşiktaş. 18. dakikada Orkun'la golü buldu. Çerni pası veren oyuncuydu. Sonra Kocaelispor'un üstün olduğu dakikaları gördük. Sisoho'nun bir şutu direkten döndü. Aynı Sisoho kaleci Nübel'le karşı karşıya kaldı. Nübel topu kornere yolladı ve kullanılan köşe vuruşu sonrasında karambolde şov

beraberlik sayısını kaydetti Kocaelispor'un ve 31. dakikada Vlahovic'in penaltı golü geldi. Tayfur'un ceza sahası içinde Jalo'ya yaptığı faullü hareketi tespit etti hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy ve penaltı vuruşunu gole çevirdi Vlahovic. Kocaelispor'un çok ciddi eksikleri var. Onu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Haydara, Jovanović, Daksil, Zucru, Maklitska, Petković gibi isimler forma giyemiyor. Beşiktaş'ta da Rashica'nın sakatlığı var. Ceza alanının yanındaki boşlukta Uğur hareketli Rıdvan karşıladı. Uğur sağ köşe gönderdiklerine yöneldi. Top oyun alanı dışında taç Kocaelispor'un. İkinci yarıda deniz tarafındaki kaleye doğru hücum ediyor. Misafir Kocaelispor ceza alanının yanındaki boşlukta Uğur Kağan pasını aktardı geriye. Biraz daha geriye aktarılan pası alan Onur. Onur'dan taç çizgisi yakın arası Soho. Orta yuvarlak içerisinde Emir. Onun verdiği pas sonrasında Şov sağ çapraza uzun mesafeli Uğur Kağan'a. Sağ köşe göndere yakın Uğur Kağan. Trossard'la mücadelesi. Trossard ısrarla mücadele etti ve bu mücadeleden galip çıktı. Topla rakibinin arasına iyi girdi. Uzun mesafeli gönderdiği top arkadaşı İlhan'a ulaşmadı. Topu alan Souza. İki Beşiktaşlı peşinde. Top oyun alanı dışında ve son temas Souza'dan taç Beşiktaş'ın. Daha geriden diyor, yerinden kullanın diyor hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy. Beşiktaşlı oyuncular hemen atışı kullanma isteğindeydi. Yerinden kullanın dedi Abdullah Buğra Taşkınsoy. Uğur Kağan Beşiktaş yara alanında bir sakatlık geçiriyor. Ayağa kalkamadı. Savunmanın sağ tarafında Uğur Kağan 24 yaşında. Bir asisti var. Göztepe'den transfer edilen oyuncunun. Şimdi sekerek ayağa kalktı. Oyun alanının kenarına doğru gitti. Arka derisinde bir sorun olabilir. Tedavisi gerçekleştiriliyor hemen. Taç kullanılma hazırlığında dakika 58. Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü sürüyor. Kocaelispor önünde. Beşiktaş 6 maçta 4 galibiyet aldı. 2 kez mağlup oldu. Alanya Spor ve Ahmet Spor'a 2 deplasman maçında kaybetti Beşiktaş. Haftaya ligde Trabzonspor'la oynayacak siyah beyazlı ekip. Deplasmanda 15 Ekim'de ise Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'la mücadele edecek siyah beyazlılar. Zorlu bir fikstürü var Beşiktaş'ın bu ay itibariyle. Şimdi Beşiktaş'ta rakip yer alanın ilk bölümünde bir pas geriye doğru geldi Emirhan. Orta yuvarlak içi Emirhan rakibini aldattı. Derinlemesi.

Kaleci topu kontrol ediyor. Kaleci Serhat topu aldıktan sonra arkadaşlarının dağılımına baktı. Maçın hakemi saymaya başladı. Serhat eliyle bıraktı şimdi topu Şov'a. Şov geriye doğru oynadı Emir'e. Emir'den tekrar kaleci Serhat. Serhat topu sağ ayakla havadan gönderdi Beşiktaş sahasına. Yüksek gelen topu Murillo kafayla indirdi. Salih topla buluştu. Salih baskı altında savunma derinliğine pasını aktarıyor. Emirhan ceza sahası yayı içinde topu aldı. Emirhan sol tarafa doğru yöneldi. Rahat pozisyonda bekledi. Üzerine geliyor Metehan. Emirhan da topu enlemesine bir pasla diğer stoperi sağ stoperine gönderdi. Jalo'ya ondan gelen top şimdi orta alanda Orkun topu kaptırdı. Orta alanda Kocaeli Sporlular hücuma hazırlanıyor. Bir derin pas Metehan'ın koşu yoluna ceza sahası vurdu Metehan kaleci Nübel'de. Orta alanda Beşiktaşlı oyuncuların kaptırdığı top sonrasında bir iki pasın ardından savunmanın arkasına doğru derinlemesine gönderilen bir top ve Metehan vurdu. Top kaleci Nübel'de kaldı. Orta alanda Kocaeli Sporlular yine topu kontrol etti. Topu kontrol eden Agye'yi sol tarafa doğru pasını aktardı. Sol kanatta Souza orta çizgiye doğru pasını gönderdi. Sol iç koridorda Berkan Beşiktaş sahasında sol ayak içi taç çizgisi yakınlarına doğru pası yolladı. Topla hareketlenen futbolcu Souza o yerden çıkardı Agye'yi. Agye'yi sol köşe gönderdikleri yaptı ortayı birinci direğe. Ve direğe çok yakın kaleci Nübel rahat biçimde topun kontrolünü sağladı. Hemen eliyle oyun kurdu. Sol tarafta hareketlenen futbolcu Rıdvan. Biraz sonra Kocaeli Spor'da bir oyuncu değişikliği olacak. Kocaeli Spor'da Rivas hazırlanıyor. Bu misafir takımdaki ilk değişiklik olacak aynı zamanda. Ceza sahası yayı üstünde Miretti. Sağ tarafa doğru pasını gönderdi. Sağ kanatta Jalo'dan tekrar Miretti'ye. Miretti sola çevirdi oyunun yönünü. Numaralı tribünler tarafında rahat pozisyon Rıdvan kontrol edemedi. Siso taç kullanma hazırlığı ama öncesinde oyuncu değişikliği yapılıyor. Souza oyundan alınıyor ve 99 numaralı formasıyla Rivas oyuna giriyor. Rivas oyunda değişiklik yapıldı. Şimdi Kocaeli Spor savunmasında topu kontrol eden Şol. Şol boşa çıkan arkadaşını aradı. Derinlemesine pas isabetli. Orta alanda Sisoho sol çapraza pası aktardı. Tayfur kontrol ediyor. Murillo adeta yapıştı ona. Tayfur sıyrılamadı. Faul beklentisi içinde. Tayfur sol tarafa doğru pasını gönderirken yerde ve şimdi serbest vuruş kullanılmasını işaret ediyor hakem. Faulli hareketin ardından Kocaeli Spor lehine Abdullah Buğra Taşkınsoy taç çizgisine yaklaşık 2-3 metre kadar mesafeden ceza alanının sol tarafındaki boşluğuna yakın sayılabilecek bir noktadan bu serbest vuruş kullanılma hazırlığında duran top şansı için kalabalık biçimde rakip ceza alanına yöneldi Kocaeli Sporlu futbolcular. Beşiktaş takımında tek kişilik bir baraj oluşturdu Trossard. Ceza alanı ön tarafı 2-3 metre içi bir hayli hareketli. Şimdi orta geliyor havadan uzak kare direğine. Nübel müdahale edemedi. Kafa vuruşu Beşiktaş savunmasında Emirhan'dan. Onun ikinci hamlede uzaklaştırdığı top derken bir faulü tespit ediyor hakem. Beşiktaş lehine Nübel'e yapılan bir faulü işaret etti. Kale sahası içerisinde hakem Taşkınsoy ve serbest vuruş Beşiktaş'ın. 63. dakikaya geldik. 2-1'lik üstünlüğü sürüyor Beşiktaş'ın. Siyah beyaz ekibin gollerini Orkun ve penaltıdan Vlahovic atmıştı. Tek golü Şov'la gelmişti Kocaeli Spor'un. Beşiktaş sahasında ve sağ kanattan Miretti taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Jalo onun yerden pası şimdi ileri doğru bir pas Murillo'ya ulaşmadı. Top Kocaeli Sporlu oyuncularda ve yeşil siyahlı takımda. Emir topu kalecisine doğru aktardı Serhat'a. Serhat yerden çıkardı Onur'a. Onur topu aldıktan sonra sağ tarafına baktı. Tekrar kalecisine dönmeyi tercih etti Serhat. Orkun'dan baskı geldi. Serhat bekletmeden ileriye Salih kafayla rakip sahaya. İlhan geriye doğru döndü. Murillo bir kez daha İlhan aldı. İlhan topu kendi sahasına yolladı. Thiago Jalo.
Beşiktaş'ın sağ stoperi Jalo şimdi yavaş adımlar sol ayak içi pasını yolladı. Sağ tarafta kendini gösteren İlhan ters tarafa uzun mesafeli

Hasara ulaşmadı. Kafayı vurdu Onur. Ardından Sissoko Uğur Kağan'a doğru topu aktardı. Uğur Kağan boşa çıkan Sissoko'ya. Sissoko kontrol edemiyor. Tat Beşiktaş'ın ceza alanının yanındaki boşlukta Trossard Beşiktaş'ta atışı kullanma hazırlığında. Trossard bıraktı. Rıdvan kullanacak. Belçikalı Trossard 5 maçta 1 gol 1 asisti var ligde. Bu 6. maçı. Şimdi pas ileri doğru Orkun'a. Orkun yay üstüne Miretti'ye. Miretti topu Vlahovic'e yollayamadı. Dönen top Murillo'da. Sağ kanatta hareketlendi ve Beşiktaş'ta İlhan üzerine gidiyor rakibinin. İlhan sıyrıldı soldan. Pası verdi. Miretti'den alamadı. Orkun araya girme çabasında olmadı. Ardından Kocaelispor'lar uzun mesafeli topla çıktılar. Hareketlenen Metehan avantajlı olan ve müdahaleyi yapan Emirhan. Ardından bir faulle maruz kalan, durdurulan Murillo Beşiktaş'ta ve serbest vuruş siyah beyazlı ekibin. 65. dakikaya geldik. 7. hafta mücadelesi Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş Kocaelispor maçında Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Kocaelispor önünde değerli futbol severler, serbest vuruş kullanıldı. Jalo topu aldı. Ceza sahası yayının biraz önündeki Emirhan'a. Emirhan topu sol kanada bıraktı Rıdvan. Taç çizgisi kenarı derinlemesine pas. Vlahovic topu pası mükemmel. Trossard topla buluştu. Yay üstünde vuruşunu yaptı. Top direğin yanından dışarı gidiyor. Çok iyi atak. Beşiktaş seri biçimde rakip kaleye indi. Topuk pası geldi. Trossard'a doğru. Onun vuruşunda direğin biraz yanından top oyun alanının dışına out olarak çıktı. Şimdi Kocaelispor'a bir atak şansı yakalamak istiyor. Hareketlenen futbolcu Rivas topla buluşamadı. Jalo araya girdi. Pası biraz hızlı. Topa yakın olan Scholl. Orta çizgi yakınları Berkan. Sol tarafa doğru pasını gönderdi. Tayfur'dan taç çizgisi yakınlarına hareketlenen tekrar Rivas'ın pasında. Sol kanatta Berkan bir orta içeri. Savunmada tehlike uzaklaştırıldı. Beşiktaş'ta Jalo tarafından ve taç ceza alanının yanındaki boşlukta misafir takımda Kocaelispor'da kullanılmak üzere. 65 dakika geride kaldı. Berkan şimdi topu aldı. Berkan tacı kullandı. Ceza alanının yanındaki boşlukta Tayfur. İkili mücadelede yerde kaldı. Faul bekledi. Oyun devam ediyor. Top Beşiktaş'ta. Geriye doğru aktarılan pas hızla çıktı Beşiktaş. Orkun soldaki boşluğa. Trossard'ın koşu yoluna. Trossard ceza alanına sol köşeden sokuldu. Üzerine gidiyor rakibinin. Trossard sol yan çizgiden girdi içeri. Son çizgi sol ayak. Orta kale alanı ön tarafına. Vlahovic'e gelmedi. Dönen topu aldı Orkun. Orkun pasını aktardı. Şimdi ortaya doğru. Topla hareketlenen Miretti. Kısa mesafeli pas. Tekrar Miretti. İçeri doğru gönderdi Orkun. Orkun geriye bıraktı Salih. Salih bastı topa. Soluna döndü Orkun'a. Orkun'dan şimdi Miretti. Ceza alanı sağ çaprazı. Son çizgi. Vlahovic çalımı attı. Geriye bıraktı. Şut pozisyonu Miretti. Savunmanın bir müdahalesi var mı diye bakıyorum. Out. Bu arada yardımcı hakem pozisyon bittikten sonra offside bayrağını da kaldırdı. Ve en direkt serbest vuruşta şimdi oyunun başlatılmasını istiyor. Abdullah Buğra Taşkınsoy. En direkt serbest vuruş kullanıldı. Metehan topu kontrol edemedi. Top kaleci Nübel'de. Beşiktaş'ta biraz sonra oyuncu değişikliği olacak. Uattara oyuna girecek. Sol kanatta Rıdvan topu aldı. Taç çizgisi yakınları. Yerden pas Orkun'a ulaşmadı. Top Kocaelisporlu oyuncularda. Hareketlenen Agi Rıdvan'la mücadele. Sağ tarafa doğru pası gönderdi. O bölgede Sissoko. Rıdvan yine rakibinin karşısına geçti. Sissoko geriye bıraktı. Uğur Kağan hücuma katıldı. Uğur Kağan havalandırdı. Kale sahasının sağ yan çizgisi Tayfur. Vuruşu rakibine çarpıyor. Korner. Atak yönüne göre sağ kanatta misafir takım bu köşe vuruşunu kullanmak üzere paslaşarak kullandılar. Uğur Kağan topu aldı. Ceza alanı sağ köşesine yolladı. Şimdi yerden pas Tayfur. Bıraktı Uğur Kağan. Tekrar Tayfur. Sağ ayağında top. Ayak içi pası verdi. Ceza sahası dışı Berkan'ın pası. Göğüs kontrol. Şut pozisyonu top oyun alanının dışına çıkıyor. Ve bir kez daha korner. Yüklendiği anlar Kocaelispor'un. Şimdi sağ kanatta Uğur Kağan gittiğine bu köşe vuruşunu kullanmak üzere Kocaelispor 6 oyuncuyla Beşiktaş'a

sahası içinde. Orta geldi Uğurkan. Birinci direk. Tayfur çevirdi uzak nokta. Son müdahale gelmiyor Kocaelispor'lu oyunculardan. Ve şimdi Beşiktaş'ın atak şansı. Rakip alanda. Sağ kanatta İlhan aldı. İlhan Rivas onu karşılıyor. İlhan yanına sokulan Miretti var. Kocaelispor'lular savunmaya döndü. Beşiktaş atağı. Şimdi bir olgun atağa dönüşmüş durumda. Endidi de biraz sonra oyunda olacak Beşiktaş'ta. Ceza alanı sol köşesinde. Orkun durdu, bekledi, bastı topa. Çekti, sola doğru yöneldi. Yan çizgiye koştu. Sol köşe gönderdi dipleri. Vuruşunu yaptı, rakibine çarpan top dışarı çıktı. Kocaelispor'da da iki oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Az sonra her iki takımda da ikişer oyuncu değişikliği yapılacak. Beşiktaş'ta Endidi ve Ouattara oyuna girecek olan isimler. Şimdi Beşiktaş takımı rakip sahada top kullanıyor. Salih topu geriye doğru gönderdi. Jalo o yerden bıraktı. Sağ iç koridora girdi. Rakip sahanın ortalarına doğru yöneldi Salih. Sağ tarafında Miretti. Taç çizgisi yakınındaki arkadaşına sert bir pas gönderiyor. Bu atak sonuç getirmedi. Evet, Aye oyuna giriyor. Agyeyi oyundan çıkıyor. Tayfur oyundan alınıyor. Gulliksen oyuna giriyor. Bu değişiklikler yapıldı. Beşiktaş'ta Rıdvan çıkıyor. Ouattara oyuna giriyor. Kartal oyuna giriyor. Salih oyundan çıkıyor. 33 numaralı forması Rıdvan Yılmaz. Giren oyuncumuz. İki takımda da üst üste değişiklikler. Akbadu da kenarda. Emirhan Beşiktaş'ta oyundan çıkıyor ve Akbadu oyuna giren isim. Kartal Kayra Yılmaz. Emirhan, Salih, Rıdvan çıktı. Ouattara, Kartal ve Akbadu oyuna girdi. Gulliksen ve Florian Aye oyuna girdiler. Kocaelispor'da. Yeniden oyuna döndük. Orta alana doğru gelen top. Hareketlenen Siso topu geriye doğru bıraktı. Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor Kocaelispor önünde. Orkun ve Vlahović golleri attı. Şol Kocaelispor'un tek golünü atan isimli Kocaelispor atağı. Derinlemesine pas. Ceza sahası dışarı doğru çıkartılan pas etkili değil. Aye'den top Beşiktaşlı oyuncularda Orkun'da. Orkun'dan sağ kanada. Sağ kanatta topu alan futbolcu Murillo. Murillo rakibiyle ikili mücadelede. Orada Gulliksen'in baskısı. Murillo topu çevirme çabasında başarılı olamadı ve taç Rivas tarafından kullanılacak Kocaelispor'da. Rivas ceza alanı içindeki arkadaşlarına baktı. Uzun mesafeli bir taç kullanabilir. Reklam panolarına kadar gerildi. Şimdi kullandığı ceza sahası içinde Endidi kafayı vurdu. Ardından sol tarafa Berkan topu havalandırdı. Sol köşe gönderdikleri geriye doğru Gulliksen çalım denedi. Top dışarıda bir kez daha taç. Ceza alanı yan çizgisiyle taç çizgisi arasındaki kalan dar alanda bu taç kullanıldı. Sol kanatta Kocaelispor yeniden atak geliştiriyor. Berkan topu aldı. Berkan ceza alanının sol tarafındaki boşlukta yerden ortaladı. Beşiktaş savunmasında tehlike uzaklaştırıldı. Top oyun alanının dışına çıktı. Endidi topu dışarı gönderdi ve korner. Sol kanatta bu köşe vuruşunu Berkan değerlendirecek. Kocaelispor'da savunmadan Onur ve Emir de ileri giden isimler. Ceza sahası içinde 6 Kocaelisporlu şimdi hareket halinde. Orta geldi. Berkan kale alanı ön tarafına doğru. Akbadu'nun kafa vuruşu. Dönen topu alma çabası. Uğurkan uzun mesafeli topu kalecisine kadar yolladı. Bu arada Beşiktaş'ta sakatlık geçiren bir oyuncu var ama ayağa kalkıyor şimdi Trossard. Sağ kanatta topu alan ve pasını veren Onur. Uğurkan içeri girin dedi arkadaşlarına. Bir kanat akını orta geldi. Beşiktaş savunmasından geri gelen top. Hareketlenen Miretti yerde. Faulle durduruldu. Serbest vuruş kullanacak Beşiktaş. 2-1 üstün Beşiktaş. Dakikalar 74'ü gösteriyor. 12 puanlı iki takım Beşiktaş ve Kocaelispor

7. hafta maçı. Ve şimdi serbest vuruş kullanıldı. Jalo topu aldı. Jalo'nun ellemesine pası sağ kanada Akvadu. Taç çizgisi yakınları orta çizgi üzerinde İlhan pasını aktardı. Murillo topu aldı. Bu arada yaşanan bir sakatlık var. Beşiktaş'ta İlhan pası verdikten sonra yerde kaldı. Sakatlık geçirdi. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy oyuncunun yanında. Her iki takımda da biraz önce değişiklikler yapıldı. İlhan ayağa kalktı. Beşiktaş'ta şimdi Jalo'dan Karecin Nübel'e doğru gönderilen top. Nübel kendi sahasının ortaları. Biraz önce oyuna giren Ouattara'ya topu bıraktı. Ouattara havalandırdı Vlahovic'e. Savunmadan dönen top. Uğurkan kafayla çevirdi. Sissoko yerden bıraktı. Berkan o topu ileri gönderdi. Gullit'ten sağ iç koridor pasını gönderdi. Metehan sağ kanatta ceza alanının yanındaki boşluk. Beşiktaş savunması yerini alıyor. Sissoko ayağın dışıyla pasını verdi. Bir pas arası geldi orada. Başarılı bir hamle. Ardından Jalo'nun vuruşu top oyun alanının dışında rakibine çarptırıyor. Jalo ve Taç Beşiktaş'ın savunmasının sol tarafında Ouattara Taç'ı kullanmak üzere maçın hakemi saymaya başladı. Ouattara uzun mesafeli Vlahovic'e göğsüyle kontrol. Vlahovic yerden pas Orkun. Orkun orta alandaki boşluğa Miretti. Miretti'den sağ tarafa İlhan sevdiği toplardan birini aldı. Şov karşısında İlhan bekledi. İki oyuncu önünde geriye doğru pasını aktardı. Şimdi Murillo ekseni etrafında döndü. Taç çizgisi kenarına giden arkadaşına İlhan'a. İlhan yerden ceza alanının ön tarafındaki Orkun. Tekrar İlhan sol ayak vurdu. Direğin yanından dışarı çıkıyor top. Korner beklentisi Beşiktaş'ta. Hayır diyor. Out noktasını işaret ediyor hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy. Kale vuruşunu kullanacak kaleci Serhat. Beşiktaş 2 Kocaelispor 1. Dakika 76. Savunmasının sağ tarafında Uğurkağan havadan topu gönderdi. Kafayla uzaklaştırıyor Ouattara. Ardından Jalo sonra indirdi. Ve şimdi Beşiktaş savunmasının merkezinde göbekte Akbadu pasını verdi. Akbadu oyuna girdikten sonra Jalo sol stoper, Akbadu sağ stoper Beşiktaş'ta. Sol köşe göndere yakın Vlahovic vuruşunu yaptı. Onu karşılıyor, topa ayak koyuyor Emir ve Taç Beşiktaş'ın. Beşiktaş 2-1'lik üstünlüğüyle devam eden oyunda. Sol kanatta köşe gönderine yakın Taç kullanmak üzere Ouattara. Yanına sokulan arkadaşı Trossard'a. Trossard markaj altında. Trossard çalım denedi. Olmadı. Sonra rakibini çekti. Düşürdü. Faul yaptı. Serbest vuruş Kocaelispor'un. Savunmasının sağ tarafında Uğurkağan bıraktı kaleci Serhat'a. Serhat zannediyorum uzun mesafeli bir top gönderecek. Evet, serbest vuruşun kullanılacağı nokta ile ilgili Trossard orada kısa bir tartışma yaşadı. Kaleci Serhat da şimdi Onur Trossard'ı uzaklaştırmaya çalışıyor. Maçın hakemi de o bölgede. Biraz tansiyon yükseldi o bölgede. Ceza alanının yanındaki boşlukta. Orkun da geldi kaptan. Şimdi Trossard'ın açılması isteniyor. Serhat da sinirlendi. Serhat'a kart, Trossard'a sarı kart. İki oyuncu da kart gördü. Maçın hakemi uzaklaşmasını istedi Trossard'ın. Orkun da arkadaşını teskin etmeye çalışıyor. Şimdi savunmanın sağ tarafında serbest vuruş kullanılacak. Yine vuruşun kullanılacağı yer konusunda tartışmalar yaşanıyor. Şimdi Serhat topu yerden gönderdi. Savunmasının merkezinde topu alan futbolcu Emir sol kanada pasını yolladı. Sol kanat atak yönü şimdi Rivas gidiyor. Rivas Beşiktaş ceza sahasının sol tarafındaki boşluğa sokuldu. O az önce yaşananların ardından tansiyon yükseldi. Dolmabahçe'de Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü 79. dakikaya geldik. Oyun alanının dışına çıkan Toptaç Beşiktaş'ın sağ kanatta siyah beyazlı takımda Taç şimdi kullanılmak üzere. Atış kullanıldı. Rakip sahanın ilk bölümünde Vlahovic topu alamadı. Müdahale geldi.

Erkan'dan. Bu arada topsuz alanda Vlahovic yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Sağ tarafta bir boşluk. Uğur Kağan ceza alanına doğru sokuldu. İki oyuncu karşısında yerden pasını gönderdi. Sisoğlu duvar pası düşüncesi Beşiktaş savunmasından geri gelen top. Ardından hareketlenen Berkan. Berkan'dan sol kanada topu alan Şov. Taç çizgisi kenarına pasını gönderdi. Orada Rivas var. Rivas geriye doğru bıraktı Şov'a. Şov ayak içiyle pasını gönderdi. Orta alanda hazırlık pasları şimdi Kocaelispor'la. Onur sağ çizgiyi gördü. Beşiktaş sahasında Uğur Kağan. Çizgiye paralel derin bir pas. Hareketlenen Gulliksen geriye doğru oynadı. Ayağa paslar Kocaelispor'da. Beşiktaş savunmaya çekildi. Son 10 dakika 2-1 üstün Beşiktaş. Kocaelispor çok adamla gelmeye çalışıyor. Şimdi orta çizgi üzerinde Onur. Boşa çıkan arkadaşını bulmakta zorlandı. Bir kez daha topu aldı Onur. Sağ kanatta topu havalandırdı. Topun indiği yerde Beşiktaş'ta topu yere indiren, kontrol eden ve sonra faulle, Gulliksen'in faaliyle yerde kalan oyuncu Jao oldu. Ve şimdi ayağa kalkıyor. Serbest vuruş Jao yerde kaldıktan sonra Beşiktaş takımında kullanıldı. Jao yerden çıkardı. Endidi. Geriye doğru döndü Nübel'e. Nübel'den sağ kanada. Sağ kanatta hareketlenen Akpadu. Akpadu baskı altında. Tekrar kaleci Nübel'le yardımlaştı. Nübel ceza sahası yayının içinde. Yayın dışına doğru topu çıkardı. Sağ ayakta sol çapraza havadan Trossard'ın olduğu yere topu gönderdi. Ayakçı kontrol Trossard. Leandro Trossard ikili mücadele. Yerden pas geriye doğru. İyi kontrol gelmedi Ouattara'dan. Ve taç kullanacak şimdi Uğur Kağan. Uğur Kağan atışı kullandı. Kontrol tekrar Uğur Kağan'a geldi. Onur'un pasında. Sonrasında Sisoho kalecisine doğru döndü Serhat'a. Serhat şimdi arkadaşlarının dağılımına baktı. Topu havadan gönderdi. Beşiktaş sahasına yüksek gelen top. Siyah beyazlılar uzaklaştırdı. Sağ kanada aktarılan pas Uğur Kağan. Ortaya doğru döndü Berkan. Derinlemesine pas. Hızlı bir pas bu. Metehan için top oyun alanının dışına çıktı. Out. Kale vuruşuyla oyunu başlatacak siyah beyazlı ekipte kaleci Nübel topu aldı. Kale alanı ön çizgisine doğru getirdi. Beşiktaş'ta biraz sonra bir oyuncu değişikliği daha yapılacak değerli futbol severler. Şimdi kaleci Nübel arkadaşlarının dağılımına baktı. Uzun mesafeli bir vuruş gerçekleştirdi. Topu aldı Vlahovic geriye doğru bıraktı. Şimdi sağ tarafa doğru sağ kanatta İlhan. İlhan sokuldu. İlhan yerden pası gönderdi. Tekrar İlhan topu alma çabasında müdahale geliyor. Savunmadan Vlahovic bu arada yerdeydi. Top oyun alanının dışına çıktı. Gözler maçın hakeminde Vlahovic'in tepkisi ceza alanı içinde yerde kaldıktan sonra hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'la bir diyalog içerisine girdi. Bir penaltı beklentisi oluştu. Vlahovic'in topsuz alanda yaşanan bir mücadeleydi bu. Vlahovic bir hayli sinirlendi. VAR odasıyla iletişimde Juan Martinez, Munera. Vlahovic emir mücadelesinde. Vlahovic penaltı bekledi. Değerli futbol severler, oyun henüz başlamadı. Kaptan Orkun da hakemin yanında. Şimdi bekleyiş devam ediyor. VAR odasıyla iletişimi sürüyor. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un ceza sahası içinde. Vlahovic emir mücadelesi yaşandı. Topun olmadığı anda son dakikalarda tansiyon bir hayli yüksek. Dolmabahçe'de 7. hafta maçında aynı puanla iki takımın mücadelesi. Beşiktaş 12 puanla 5. Kocaelispor aynı puanda 6. sırada. Ceza alanı içinde bir faul var mı yok mu? Onunla ilgili bir inceleme yapıldı. Bir şey yok dedi. VAR odasıyla girdiği diyalog sonrasında maçın hakemi. Evet, biraz önce Beşiktaş'ta kenarda hazırdı ama oyuna girmemişti. Kartal şimdi oyuna giriyor.
Orkun

0: kenarda.
1: Hemen oyuncu 8 numaranın formasıyla Kartal, Tayra, Yılmaz.
0: Son dakikalarda iki takımda da değişiklikler üst üste geldi. Beşiktaş Orkun'un 18. dakika 1-0 öne geçmişti. 27. dakikada Şol skoru 1-1 yaptı. 31. dakikada Vlahovic penaltıdan takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. İlk yarıda atılan goller maçta son dakikalara yaklaşırken Mirettin'in derin pası Trossard'a ulaşmadı. Dönen top Ouattara araya girdi. Ouattara solunda Miretti. O biraz daha önündeki arkadaşına yolladı Trossard. Trossard sağına çekti. Sol tarafa yönelen Ouattara var. İçeri kat etti. Rakibini yanılttı. Trossard şimdi bıraktı topu. Ceza alanının yanındaki boşluğa. Ouattara yaptı ortayı. Kale alanı uzak köşesi. Savunmadan dönen top. Ceza alanı ön tarafı Trossard vuramadı. Siso topu uzaklaştırdı. Koşan Metehan. Kaleci çıktı kaleden. Nübel sağ ayak. Bekletmeden ileri gönderdi. Sonra Berkan topu havalandırdı. Kocaeli Sporlar bir ikinci vuruşla topu Beşiktaş ceza alanına göndermek istiyor ama Nübel'in olduğu yere geldi top. Nübel eliyle oyun kurdu. Sol kanatta Ouattara savunma arkasına koşuyu yaptı. Kendini gösterdi Vlahovic. Girdi içeri. Çapraza. Vlahovic baktı arkadaşlarına. Bekledi. Vlahovic. Vlahovic şimdi ceza alanının dışına doğru çıktı ve bu arada yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. En direkt serbest vuruşla oyun başlayacak. Muharrem hazırlanıyor ve Baku bekliyor kenarda. Kocaeli Spor'da iki değişiklik birden yapılacak. Teknik adamlar bütün kozlarını oynuyor. Bu arada değişiklikler öncesinde oyun başladı. Emir kalecisine yolluyor Serhat'a. Serhat topu havalandırdı. Havadan gelen top Beşiktaş sahasında kafayı vurdu Akmadu. Dönen top şimdi Kartal. İleri doğru aktarılan pas. Topla buluşan Miretti yan pası gönderdi. Kartal topu aldı. Sağda İlhan var. İlhan'a iyi bir açıyla topu gönderemedi. Kartal İlhan şimdi geriye doğru yolladı. Murillo. Murillo tekrar taç çizgisi yakınlarına pasını yolladı. İlhan ve Kartal tekrar İlhan. Endi diye gelmedi. Kaptırılan bir top. Guriksen topu aldı. Sol kanatta orta çizgi yakınlarında Kartal faul yapıyor ve serbest vuruş Kocaeli Spor'un. Kocaeli Spor'da değişiklikler gerçekleşecek. İki oyuncu birden girecek. Çıkanlardan biri Onur oldu. Muharrem oyunda ve Baku da şimdi oyuna giriyor. Uğur Kağan oyundan alındı. Değişiklikler gerçekleşti Kocaeli Spor'da. Şimdi kullanılan serbest vuruş havadan gelen top. Ouattara araya giremedi. Ceza alanı ön tarafı bu arada yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. En direkt serbest vuruşla siyah beyazlılar oyunu başlatacak. Son dakikalar 87. dakika 2-1 üstün Beşiktaş Kocaeli Spor önünde. Radyosunu yeni açan futbol severler için sık sık skoru tekrar ediyorum. Heyecan dozu yüksek bir maç. İkinci yarının ortalarından itibaren stres dozu da bir hayli artmaya başladı. Şimdi kaleci Nübel arkadaşlarının dağılımını kontrol etti. İkinci yarıda 3 gol izledik ve daha çok pozisyon vardı. İkinci yarıda bu pozisyonların sayısı azaldı oyunda. Bu arada kenar yönetimine doğru Kocaeli Spor'da çıkan bir kart Selçuk İnan'a. Teknik direktör Selçuk İnan gördü. Anladığım kadarıyla, uzaktan gördüğüm kadarıyla şimdi Şol havadan topu yolladı. Bir kafa pası Metehan'dan. Beşiktaş savunmasında bir müdahale geldi. Top dışarı çıktıktan sonra taç Kocaeli Spor'da sağ kanatta kullanılma hazırlığında ceza alanının yanındaki boşluğa yakın Rivas atışı kullandı. Berkan topu sol ayağına çekti. Yerden yolladı. Hareketlenen Emir sol iç koridora girdi. Taç çizgisi yakınlarına pasını gönderdi. Bir orta havadan penaltı noktası yakınları yükseklik kazanan top. Tayfur hareketlendi. Vuramadı ama Rivas topu kontrol etti. Sağ ayağında tekrar ceza sahası içine kritik bir hamle. Miretti'den ardından ikinci bir vuruş. Ouattara topu dışarı yolluyor ve taç Kocaeli Spor'un. Atış kullanıldı. Beşiktaş sahasında sağ kanatta Berkan bir yüksek top daha havadan geldi. Kafayı vurdu Jalo. Dönen topu alma çabası Sissoko. Topu kontrol etti. Sol tarafa doğru yöneldi. Geriye doğru bıraktı. O bölgede Muharrem. Muharrem kendi sahasına yolladı. Kocaelispor tüm hatlarıyla yüklenmeye çalışıyor. Dakika 89. Havalandırılan top Ouattara araya girdi. İleri gönderdi ama top Miretti'nin uzağında. Topu alan Emir sol tarafına bıraktı Muharrem. Muharrem orta çizgi üzerinde yerden pası gönderdi Berkan'a. Berkan orta yuvarlan rakip yanına bakan yüzünde sağ tarafına bıraktı Guliksen. Guliksen sağ iç koridordan geldi. Beşiktaş sahasının ortalarını buldu. Ceza alanının yanındaki boşluğa yakın Rivas 3 oyuncu Beşiktaş'ta önünde. Geriye doğru bıraktı Berkan, kaleye sokuldu. Berkan çalım attı. Geriye doğru döndü. Şimdi sol kanatta yerden pas Emir'den daha sola geldi. Bir orta ceza sahası havadan herkes bıraktı ve top dışarı çıktı. Out. Sol kanattan yapılan orta top dışarı gidiyor. Out ve kale vuruşuyla oyunu Beşiktaş'ta kaleci Nübel başlatmak üzere. 90. dakikanın saniyeleri işliyor. Biraz sonra ilave süre işaret edilecek. 4. hakem Burak Olcar tabelayla kenarda hazır bekliyor. Nübel topun üzerine geldi. Sağ ayakla vuruşunu yaptı. Rakip sahaya inen top Rivas kafayı vurdu. Gulik senden bir ikinci kafa darbesi. Vlahovic aldı. Sol tarafında Trossard. Ceza alanının yanındaki boşluk. Yatarak kayarak müdahale Emir'den. Topun alanı dışında ve taç Beşiktaş'ın en az 4 duraklama dakikası oynanacak. Mücadelenin sonunda şu an itibariyle 90 dakika bitti ve 90 artı 1. dakikadayız. Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü. Taç kullandı Ouattara, tekrar aldı Trossard, bu arada yerde ve ona yapılan faulü belirtiyor hakem Abdullah Buğra. Taşkın Soy ceza alanı sol yan çizgisiyle taç çizgisi arasındaki kalan dar alanda ve taç çizgisine 1,5 metre kadar uzaklıkta siyah beyaz ekip bu serbest vuruşu kullanacak. Zaman tabii Beşiktaş'ın lehine işliyor şu an itibariyle. 90 artı 1. dakika. Çok fazla oyuncu göndermedi Beşiktaş ceza sahasına. 2 oyuncu var. Bir de yay üstünde Miretti'yi görüyorum. Paslaşarak kullandılar. Ouattara topu aldı, geriye doğru bıraktı. Hareketlenen Jalo yerden pas indirdi. Bir kez daha Jalo kaleci Nübel'e doğru topu aktarıyor. 90 artı 2. dakikanın içerisindeyiz. Kendi sahasının ortalarında Nübel sol tarafa havadan yolladı. Araya girdi Kocaelisporlar. Top tekrar Beşiktaş'ta Kartal'da. Baskı altında Kartal. Topu kaleci Nübel'e yolladı. Nübel yerden tekrar Kartal. O topu ortaya doğru gönderdi Endidi. Solda Trossard. Tek topu oynadı Ouattara. Ouattara'nın derin pasında Vlahovic. Taç çizgisi kenarı iki rakibi karşısında. Araya giriyor Emir. Top dışarıda ve taç Beşiktaş'ın. 90 artı 2. Ouattara taçı kullandı. Beşiktaş üstün durumda. Vlahovic bir vücut çalımı düşündü ama olmadı. Şovdan sıyrılamıyor. Kale vuruşunu kullanacak Serhat. Serhat kale alanı ön çizgisi üzerine topu bıraktıktan sonra hemen yanındaki arkadaşı Şov'a bırakıyor. Şov'dan tekrar Serhat. Bir kez daha Şov aldı. Şov ceza alanının yanındaki boşluk taç çizgisi yakınlarında Rivas. Rivas sağ kanatta hareketlendi. 3 oyuncu arasına pasını verdi. Şimdi bir çalım attı ve sıyrıldı Berkan. Orta çizgiye doğru pası aktardı. Tekrar aldı. Berkan orta yuvarlakta. Sağ tarafa doğru topu çekti. Sağ iç koridora girdi. Berkan hala taşıyor. Pasını gönderdi. Guliksen ceza alanının sağ tarafındaki boşluk. Son çizgiye indi. Orta şansı Ouattara. İkili mücadelede ayak koydu. Top dışarıda. Taç Kocaelispor'un. Sağ köşe göndere çok yakın Kocaelisporlular. 90 artı 3'te bu atışı kullanmak üzere tüm hatlarıyla rakip ceza alanı ve çevresinde Kocaelisporlu oyuncular. Berkan topu ortaya doğru bıraktı. Orta yuvarlağın hemen önünde Emir sol kanada pasını gönderdi. Şimdi Muharrem yüksek bir top ceza sahası için Metehan kafayı vurdu ama top oyun alanının dışına çıkıyor ve out. Kale vuruşunu Beşiktaş'ta kaleci Nübel kullanma hazırlığı içerisinde kale alanı ön tarafına doğru topu getiriyor. En az 4 duraklama dakikası işaret edilmişti. Nübel şimdi topu ileri gönderecek. Nübel geldi sağ ayakla topu havadan gönderdi. Vlahovic'in olduğu yere doğru indi. Vlahovic yükseldi, rakibi vurdu Şov. Bir yüksek top daha araya girdi Emir. Kartal sürekli yükseklerde dolaşan top. Şimdi yere indi. Vlahovic sol kanatta, iki oyuncunun müdahalesi Vlahovic'e. Top dışarıda. Beşiktaş kullanacak. Oyunu başlatacak sol kanatta. Değerli futbol severler, mücadelede artık son anlar. 90+4'teyiz. Her an maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy maçı bitirebilir. İstanbul'da Dolmabahçe'de 7. hafta maçı, 12 puanlı iki takımın mücadelesi. Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. İlk yarıda atılan goller. Serbest vuruş şimdi kullanıldı ve maç sona eriyor. Kazanan Beşiktaş. Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1 maçın sonucu. 18. dakika, Orkun da öne geçti Beşiktaş. 27. dakikada Show skoru 1-1 yaptı. 31. dakikada Vlahovic penaltı vuruşuyla Beşiktaş'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Ve ilk yarıda atılan goller maçın aynı zamanda skorunu belirledi. Beşiktaş puanını 15'e yükseltti. Bu sezon sahasında oynadığı 8. resmi maçı da kazandı. Ve ligde de 2. basamağa tırmanmış oldu Beşiktaş. Evet, yayınımızın sonuna geliyoruz. Bu maçı sizlere anlatan ben Onur Şahin. Teknik yönetmen arkadaşlarım Salih Yılmaz ve İhsan Buluk'la beraber mutlu geceler diliyorum sizlere efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar kervansarayı yaptıran devletunun tayin ettiği vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 21.01.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda, Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'de düzenlenen etkinliğe gönderdiği mesajda, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz diye konuştu. Manisa'nın Akhisar ilçesinde otobanda geri manevra yapmakta olan bir tur otobüsüne arkadan gelen çekici çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 27 kişi de yaralandı. Kazanın ardından çarpışan iki aracın sürücüleriyle tur otobüsünün sahibi gözaltına alındı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Yusuf Güneş, görevi sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Uzman çavuş Yusuf Güneş'in rahatsızlığının ardından hastaneye sevk edildiği, ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz," denildi. Tokat'ta son 3 günde yaklaşık 3000 kişi bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastaların büyük bölümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, takip ve tedavisi süren 18 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Tokat Valiliği önlem amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. İçme

suyundan alınan örneklerin incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği bildirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan ifadelerine sert tepki gösterdi. Burhanettin Duran, hadsiz ifadeler, İsrail'deki seçimler öncesinde siyasi çaresizliğin bir göstergesi dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de, Türkiye'yi hedef alan asılsız ithamlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını gizlemeye yetmeyecektir açıklamasını yaptı. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı'na saldırı düzenledi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi de yaralandı. Saldırı nedeniyle havalimanının boşaltıldığı, hava trafiğinin durdurulduğu bildirildi. Yemen ordusu ise Husilerin kuşatma altında tuttuğu Taiz kentine hava saldırıları düzenledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Husilerin kontrolündeki Sanaa Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını hedef almasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Açıklamada, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteği de yinelendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Husilerin Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırısının uluslararası hukuku açık biçimde ihlal ettiğini vurguladı. Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 dönemi kış sezonu hazırlıkları tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni sezonda Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars-Ankara hattında 70 sefer yapacağını duyurdu. Uraloğlu, söz konusu seferler için bilet satışlarının 26 Ekim Pazartesi günü başlayacağını belirtti. Sayın dinleyiciler, yeni haftada yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı hafta ortasında hissedilir derecede azalacak. Özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Haberleri sunduk.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli...

0: sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
1: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Melek Gülsün. Yazan Nilgün Mutlu, yöneten Rüştü Asyalı, yapımcı Ersan Edinç, efektör Mehmet Turgut, teknik yapım Alican Deniz. Oynayan sanatçılar Hanife Sema Aybars, Ahmet Serhat Nalbantoğlu, Ayşe Ümit Sergen, Osman Selçuk Özdoğan, Melek Oytun Yücel, Satı Meral Niron, Neşe Ayşe Akınsal, Yargıç İhsan Sanıvar, Kadın Ayça Önal, Adam Ali İpin.

0: Geçmiş olsun kardeş.
1: Sağ olun. Şükür geçti. Yarın taburcu oluyorum.
0: Aman iyi iyi. Hastane köşelerinden kurtulacaksın. Allah buraları eksik etmesin ama düşürmesin de. Ben yandaki koğuşta yatan Cahide'nin refakatçısıyım. Adım Satı. Garibin kimi kimsesi yok. Komşudur. Allah rızası için yardımcı olayım dedim. Bizim bey çok kızıyor ama duramıyorum işte.
1: Sizin gibiler de olmasa.
0: Seni bir yerlerden tanır gibiyim. Kapının önünden geçerken yüzün yabancı gelmedi de ondan uğradım. Bir iki laf edeyim dedim. Cahide ile konuşmak zor. Yarenlik edecek birine ihtiyacım var. Hastanede sağlam olmak sıkıyor.
1: Beni tanıyorsun ha?
0: Yüzün hiç yabancı değil.
1: Ben kasabalı değilim. Akdöngel köyündenim. Buraya bir saat çeker.
0: Yani ilk kez mi geliyorsun buralara?
1: Arada bir kasabanın pazarına gelirim. Çarşı pazar dolaşırım. Ama öyle uzun uzadıya kalmam.
0: Allah Allah. Nerede görmüş olabilirim ki seni? Kafama takıldı.
1: Birine benzettin herhalde.
0: Peki bu hastaneye daha önce geldin mi? Yattın mı burada?
1: Aman kardeş, yatmaz olur muyum? Hı. Yattım ya. Hem 10 sene önce. Ama o günleri hatırlatma hiç.
0: Ha, tamam şimdi. Seni o zaman burada gördüm. Gene bir yakınım için refakatçıydım.
1: Hadi adımı söyle de olsun bitsin bari.
0: Dur bakayım dur. Senin adın Hatice. Yok. Hanife. Adını bildim değil mi?
1: Aman hanım, ne kafa varmış sende. Hayret doğrusu.
0: Canım nasıl hatırlamam. Eğer sen 10 sene önce bu hastanede yatan Hanife'ysen, o sıralar burada yatan hastaların tümü tanır seni. Ah, başına gelenlerden sonra kim hatırlamaz ki?
1: Ya benim o zaman bir bebem oldu ama ya. Ölü doğdu.
0: Hastaneyi birbirine katmıştın. Bağırtılarına herkes ortaya dökülmüştü. Aslında haklıydı.
1: Bebemin yüzünü hiç görmedim. Ne yapalım yazgı?
0: Hanife kadın. Bütün

0: kasaba tanır beni. Satı kadın derler bana. Bilmediğim şey yoktur buralarda. Şimdi kulaklarını iyice aç da dinle beni. Ancak söyleyeceklerimi benden duymadın, tamam mı? Benden duyduğunu kimselere söylemeyeceksin. Dilini tutacaksın.
1: Tamam da meraklandırma beni. Söyle diyeceklerini.
0: 10 senedir şuramsızlar. İyi ki rastladım sana. Aslında seneler önce bulup söylemeliydim ya. Neyse, nasip bugün iyiymiş.
1: Satı kadın, meraktan öldüreceksin beni. Hadi söyle.
0: O sene bir bebe doğurdun. Bir kız, akça bakça hem de.
1: Öyle de Allah ömür biçmemiş işte.
0: Kim demiş? Kim demiş Allah ömür biçmemiş diye Hanife kadın? Beben yaşıyor.
1: Yaşıyor mu? Bebem. Ya. Bebem yaşıyor ha.
0: Yaşıyor ya. Koskocaman kız oldu da okula bile gidiyor.
1: Öyleyse bana niye bebemin öldüğünü söylediler? Hiç böyle şey olur mu?
0: Ah, orasını bilemem. Oh, bildiklerimi sana söyledim, içim rahatladı vallahi.
1: Peki şimdi?
0: Şimdisi beni ilgilendirmez. Görevimi yaptım ben. Bundan sonra senin bileceğin şey. Eğer anaysan gider çocuğunu bulursun.
1: Dur dur, gitme. Hele de bana. Yavrumu kime verdiler? Onu nerelerde bulacağım?
0: Fazla söyletiyorsun beni. Tövbe tövbe. Seninle o zaman doğum yapan, bebesi ölü doğan bir kadına vermişler. Buralı bir kadına. Adı Ayşe. Benim bildiğim bu kadar. Hadi bana eyvallah.
1: Bebem. Bebem yaşıyor ha.
0: Ha. Kadının soyadı da Bostan. Ayşe Bostan. Aman, sonunda her şeyi söylettin bana.
1: Bunu bana nasıl yaparlar? Bir ananın bebesini elinden nasıl alabilirler? Allah'ım, Allah'ım, onu bulacağım. Onu benden alanların yaptıklarını yanlarına bırakmayacağım. Emdikleri sütü burunlarından fitil fitil getireceğim. Yapacağım bunu. Yapacağım.

0: Her şey tamam değil mi Ahmet?
1: Tamam Hanife, muameleleri bitirdim. Gidiyoruz artık.
0: İyi ya, gidelim öyleyse. Ben hazırım.
1: Taburcu oluyorsun ya, pek de iyi görünmüyorsun.
0: İyi olmasam doktorlar çıkmama müsaade ederler mi? İyiyim, merak etme sen.
1: Öyle öyle de biraz sinirli gibisin.
0: Bir an evvel çıkalım, sana söyleyeceklerim var.
1: Yoksa kötü bir şey mi?
0: Olanlar çoktan olup bitmiş bile. Bizim dünyadan haberimiz yok. Seni de beni de uyutmuşlar.
1: Canım söylesene, ne olup bitiyor?
0: Hele buradan çıkalım, dışarıda anlatırım.
1: Öyle olsun, öyle olsun bakalım. Gel bakalım, gel. Şuradan bir taksiye binelim. Garajlara çek arkadaş.
0: Biraz yavaş gidelim kardeş. Ameliyattan yeni çıktım da.
1: Meraklanma, meraklanma, yavaş gider. Sen şu olanları anlat hele.
0: Hani 10 sene önce doğuma gelmiştim ya.
1: Bebemizin ölü doğduğu zaman, değil mi?
0: İşte bu yalan Ahmet. Düpedüz yalan.
1: Ya yalan olan ne?
0: Bebemizin ölü doğduğu yalan.
1: Yani yaşıyor muymuş?
0: Ya, bize yalan söylemişler. Bebemizi başkalarına vermişler.
1: Saçmalama, böyle şey olur mu?
0: Ya basbayağı olmuş işte.
1: Kimden duyduysan yalan söylüyor olmalı. Bir hastanede böyle saçma sapan şeyler yapılmaz.
0: Sen öyle san, bizi uyutmuşlar.
1: Bana bak kadın, kafamı bozma. Bu saçmalıkları nereden duydun? Hı?
0: Dün bir kadın geldi yatağımın yanına. Beni 10 yıl öncesinden tanıdığını söyledi. Hatta adımı bile bildi. O da 10 sene önce hastanedeymiş. Başıma gelenleri hatırladı.
1: Demek adını bile bildi ha? Ya elbette adını bilir. Karyolanın ayak ucunda asılı tabeladan okumuştur. Hem kimmiş bu kadın? Hasta bakıcı filan mı?
0: Değil, yardımsever bir kadınmış. Komşusunun refakatçiliğini yapıyor.
1: Ha, sen bu kadının gevezeliklerine inandın şimdi ha?
0: Niye inanmayayım? Hem yalan söylemesi için ne sebep var?
1: Hanife, bak beni iyi dinle. Böyle saçma bir şey devlet hastanesinde olmaz. Belki yanlışlıklar olur, olur ama bu kadar fazla. Sana ait bir bebeği bir başka aileye niye versinler ya? Bu deliliği kim yapar ha? Sen unut bu duyduklarını, unut.
0: Unutayım ha? O benim. Geri alacağım, görürsün. Bebeğimi geri alacağım.
1: Sen iyice saçmalıyorsun. Köye vardığımızda kendine gelirsin. Aklını kaçırmışsın sen. 10 yıl önce olanları hatırladığını söyleyen geveze bir kadına inanıyorsun. Saçmalama, bırak bunları Hanife.
0: Köye gitmem ben. Yavrumun yerini bulacağım.
1: Kafamı kızdırma kadın. Bak bir an önce köye gidelim, orada konuşuruz.
0: Ben yavrumu isterim Ahmet. Bebemi başkalarına bırakmam. Kanımdan, canımdan olan bebemi.

0: Hanife, bu satı kadının söylediklerinin inanılacak bir tarafı yok.
1: Ya doğruysa söyledikleri? Hı? Ya çocuğumuz yaşıyorsa?
0: Hadi diyelim öyle. Bunu nasıl kanıtlarız? Bir söylentiyle yola çıkılır mı?
1: Ya bile bile çocuğumuzu başkalarına bırakacağız, öyle mi?
0: Aklını başına topla kadın, deli saçmalarıyla kafamı karıştırdın.
1: Peki durup dururken niye gelip böyle bir şey söyledi? Benden bir menfaat mi bekliyor? Eğer dediği gibi bebem yaşıyorsa şimdi 10 yaşında olmalı. Vicdansızlar, bize gelip başınız sağ olsun dediler. Sonra da bebemi bir başkasına verdiler. Bunları onların yanına bırakmayacağız.
0: Bak, 3 çocuğumuz var Hanife. Allah onlara ömür versin. Üçü de sağlıklı, üçü de dünya güzeli yavrular. Ya bir söylentiyle...
1: Beni kandırmaya çalışma boşu boşuna. Benim 3 değil, 4 çocuğum var. Ne yaparsan yap onu bu eve getir. Bu köyün muhtarısın. Yol yordan bilirsin.
0: Of, anlaşılan laf anlatmak zor sana. Bakmışsın bir kere. En iyisi biraz araştıralım bakalım. Kasabaya gider, satı kadının dediği ismi araştırırız. İşin aslını öğrenmek en iyisi galiba.
1: Hemen gidip bulalım o kadını, hemen.
0: Ya daha hastaneden yeni çıktın, biraz kendini toparla.
1: Ben
0: sonra...
1: iyiyim, hemen gidelim ne olur.
0: Peki, peki, peki. İnadın inat. Yarından tezi yok, gideriz, sabırlı ol.

0: Bu işleri bilirsin demiştim. Bak ne çabuk buldun adresi.
1: Bakalım satı kadının dediği Ayşe Bostan bizim aradığımız Ayşe Bostan mı? Bak şu büyük bahçeli ev olmalı. 18 numara. Kapının zili de şu ipte asılı galiba. Dur bir çekelim şunu. Buralara kadar geldik senin aklına uyup. Bakalım başımıza neler gelecek.
0: Söylenip durma Ahmet.
1: İyi.
0: Geliyorum.
2: Buyurun. Kimi aradınız?
0: Ayşe Bostan'ı arıyorduk.
3: Ayşe Bostan benim. Bir şey mi var?
1: Bir şey konuşacaktık da rahatsız etmezsek eğer.
3: Peki söyleyin. Ne istiyorsunuz?
1: Pek öyle ayaküstü de anlatılacak gibi değil.
3: Kusura kalmayın. İçeri buyurun.
1: Sağ olun. Sağ olun.
3: Benimle ne konuşmak isteyebilirsiniz ki?
1: Beyiniz evde mi?
3: Beyim işte az sonra gelir. Burada bahçede mi oturursunuz acaba yoksa içeri mi geçerim ne dersiniz?
0: Neresi olursa olsun.
1: İçeride otursak daha iyi.
3: O zaman buyurun.
1: Geç.
3: Şöyle oturun şöyle.
1: Sağ olasın.
3: Dağınıklığım için kusura bakmayın. Biraz önce ayran yapmıştım. Size de getireyim mi?
1: Yok,
3: İster misiniz?
1: Zahmet etmeseydim bacım.
3: Ne zahmeti. Tanrı misafirisiniz. Şimdi getiririm.
0: Pek varlıklı görünmüyorlar.
1: Ne yani? Pırıl pırıl bir ev işte. Buraya mal bakmaya mı geldik?
0: Ya çocuğumuzu nasıl bir evde yaşadığına bakmayacak mıyız?
1: Sen çocuğun olduğundan bu kadar eminsin galiba. Hay Allah, tövbe ya Rabbim, tövbe.

0: Buyurun, ayranlarınız.
1: Sağ olun, sağ olun.
2: Elinize sağlık.
0: Beyim geldi galiba.
3: Ayşe, evde misin?
0: Evet, gelen o. Buradayım.

0: Şaşırdım. Ay, bir konu var demişlerdi de. Yoksa kötü bir şey mi var?
1: Yani lafı dolaştırmayalım. Biz bir kız için
2: geldik. Bir kızımız için.
0: Aa, yoksa Melek mi?
3: Ne kızı?
2: Kızımızın adını Melek koymuşlar. Duydun mu Ahmet?
0: Aa, o nereden sizin kızınız oluyormuş? Ay yoksa, aman Allah'ım. Demek küçücük bebeği sokaklara bırakacak kadar vicdansız ana baba sizlersiniz.
3: Ayşe, ay, kendine gel. Biraz kendini tutmasını bil. Bir dakika. Açık konuşun. Ne istiyorsunuz? Kimi arıyorsunuz?
2: Hastaneden alıp getirdiğiniz kız bizim kızımız.
3: Ne hastanesi? Ne zaman olmuş bu?
2: Bundan tam 10 sene önce.
3: 10 sene önce mi?
2: Aa, niye gülüyor be bu?
3: Biz 10 sene önce hastaneden bebek filan almadık. Hem bizim kızımız daha 9'una yeni bastı.
0: Melek ilkokul 4'e gidiyor.
3: Size bu bilgileri kim vermişse yanılmış olmalı.
1: Öyle de buna pek de şaşırmadınız. Sizin de kızınızla ilgili şüpheleriniz var demek.
0: Aa, o bizim çocuğumuz, şüpheli ne olabilir
3: ki? Bir dakika Ayşe, bir dakika. Anlaşılan konuklarımız buraya bir bilgi üzerine gelmişler. Biraz canımızı sıktılar ama onlar da haklı. Ortada bir yanlış anlama var. Biraz konuşursak her şey ortaya çıkacak sanıyorum.
1: Ya insanlar konuşa konuşa demişler Osman Bey kardeşim.
3: Bakın beni sakin sakin dinlemenizi rica edeceğim. Hanife Hanım da tabii.
2: Ortada konuşulacak ne var ki? Biz kızımızı alıp...
1: Ya keser misin sesini Hanife? Anlayıp dinlemeden bağırıyorsun. Osman Bey, karımın kusuruna bakmayın. Kızımızın sizin evde olduğunu sanıyor. Geçen hafta hastanede Satı adında bir kadın aklını çelmiş. Bizim 10 yıl kadar önce ölü doğan çocuğumuzun aslında yaşadığını söylemişti.
3: Bizim adımızı da o kadın mı vermiş?
1: Yok, sadece yengenin adını.
3: 10 yıl önceki bir doğumdan söz ediyorsunuz.
0: Meleğim 9'una daha yeni bastı.
1: Ya, sizin de tadınızı kaçırdık. Aslında o kadının dediklerinden sonra bizim evin de tadı tuzu gitti. Bize de hak verirsiniz herhalde.
3: Oldukça mantıklı birine benziyorsunuz. Bakın, doğumda çocuğunuzun öldüğünü söylemişler size. Hem de devlet hastanesinde.
2: Aslında sağ doğmuş benim çocuğum.
3: Beni dinlerseniz siz de anlatılanların boş şeyler olduğuna inanacaksınız.
2: Söyleyin bakalım.
3: Bundan 8 yıl önce karım da sözünü ettiğiniz hastaneye doğum için gitmişti. 10 yıl çocuk bekledik, olmuyordu. Sonunda beklediğimiz mutlu an gelmişti. Çocuğumuz olacaktı. Ama Ayşe'nin bünyesi çok zayıftı. Doğum sırasında çocuk öldü. Ayşe zor kurtuldu. Bu anlattıklarım 8 yıl önceki olaylar.
2: Demek 8 sene önce ha?
0: 8 sene önce ya?
3: Yıllarca beklediğimiz mutluluk yine bizi bulamamıştı.
2: Peki şimdiki kızınız? Hı? O nereden geldi? Benim yavrum o.
3: Lütfen dinleyin dinleyin. Evet Ayşe uzun süre yattı hastanede. Taburcu olduktan sonra birkaç gün sonra polisler sokağa terk edilmiş bir kız çocuğu bulmuşlar. Karakolda bir süre bakmışlar. Adını da Melek Gülsün koymuşlar. Melek birkaç aylıkmış. Bir tanıdık haber verdi bize. Onu evlat edinmemiz için gereken yasal işlemleri yaptırdık. Biz Melek'e böyle sahip olduk. Kızımız bizi öz ana babası olarak bilir. Eğer durumu bilirse, yani bu yaşta öğrenirse onun için iyi olmaz. Kızıma zarar verecek bir şey yapmaya kalkmayın lütfen.
1: Demek böyle ha?
2: Ben inanmıyorum size. O bizim kızımız.
0: Sizi niye inandırmaya çalışalım? Kulaktan dolma laflarla bizim rahatımızı bozmaya ne hakkınız var? Kim olduğunuz belli bile değil. Tanrı misafiridir diye evimize aldık. Başımıza gelenlere bakın canım.
2: Bizim kim olduğumuzu siz iyi bilirsiniz.
1: Hanife, hemen yaygaraya başlama.
2: Sen zaten başından beri inanmadın. Hemen söylenenlere kanıyorsun.
1: Hanife!
2: Hanifesi falan yok. Başından beri bana karşı çıktın. Hep inanmadın.
1: Canım işin oluruna bakıyorum ben. Satı kadının söyledikleri doğruydu belki ama... Bu evdeki kızcağız bizim kızımız değil işte besbelli. Açıkça her şeyi anlattılar. Devlet hastanesinden almamışlar. Ama oralarda kaydı vardır. Niye yalan söylesinler canım? Hem devlet hastanesinde bir ailenin çocuğunu bir başka aileye niye versinler?
2: Benim çocuğum o.
3: Hanife Hanım, kardeşim ısrar etmeyin. Bizim kızımızla sizin bir ilginiz olamaz.
2: Benim kızım diyorum.
3: Bunu kanıtlamanız gerek. Benim kızım, benim kızım diye söylenip durmanın ne faydası olacak ki size? Sizlere yardımımız olur diye sırrımızı bile açıkladık. Oysa siz... Bir tantana tutturmuş gidiyorsunuz. Daha yüzünü bile görmediğiniz meleğe sahip olmaya kalkıyorsunuz. Bu kadar konuştuğumuza şükredip sesinizi kesin artık.
2: Ya onun yüzünü göstermeyen sizsiniz. Onu bizden çaldınız.
1: Kusura kalmayın, bu kadın laf anlamıyor. Biz gidelim. Böyle bir yere varamayız.
2: Sen benim çocuklarımın babası.

0: Babası Ahmet değil misin? Babaya bak! Bana sırt vereceğine kendi çocuğunu alanlarla bir oluyor. Biz buraya niye geldik? İşin
1: aslını aslanını öğrenmeye geldik. Keskin sirke küpüne zarardır. Böyle ulu orta şahatsız ispatsız ortaya çıkmak yanlış. Sakin sakin konuşmak varken bağırıp çağırarak haklılığını kanıtlayamazsın. Ya gidip araştıralım. Doğru ise işin mahkemesi var. Oturulur konuşulur. Hadi kalk kalk gidiyoruz kalk.
2: Ortada bazı benzerlikler olsa da delil lazım. Bakın, sizin iddianızla bizim söylediğimiz gerçekler arasında 2 yıl gibi uzun bir zaman farkı var. Buradan yola çıkılsa bile iddialarınızın bizimle ilgisi olmadığı kanıtlanır. Sonra hastane kayıtları, karakol kayıtları var, tanıklar var. Benim size tavsiyem, bu dedikoduları unutun.
3: Ya da gidip çocuğunuzu başka yerlerde arayın.
4: Anne, ben geldim.
5: Kızım, hoş geldiniz.
0: Yavrum benim, yavrum. Ay, gel sana bunca yıl sonra doya doya bir sarılayım. Kuzum benim.
5: Canım. Sizi tanımıyorum.
0: Ben senin annenim. Asıl annen. Benim yavrum.
5: Anne, bu teyze neler söylüyor?
3: Sen odana git Melek, aldırma onu, hadi yavrum.
1: Hanife, kendine gel.
0: Yavrum, beni senden koparmışlar. Yavrum.
5: Anne, bu kadın neler söylüyor?
2: Sen odana git yavrum. Gel bak, gel gel. Daha sonra konuşuruz seninle. Hadi. Ne biçim insansınız siz? Kendinize hakim olamadınız. Çocuğun küçücük yüreğini yaralamaya hakkınız yok. Burayı hemen terk edin. Çabuk gidin evimizden.
1: Kalk kadın, kalk. Kalk. Ağlayıp durma, başımın belası. Yürü hadi. En sonunda kovdurdun bizi. Hadi. Yürü.
0: Kızım o benim. Benim maviş yavrum.
1: İyi. Uzakma. Gel hadi.
3: Osman, ne olacak şimdi?
2: Bilmiyorum. Kafam karmakarışık.
5: Anne, O kadın bana, anneciğim.
3: O kadının söyledikleri doğru değil canım.
5: Benim gerçek annem sensin değil mi?
3: Elbette benim yavrum.
5: Peki Peki niye evimize gelmişler?
3: Bir yanlışlık olmalı. Duydukları bir şey değil
2: mi? Ayşe dur hele, bir izin ver. Melek, yavrum, gel şöyle otur.
3: Osman, yoksa...
2: Sen gidip bir kahve yapsan iyi olacak. Kızımla baş başa konuşmak ikimize de iyi gelecek.
3: Ay, bu doğru olur mu?
2: Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu nereden bileceğiz Ayşe? Birileri aslı olmayan sözlerle evimize geliyorlar. Kızımızın kafasını karmakarışık ediyorlar. Baksana Melek'e ne halde. Bazı şeyleri zamanından önce yapmamız gerekebiliyor. Açıkça konuşmak Melek'in düştüğü durumu kurtaramaz ama çelişkilere düşmesini önleyebilir. Zamanla da düzelir.
3: Belki haklısın ama...
2: Aması yok Ayşe. Ay. Doğru ya da yanlış şu anda gereken Melek'e her şeyi açıkça anlatmak.
3: Peki. Nasıl istersen.
2: Melek yavrum. Beni dinleyebilecek misin?
5: Babacığım.
2: Çok üzgün olduğunu biliyorum. Annen de üzgün biliyorsun. Eğer ağlarsan, üzülürsen annen de daha çok üzülecek. Dinle.
5: Ben o teyzenin kızı mıyım baba?
2: Melek, sana neler anlatacağım. Bak, sakin sakin dinle babacığını. He? Evet. Bundan 8 yıl önce... Doğum zamanı geldiğinde annen hastaneye kaldırıldı. Öyle sevinçliydi ki yıllardır hasretle beklediğimiz bebeğimiz dünyaya gelecekti. Yine de çok korkuyorduk. Çünkü Ayşe annen çok zayıftı. Bebeği iyi besleyemediği belliydi.
5: Annem hep inceciktir.
2: Evet yavrum. Annen böyle zayıf bünyeli olduğundan doğum zor oldu. Ölümden döndü ama bebeği kaybettik.
5: Yani o bebek ben değildim öyle mi?
2: O sıralar annen hastanede yatarken küçük bir bebeği sokakta bulan polisler karakola getirmişler. Annen taburcu olduğunda o bebeği yasal yollarla biz aldık, bağrımıza bastık. Bebeğin adını polisler koymuştu. Melek Gülsün.
5: Bu benim adım.
2: Evet. O günden beri

0: Melek hep bizimle.
1: Beni sokakta bulmuşlar.
0: Nerede bulunduğun önemli değil. Yani belki önemli ama şimdi yanımızdasın Melek.
1: Beni niçin sokağa bırakmışlar?
0: Bunu bilebilir miyiz yavrum?
1: Peki benim asıl annem kim?
0: Seni sokağa bırakan gerçek annen olmalı. Ama buraya gelip sana sarılan o kadın değil.
1: Bir anne çocuğunu sokağa nasıl bırakır baba?
0: Belki bir zorunluluğu vardı kızım. Belki doğumdan sağ çıkamadı, bir başkası sokağa bıraktı. Bunu bilemeyiz.
1: Öyleyse ben karakoldaki bebeğim.
0: Sen o bebeksin. Ama şimdi Ayşe annenle benim biricik kızımızsın. Biz seni çok seviyoruz. Ve senden başka kimsemiz yok.
1: Benim de sizlerden başka kimsem yok baba. Beni o kadına vermeyeceksiniz değil mi?
0: Bunu sakın aklına getirme. Bizi kimse ayıramaz ya.
2: Melek! Yavrum! Seni kimseler alamaz benden.
3: Bu iş ne zormuş Meğer.
2: Bu kadarla mı kalacak Osman? Bizi Melek'i rahat bırakacaklar mı?
0: Sanmam. Bizi hep rahatsız edecekler.
2: Melek çok üzülecek.
1: Üzülmem anne. Sizlerle olduğum sürece hiç üzülmem.
0: Canım yavrum. Seni üzmelerine fırsat vermeyeceğim, inan.
2: Bu o kadar kolay olmayacak ama.

0: Demek dava çok uzun sürermiş.
1: Avukat birkaç sene sürer, kolay iş değil dedi.
0: Ne kadar sürerse sürsün, hemen açsın davayı.
1: Yarın seni kasabaya götüreceğim. Ana olarak davayı senin açman iyi olurmuş.
0: Kızımı geri alacağım değil mi Ahmet?
1: Fazla umutlanmayın dedi avukat. Sonra çocuğu düşünmeliymişiz. Dava onu etkilermiş.
0: Ona neymiş çocuğun durumundan? Davasını açıp parasını alsın.
1: Canım, öyle deme Hanife. Çocuğa yazık değil mi? Bak 3 çocuğumuz var. Onlara bir şey olsun ister misin?
0: Her birinin yeri ayrı. Sevgisi başka. Benden koparılan kızımı istiyorum. Gerisi boş.
1: Sabırlı olalım bakalım. Zaman ne gösterecek?
0: Senin sabrın hepimize yeter. Vurdum duymaz adam.
1: Canım benim huyum bu. Tartıp biçmeden bir şeye karar vermem. Elimizde sağlam deliller yok ki. Bir kadının söylediklerinden başka.
0: Avukatlar gibi konuşmaya başladın gene. Benim isteğimi kulak ardı ediyorsun. Çocuğumu dizimin dibinde istiyorum ben. Anladın mı?

0: Anne.
1: Ah, benim güzel kızım okuldan gelmiş.
2: Anneciğim.
1: Yavrum.
2: Anne, seni neşe öğretmenim görmek istiyor.
1: Aa, bir yaramazlık mı yaptın yoksa?
2: Hayır, yapmadım. Sadece seninle konuşacağını söyledi.
1: Aa, peki yavrum, gider konuşurum. Hadi bakalım, şimdi üstünü değiştir de mutfağa gel. Sevdiğim kurabiyeden yaptım sana.
2: Anne.
1: Evet Melek.
2: Hani o kadın.
1: Sana sarılan kadın mı?
2: Evet o.
1: Aa, yoksa okula da mı geldi?
2: Hayır, okula gelmedi. Hep aklıma geliyor söyledikleri.
1: Onun söyledikleri doğru değil kızım.
2: Beni dünyaya getiren.
1: Babanla her şeyi konuştunuz ya yavrum. Seni dünyaya ben getirmedim ama bugüne kadar hep birlikteydik. Sen, ben, baban. Bundan sonra da beraber olacağız. Bizim senden başka çocuğumuz yok. Senin de.
2: Anne ağlama. Benim annem sensin.
1: O kadını unut artık. Kötü şeyleri sil at kafandan yavrum. Zaman zaman istemediğimiz şeyler olur. Bunları önlemeye gücümüz yetmez. Son olanlar da böyle işte. Üzücü şeyler. Şunu unutma sakın. Sevgi o kadar güzel bir duygudur ki insanları birbirine kenetler. Önemli olan sevgidir yavrum. O kadın da evlat sevgisiyle buralara kadar geldi. O da yitirdiği çocuğunu arıyor. Bize yaptıkları doğru olmasa bile

0: O da sevgi uğruna böyle yapıyor.
1: Anne, o kadın buraya bir daha gelmez değil mi?
0: Gelemez kızım.
1: Özür dilerim, seni üzdüm. Bak ağladın.
0: Hayır, hayır, benim üzülmem önemli değil kızım. Sen üzülme yeter ki. Kafanı karıştıran şeyleri unut artık. Unut, at kafandan, bir daha da düşünme. Eğer hep o kadının dediklerini düşünürsen derslerine çalışamazsın yavrum. Belki de öğretmenim bunu fark etti, onun için çağırdı beni.

0: Buyurun Ayşe Hanım, şöyle oturun.
1: Teşekkür ederim Neşe Hanım.
0: Sizi çağırtmamın nedeni Melek.
1: Ay, kötü bir şey yapmamıştır umarım.
0: Melek çok terbiyeli, akıllı bir çocuk. Arkadaşlarıyla iyi geçinir. Beni düşündüren son zamanlardaki durgunluğu. Derslerde dalıp gidiyor. İçine kapanık bir çocuk olup çıktı. Bir sorun olmalı.
1: Evin tek çocuğu. Bir dediğini iki etmeyiz ancak son birkaç ay içinde kafasını karıştıracak kadar kötü şeyler oldu.
0: Onun küçük masum dünyasını karıştıracak ne olabilir ki?
1: Sizden saklamamın bir anlamı yok.
0: Önemli bir şeyse...
1: Önemli ve sizin de bilmenizde yarar var.
0: Evet.
1: Melek bizim öz çocuğumuz değil.
0: Ne? Öz çocuğunuz değil mi?

0: Meleğin durumunu benden iyi kimse anlayamaz Ayşe Hanım. Siz bile.
1: Anlamadım.
0: Bakın, şimdi bir öğretmenim. Kendimi çocuklara adadım. Öğretmen olmamın nedeni benim de melek gibi küçükken öğrendiğim acı gerçekler.
1: Yoksa siz de...
0: Evet, çekinmeden söyleyebilirsiniz. Öksüz olmak utanılacak bir şey değil. Ben yetiştirme yurdundan geldim. Bundan 20 yıl önceydi. O zamanlar deniz kıyısında yeşil bir kasabada otururduk. Annem, babam ve ben. 10 yaşlarındaydım. Bir gün bir şip geldi. Kapımızın önünde durdu. Ben o sırada pencereden bakıyordum. Cam açıktı. Kenara çekilerek onları izledim. Beni fark etmemişlerdi. Çipin içinden bir kadınla bir erkek çıktı. Konuşmalarını duyuyordum.
2: İşte sonunda geldik. Güzel bir yere benziyor.
3: Güzel bir kasaba. Her taraf yemyeşil.
2: Buraya yerleşmeye gelmedik herhalde.
3: İçimde bir tuhaflık var. Bir şey beni sıkıyor sanki.
2: Normal bu. Yıllar sonra öz kızını almaya geldin.
3: Senin yüzünden çocuğumdan ayrı yaşadım.
2: Beni suçlamayı bırak artık. Her şey geçmişte kaldı. İşte kavuşuyorsun çocuğuna. Hadi söylenmeyi bırak da bir an önce bitirelim şu işi.
3: Ona kavuşacağım. Kavuşacağım ama o beni kabullenecek mi?
2: Ne demek şimdi bu?
3: Çocuk bunca yıl sonra beni ana olarak kabul edebilecek mi? Ayrıldığımızda daha yaşına bile girmemişti. Şimdi onu büyütenler kızıma gerçek anası babası gibi gelmez mi? Ha? Ben çıkıp kızım senin öz anan benim dediğimde hemen boynuma mı sarılacak? Şimdiye kadar neredeydin demeyecek mi? Ona babanla ben kodeste yatıyorduk mu diyeceğim?
2: Başlatma şimdi kodesten. 10 yaşındaki çocuk. Aklı neye erer ki?
3: Korkuyorum işte, elimde değil. Kapıyı çalmadan çekip gidelim diyorum. Bir yandan da içim yanıyor. Çocuğumu istiyorum.
2: Bak, herkesin yaptığı bir yaşam kavgası. Kimi güllük gülistanlık yerlerde yaşar, hısım akrabası yanındadır. Kimi de feleğin sillesini yer, acılar içinde yaşar. Suçluyduk, cezasını ödedik. Şimdi adam gibi yaşayacağız ve çocuğumuzu istiyoruz. Bunun ters gelen bir yanı yok. Şimdi hemen git ve kapıyı çal. Eğer gitmezsen ben kendim giderim.
3: Tamam, tamam.
0: Çılgınca vurulan kapı, bizim kapımız. Gelenler benim içindi. Sözünü ettikleri çocuk bendim. Beynimde yankılanan kapı sesi bütün çocukluğumu alıp götürmüştü.
1: Peki sizi büyütenler nasıl verdiler? İsteyerek mi?
0: Beni vermediler. Gelenler gerçek annemle babam mıydı hala bilmiyorum. Müthiş bir tartışmanın ardından dava açtılar. Sonunda kendimi yetiştirme yurdunda buldum. Beni büyütenler bir trafik kazasında ölmüşlerdi. Öz annemle babam olduklarını iddia edenler de ortadan kaybolmuşlardı.
1: Şimdi hangilerini özlüyorsunuz?
0: Beni büyüten annemle babamı tabii. Ötekileri merak bile etmiyorum. Onlarla hiç yaşamadım ki. İçimde bir küçük sevgi tomurcuğu bile yok onlara karşı. Melek daha sonra öğrenmesi gerekenleri şimdi çocuk kafasıyla öğrendi. Bu kötü. Atlatması gerek. Ona eskisinden daha yakın olun. Sevginizi hep belli edin.
1: Zaten onu o kadar çok seviyoruz ki. Her şeyimiz Melek. O da bizi seviyor, biliyorum bunu. Bana anneliğin ne kadar güzel bir duygu olduğunu öğretti. Aslında bu öğrenilmez, doğuştan vardır ama Melek daha başka şeyler kattı sevgimize. Nişanım, siz bekarsınız bildiğim kadarıyla.
0: Evet, bekarım.
1: Evlenmeyi düşünmediniz mi? Evlenip de anne olmayı.
0: Anne olmayı o kadar istiyorum ki. Bazen rüyalarıma giriyor. Sayısını bilmediğim kadar çocuklarım oluyor. Ancak uyandığımda içime bir korku düşüyor. Beni dünyaya getiren annem, onu yasa dışı yollara iten babam aklıma geliyor. Kendimi çocuk olarak görüyorum birden. Bu korkunun sahibi olabileceğim yavruya da acı çektirebileceğini düşünüyorum hep. Bu yüzden öğretmen oldum. Çok sevdiğim küçük varlıklarla uzun süre birlikte olabilmek için. Galiba okulda çocuklarla uğraşmak beni teselli ediyor.
1: Anladığım kadarıyla evlilikten çocukluğunuzdan beri korkuyorsunuz.
0: Hayır, sanmıyorum. Ben doğacak çocuğumun geleceğini bilmediğimden ya da kendi geçmişimi onun da yaşaması olasılığından korktuğum için. Evlilikten kaçmamın tek nedeni bu galiba.
1: Hoş görün ama hiç erkek arkadaşınız olmadı mı? Yani sizi isteyen, dertlerinizi dinleyen, anlayışlı bir erkek.
0: Oldu tabii. Hem nişanlılık dönemini mutlulukla yaşadığım kişi anlayışlı biriydi. Ancak sonunda benim korkularıma, çocuk konusundaki kuşkularıma dayanamadı. Haklıydı. Ayrıldık.
1: Çok üzüldüm. Sizinle konuşmak bir bakıma rahatlattı beni ama...
0: Meleğin geleceği açısından da endişelendiniz değil mi? Bunda haklısınız. Onun bilinçaltına inen kötü şeyleri atabilmenin yolu... ...şimdi sevgiyle sarıp sarmalamak. Benim o şansım yoktu. Çünkü beni yetiştirmeye çalışanları erken yitirdim. Oysa Meleğin sizin gibi sevgi dolu annesi babası var. Bu onun geleceğini umutlu kılıyor.
1: Tüm dileğim bu. Ancak bundan sonra onu rahat bıraksalar... Belki o zaman bu kötü olayları unutturmak

0: Hey, şunlara bakın. Ana kız karşılıklı oturup beni çekiştiriyorlar. He?
1: Hoş geldin baba.
2: Bugün erkencisin Osman.
0: Ne o, erken geldiğime sevinmediniz galiba.
2: Aman yok canım, daha neler.
0: Ana kız sohbetini bozmadı mı inşallah?
2: Aman Osman, biraz konuşuyorduk kızımla. Sabah postacı taahhütlü bir zarf getirdi. Komodine koymuştum, hemen getireyim. İşte burada.
0: Ne bakayım. Anlaşıldı. Kızım, sen odana gidip biraz derslerine baksana. Hadi.
1: Peki baba.
2: Kötü bir şey mi Osman?
0: Sonunda bunu da yaptılar işte. Mahkeme celbi. Bizim Melek için mahkemeye vermişler.
2: Peki şimdi ne olacak?
0: Sakin ol Ayşe. Celp geldi diye çocuğumuz elimizden gitmedi ya. Hem mahkeme sonucundan korkacağımız bir şey yok ki.
2: Ay, Melek içine dönük bir çocuk oldu. Bir de mahkemeyi duyarsa.
0: Önünde sonunda duyacak nasılsa. Ancak her şeye hazırlıklı olmalıyız. Kızımızı fazla hırpalanmadan bu karmaşadan çekip almalıyız.
2: Mahkeme işin aslını araştıracak.
0: Bu davayı açanlara bir şey kazandırmadığı gibi Melek'in geçmişini bir bir ortaya koyacak. Sokağa terk edildiğini bir değil, birkaç kez duyacak.
2: O kadın Melek'e nasıl sarılıyordu gördün. Bir de duruşma sırasında aynı şeyleri yapmaya kalkarsa.
0: Bunu önlemeye çalışacağız. Aslında mahkeme bizim için sadece işkence olacak. Nasılsa Melek onların çocuğu değil. Bu devlet hastanesinin kayıtlarından belli olacak. Her ne olursa olsun kızımız bizim. Bizimle kalacak.
2: Ya onu sokağa bırakanlar ortaya çıkarsa? O zaman ne yaparız?
0: Bunu aklına bile getirme Ayşe. Çocuklarını sokağa bırakan anne baba bence sözde o safata layıktır. Bu dediğini yapacak cesareti bulacaklarını sanmıyorum.

Etimden, kanımdan olan yavrumu istiyorum hakim bey. Şuram, yüreğim yangın yeri gibi kavruluyor. Bana çocuğumu verin. Bu kadının çocuğu değil o. Benim çocuğum.

Sayın Yargıç, Melek benim öz kızım değil, doğru. Benim değil ama bu kadının da değil. Melek 3-4 aylıkken geldi bana. Geldiği yer belli, karakola getirildiği belli. O bir başkasının dünyaya getirdiği çocuk ama ben büyüttüm Meleği. Ben onsuz, o bensiz yapamayız. Mahkeme uzadıkça çocuğa yazık oluyor. Şu haline bakın. Boynunu bükmüş, ne olacağını, kime verileceğini bekliyor. Dileğim mahkemenin bir an önce bitip meleğimin rahat yüzü görmesi. Bütün dileğim bu. Bu kadın kendi çocuğunu başka yerlerde arasın. Bir daha bizi rahatsız etmesin.

Ben Melek Gülsü'nün öğretmeniyim Sayın Yargıç. Benim için çocuğun annesinin kim olduğu değil, ruh sağlığı önemli. Son zamanlarda içine dönük bir hale geldi. Derslerde dalıp dalıp gidiyor. Dünyası karardı adeta. Korkuyor, arkadaşlarından kaçıyor. Bir an önce kafasını karıştıran bu durumdan kurtulması gerek. Gözlemlediğim kadarıyla çocuk ailesiyle mutlu. Onları gerçek anası babası olarak benimsemiş. Lütfen çocuğun geleceğini karartmalarına olanak vermeyin Sayın Yargıç.

Gereği düşünüldü. Melek Gülsün'ün hastaneye sevk edilerek yaşının tespitine, 10 yıl önceki ve 8 yıl önceki hastane kayıtlarının ilgili hastaneden istenmesine, tanıkların celbine, duruşmanın 16 Eylül 1989...

0: Kızımı yanımda görmeden bana yaşamak haram.
1: Her zaman böyle söylenip duruyorsun be kadın. Kendi gözlerinle gördün, kulaklarınla duydun. Hakim kılı kırk yarıyor. Hastaneden evrak neyim istetti. Ya şimdiden sonra yapacak bir şeyimiz yok gayrı.
0: Avukat olacak adama söyle bir şeyler yapsın. Bu iş için para alıyor. Hak etsin hiç olmazsa.
1: Allah Allah. Avukat gidip de kayıtları değiştirecek değil ha. Kanun ne derse onu yapar Hanife.
0: Ananın çocuğunu anaya verir hakim. Bunu bilir, bunu söylerim.
1: İyi ya işte, biraz sabırlı ol sen de. Çocuk seninse sana verecek.
0: Öyle de ne zaman bitecek bu mahkeme?
1: Birkaç yıl sürer dediler ha.
0: Bunca zaman ne yaparım ben Ahmet?
1: Öteki çocuklarınla ilgilenirsin.
0: Melek kızım o evde. Mahkeme bitene kadar daha da büyüyecek.
1: Zaman akıp gider. Çocuk büyümek için seni bekleyecek değil ya.
0: Büyüse de, gelin olsa da bana verecek kızımı hakim. Bana. Bunu aklının bir köşesine yaz Ahmet Efendi. Tamam mı?
1: Yazmasına yazalım ama. Ya bir de karar senin istediğin gibi çıkmazsa. Halin nice olur Hanife?

0: 3 yıl geçti, hala şu mahkeme bitmedi. Ne hallere düştük.
1: Yarınki duruşmada sonuçlanacağını tahmin ediyorum Ayşe.
0: Bana biraz iyimsersin gibi geliyor.
1: İyimserliğim başından beri vardı. Ancak mahkemenin gidişi bu kanaati veriyor bana. Her ne olacaksa olup bitecek işte.

0: karar aşamasına gelmişse yarın mahkeme biter. Biz de melek de rahata kavuşuruz artık.
1: Dayanıksız bir kör iddia başımıza neler getirdi.
0: Öyle. Ancak bizim elimizden bir şey gelmezdi. Cahillikle söylenen dedikodu mahiyetindeki sözler bizi üzmekle kalmadı. Meleği de derinden yaraladı. Çocuk yaşında ömründe belki de rastlayamayacağı kadar karışık olayları gördü. Sokağa bırakılan çocuk olmanın acısını hep duyacak.
1: Yine de bize olan güveni, sevgisi azalmadı, arttı. Bu bile beni teselli etmeye yetiyor.
0: Ona sahip çıkmamız, sevgimizin artarak sürmesi bizden uzaklaşmasını önledi.
1: Bizi bir yabancı gibi görmeye başlasaydı ölürdüm Osman.
0: Neyse, karar bizim istediğimiz doğrultuda çıkacak gibi. Melek bizim kızımız. Kafası, yüreğiyle. Onu kaybetmeyeceğimizi başından beri biliyordum.
1: Öğretmenin Neşe Hanım'ın da yardımları oldu ama.
0: Meleğin de ona yardım ettiğini kulak ardı etme Ayşe. Neşe öğretmenin evlenmesine adeta vesile oldu. Öyle olaylara ilgisiz sandığımız kişileri ilgilendiriyor, etkiliyor ki. İşte Neşe Hanım, bilinçaltına işlemiş bazı olaylar yüzünden evlenemeyeceğini sanıyordu. Meleğin durumu onun kendini bulmasına yardımcı oldu.
1: Yaşarken insan çok şey görüp duyuyor. Olaylar kendi elinde olmayan nedenlerle insana etkileyiveriyor. Bütün dileğim kızımın gelecekte mutlu olması. Melek, sen, ben, çektiklerimizi unutacağız inşallah. Bize bunu yapanlar da üzülecekler ama elimizden bir şey gelmez onlar için.
0: Hanife kadından söz ediyorsun. Biliyor musun, bir türlü kızamıyorum kadıncağıza. Analık duyguları küçücük de olsa bir umudun peşinden koşmasını engelleyemedi.
1: Yazık, çok üzülecek.
0: Başkalarının mutluluğunu istemek güzel de üzülmelerine sebep olmak bana çok ters geliyor. Ne yapalım, elimizden bir şey gelmez.
1: Biraz teselli edebilsek, bunu becerebilsek iyi olurdu.
0: Bana iyimser diyordun. Baksana, karar lehimize çıkmış gibi yorumlar yapıyorsun.
1: Başka bir şey çıkacağını hiç aklıma getirmemiştim ki.

0: Gereği düşünüldü. Bugüne kadar yapılan duruşmalarda ortaya çıkan deliller ve tanıkların ifadelerinden Melek Gülsü'nün hangi ana babaya ait olduğu tıbben ve kayıtlardan tespit edilemedi. Davacı Hanife Çalış'ın iddiasının çocuğun yaşı ile bağdaşmadığı, kayıtlarla uyuşmadığı görüldüğünden Melek Gülsü'nü evlat edinen Ayşe ve Osman Bostan ailesinin velayetinin devamına, iddianın reddine temyiz yolu açık kalmak kaydıyla karar verilmiştir.
1: Anne, anneciğim.
2: Yavrum, bizimle kalacaksın.
1: Anne. Anne, o teyze neden ağlıyor?
2: Hanife teyze mi yavrum?
1: Evet.
2: Bak ben de ağlıyorum kızım. Benim ağlamam sevinçten. O galiba yaşadığını sandığı çocuğunun sen olmadığını öğrendiği için.
1: Beni sokağa bırakan anne o değildi. Değil mi anne?

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tiyatro sanatçısı ve eski diksiyon hocalarından Suat Taşer demiş ki, konuşurken sesler tesbih taneleri gibi ardı ardına değil, bir zincirin halkaları gibi iç içe geçmiş olmalı. Tesbihin taneleri birbirinden farklı olabilir. Bazen kimi küçük, kimi büyüktür. Bir ip hepsini yan yana dizebilir. Zinciri oluşturan baklalarsa, yanındaki halkayla uyum sağlamazsa zincir kopar. Zincirin halkalarının yani baklaların birbiriyle uyumlu olması gerekir. Konuşurken söylediğimiz kelimeler de birbiriyle uyumlu olmalı ki konuşma zincirimiz sağlam olsun. Konuşma zincirimizin halkalarından biri ulamadır. Ulama, yazılışta değil, okunuşta gerçekleştirilen bir ses oynamasıdır. Şam oldu diye yazarız da, akşam oldu diye söyleriz. Şişeler vazo oldu cümlesindeki vazo oldu kelimelerinin karışmaması için iki o sesi ayrılır ve vazo oldu deriz. Demek ki iki sesli harf yan yana gelince ulama yapamıyoruz. Ulama, bir sözcüğün sonundaki ünsüz harfin kendinden sonra gelen sözcüğün başındaki ünlüyle birlikte söylenmesidir. Akşam oldu, sabah oldu, gün ışıdı, bir adam, nasıl olur gibi örneklerde ulama vardır. Ulama konuşmaları daha seri kılar. İki isimli kişilere hitap ederken söz akışını kolaylaştırır. Ahmet Arif, Mehmet Akif, Hasan Ali, Yunus Emre, Özlem İpek gibi adlarda ahenkli bir söyleyiş ortaya koyar. Diksiyonun özelliklerinden olan ulama, söz akışını kolaylaştırır. Konuşmamız sakin akan bir nehir gibi düzenli kıvamda ilerler. Ulama deyince ekleme, ilave etme, katma, bağlama gibi anlamlar akla gelebilir. Türk Dil Kurumu ulamayı şöyle tanımlıyor. Ard arda gelen iki kelimeden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikinci kelimenin başındaki ünlüyle ses bakımından bir hece oluşturacak biçimde bağlanarak söylenmesi. Ulama, yalnızca son sesi ünsüzle bitip ilk sesi ünlüyle başlayan ardışık sözcükler arasında geçerlidir. Sözcüklerin arasına nokta, virgül gibi noktalama işaretleri konulmuşsa ulama yok demektir. Ancak sürekli olarak ulama yaparak akıcı bir konuşma yeteneği kazanılmaz. Üstelik yanlış bir söyleyişe de yol açabilir. Yanlış ulamalar şiirlerde veya tiyatro eserlerinde fark edilebilir. Örneğin Karacaoğlan'ın Elif adlı şiirindeki Ak Elleri Kalem Tutar dizisi ulama yapıldığında Ak Elleri Kalem Tutar diye okunursa Ak Eller Ak Eller diye söylenebilir. Türkçenin kendi sözcüklerinin sonunda B, C, D, G ünsüzleri bulunmaz. P, Ç, T, K ünsüzleriyle biten Türkçe sözcükleri ulama sırasında yumuşatmamak gerekir. Yani balık alan, balı galan olmaz. Ancak Türkçe'ye başka dillerden geçen ve tonlu yani yumuşak bir ünsüzle biten kelimeler ünlüyle başlayan bir kelimeye ulanınca aslına döner. Bu durumda harp okulunu harp okulu diye söylemek gerekir. Şehit oldu yerine şehit oldu denir. Cümlede ulamaya uygun sözcükleri ayrıca vurgulayarak değer belirtmek istediğimizde ulama yapılmaz. Örneğin hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Divan şiirinde de ulama vardır. Yahya Kemal Beyatlı'nın ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler. Son meclisi cam üstüne cam olsun erenler dizelerinde tam olsun erenler, cam olsun erenler sözlerinde ulama yapılır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının farklı bölgelerinden bir araya gelen gençlere, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir." diye seslendi. Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi, yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Husilerin başkent Riyad'daki havalimanına yönelik saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Sayın dinleyiciler, başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda, "Anadolu'nun evlatlarıyla Türk Dünyası'nın farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı." Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'de düzenlenen etkinliğe gönderdiği mesajda, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz diye konuştu.
2: Şunu ifade etmek isterim ki, bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu'nun organize ettiği Türk Dünyası Gençlik Buluşması'nın Kocaeli'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
2: Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz.
1: Erdoğan mesajında Ankara'da düzenlenecek olan 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine de işaret etti.
2: Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
1: Manisa'nın Akhisar ilçesinde otobanda geri manevra yapmakta olan bir tur otobüsüne arkadan gelen çekici araç çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 26 kişi de yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bir kişiye ise ambulansla ayakta müdahale edildi. İzmir-İstanbul otoyolunun Akhisar gişeleri yakınında meydana gelen kazanın ardından çarpışan iki aracın sürücüleriyle tur otobüsünün sahibi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturmanın 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünü bildirdi. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de başsağlığı mesajı yayımladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Yusuf Güneş, görevi sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Uzman çavuş Yusuf Güneş'in rahatsızlığının ardından hastaneye sevk edildiği, ancak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da gündemi değerlendirdi. Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Mustafa Çiftçi, bütçeden bu konuyla ilgili kesinlikle herhangi bir para ödenmeyecek dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bir fon kurulu da oluşturuldu. Fon kurulu çalışmalarına devam ediyor. Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konuyla ilgili herhangi bir para ödenmeyecek. Yani haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak. Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak. Onunla birlikte bu işin yol haritası biraz daha netleşmiş olacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada yoğun çalışmalarına devam ediyor. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Düzenlemeyle fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. 455.578 yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasının önü açılacak. Yeni haftada Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de devam edecek. Teklifin yasalaşmasıyla afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temini sağlanabilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine sert tepki gösterdi. İsrail yönetiminin çaresizliğine işaret eden Burhanettin Duran, hadsiz ifadeler, İsrail'deki seçimler öncesi siyasi çaresizliğin bir göstergesi dedi. İletişim Başkanı Duran, İsrail yönetiminin tehditleri, provokasyonları ve karalama kampanyaları, ülkemizin hak ve adaletten yana duruşunu değiştirmeyecektir vurgusunu yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye'yi hedef alan asılsız ithamlar İsrail'in Gazze'deki soykırımını gizlemeye yetmeyecektir dedi. Açıklamalarda Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarıyla adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceğinin de altı çizildi. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Havalimanı'na saldırı düzenledi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi de yaralandı. Saldırı nedeniyle havalimanının boşaltıldığı, hava trafiğinin durdurulduğu bildirildi. Arap koalisyonu savaş suçu olarak nitelendirilen saldırıya kararlılıkla karşılık vereceklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı şiddetle kınadı. Guterres, sivil altyapıya yönelik saldırılar uluslararası hukukun ihlalidir dedi. Pakistan'da Riyad Havalimanı'nın hedef alınmasını terör saldırısı olarak nitelendirdi. Husiler, Mekke ile Medine kentleri dışındaki tüm havalimanlarına yönelik saldırı tehdidini yineledi. Yemen ordusu ise Husilerin kuşatma altında tuttuğu Taiz kentine hava saldırıları düzenledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'nı hedef aldı. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanını hedef almasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Açıklamada, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteği de yinelendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Husilerin Suudi Arabistan'daki sivillere yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Burhanettin Duran, bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi, bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de başkent Riyad'daki

Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıları lanetledi. Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün kararlılıkla yanındadır, dedi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı bölgesel dörtlü R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını ortak açıklamayla kınadı. Suudi Arabistan'a yönelik desteğin vurgulandığı açıklamada, Husilere saldırıları durdurması çağrısında bulunuldu. Saldırıların Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğünün ihlali olduğu ve tehlikeli bir tırmanış teşkil ettiği belirtilerek, derhal ve koşulsuz olarak durdurulması talep edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ara seçimden önce İran'ın saldırma ihtimaline karşı hamle yapabiliriz, dedi. Trump'ın tehdit dolu sözlerine İran'dan yanıtsa gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'a yönelik yeni bir saldırıya bu kez farklı karşılık veririz, dedi. İran ordusu da 50'den fazla muharebe ve destek birliğinin ülkenin sınırlarına konuşlandırıldığını duyurdu. Washington ve Tahran'dan karşılıklı olarak sert mesajlar gelmeye devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hareketlilik de sürüyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankerinin deniz mayınına çarptığını öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ise İran'a uygulanan deniz ablukasını aşmaya çalışan bir kargo gemisinin vurulduğunu açıkladı. Bu arada Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran'la Washington arasında barış sağlanması için Tahran yönetiminin çözüm önerisini Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ilettiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına saldırılar konusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini kaydeden Trump, her iki taraf da anlaştı, bunu bozmayın, dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Ukrayna'nın ateşkesi desteklediğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrıntıları beklediklerini açıkladı. Zelenski, Rusya Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırmayı bırakırsa, Ukrayna'nın da Rus rafinerilerinin hedef almayacağını belirtti. Ateşkese Avrupa Birliği de destek verdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, enerji altyapısıyla küresel gıda tedarikini koruyacak ateşkesi tam olarak desteklediklerini açıkladı. Kahramanmaraş'ın Avşin ilçesinde bir otomobille kamyonetin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi. Avşin Elbistan Karayolu'nun Gerger Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada aralarında Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Karakoç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Tokat'ta son 3 günde yaklaşık 3000 kişi bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Hastaların büyük bölümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, takip ve tedavisi süren 18 çocuğun sağlık durumunu da iyi olduğu belirtildi. Tokat Valiliği önlem amacıyla şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. İçme suyundan alınan örneklerin incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği bildirildi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da kentte yaşayanlara konuyla ilgili resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarının haklarına dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bir kız çocuğunun başarısı yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır," dedi. Emine Erdoğan konuyla ilgili mesajında kız çocuklarının eğitimle güçlenmesi, yeteneklerini özgürce geliştirmesi ve hayatın her alanında söz sahibi olması ülkemizin kararlılıkla desteklediği önceliklerindendir sözlerine yer verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kız çocuklarına daima yanınızda olacağız diye seslendi.
Sayın dinleyiciler, güneşli ve sıcak hava koşulları yerini yağışlı sisteme bırakıyor. Yeni haftada yurt geneli yağışlı

0: havanın etkisine girecek. Hava sıcaklığı özellikle yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin altına gerileyecek. Hafta ortasında hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeni haftanın ilk günlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. İstanbul'daki yağışların çarşamba günü yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının farklı bölgelerinden bir araya gelen gençlere, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir." diye seslendi. Manisa'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi, yeni haftada Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Husilerin başkent Riyad'daki havalimanına yönelik saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Yurt geneli yağışlı havanın etkisine girecek. Spor. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. Tümosan Konya Spor 0, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3 ve Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Süper Lig'in 7. haftası yarın oynanacak. Eyüp Spor Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak. Saat 20'de başlayacak maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 9. haftası bugünkü iki karşılaşmayla kapandı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük konuk ettiği Muğla Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Bursa Spor ise evinde oynadığı karşılaşmada Mardin 1969 Spor'a 2-1 yenildi. Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda son lig ve kupa şampiyonu Ziraat Bankart'la son kupa finalisti Galatasaray HDI Sigorta yarın Kırıkkale'de karşı karşıya gelecek. Saat 19.30'da başlayacak maç TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Malatya ve Tunceli 10, İstanbul, Kocaeli ve Mardin 16, İzmir ve Rize 15, Edirne ve Bursa 13, Çanakkale, Hatay, Sinop, Samsun, Trabzon, Şanlıurfa ve Kilis 17, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Gaziantep 14, Muğla, Konya ve Tokat 11, Antalya 20, Adana ve Giresun 18, Eskişehir ve Erzincan 8, Nevşehir ve Artvin 12, Bolu, Kastamonu ve Van 7, Kars ve Erzurum 2 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa Çevre Otoyolu'nun ilk 4 kilometresinde Ankara-İzmir istikametindeki Ali Haydar Akın Viyadüğü, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı bulunuyor. Bu kesimde ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 1 ile 4. kilometreleri arası Ladik geçişinde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak düzenleniyor. Seydişehir-Akseki yolunun 30 ile 33. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk.
2: Arkası yarın.

0: Uygulayan Mehmet Çalışkur. Reji Zihni Küçümen. Efekt Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nezih Deli Ormanlı, Feyn Yüksel Gözen, Deruga Aytaç Yürük Aslan, Başkan Rıza Tüzün, Savcı Erol Günaydın, Haze Hadi Çaman, Barones Hale Akınlı, Kapıcı Tuncer Sevi, Baron Zihni Göktay, Gabusi Metin Çeliker.
1: İki Ekim günü Münih'te ölen Bayan Sviter'in ölüm sebebi önceleri kanser sanılır. Bayan Sviter'in ayrıldığı kocası Doktor Derugo'ya bıraktığı servetten hiç pay alamayan yeğeni Baroness Truskovic'in uyarısı üzerine ceset çıkarılır ve ölüm sebebinin sanıldığı gibi kanser değil, kürar adlı bir zehir olduğu ortaya çıkar. Doktor Sigismund Derugo hakkında dava açılmıştır. Doktor, karısının öldüğü günlerde bir kadın arkadaşının ziyaretine gittiğini iddia etmekte, fakat arkadaşının ismini vermek istemediğinden bu iddiasını ispat edememektedir. Tanıkların ifadelerinde doktorun 1 Ekim akşamı elinde büyük bir paketle evden çıktığı tespit edilir. Doktor Deruga, bu pakette arkadaşına bir hediye götürdüğünü söylemiştir. Derugaların eski aile dostlarından Bayan Schmidt, doktorun evlilik yaşantısında sık sık sinirlenmesine karşın çok dürüst ve iyi bir insan olduğunu anlatır. Bayan Sviter'in hastalığı sırasında büyük yardımları dokunan dostu Bayan Schwedberger ve 12 yıllık hizmetçisi Bayan Züger sorgularında Bayan Sviter'in mirasını ayrıldığı kocasına bıraktığını, doktora kendisinin bildiremeyeceğini çünkü ayağa kalkamayacak kadar hasta olduğunu söylemişlerdir. İfadelerden ne Bayan Schwedberger'e ne de Bayan Züger'e Doktor Derigo'ya gönderilmek üzere mektup verilmediği, yani doktorun bu mirastan haberi olamayacağı anlaşılır. Bayan Züger, hanımının öldüğü gün olağanüstü herhangi bir durum olmadığını, sadece eve gelen seyyar satıcıların yanında o güne kadar hiç görmediği bir Slav kaşık satıcısının bulunduğunu söyler.
2: Sorulan soruları gerçeğe uygun, açık ve sözü uzatmadan cevaplandırmanızı istiyorum.
3: Nasıl olsa beni ilgilendirmez.
2: Gündüzleri nerede bulunuyorsunuz?
3: Bu sorunuza tek cevap veremem. O anda ne iş yaptığıma bağlı. Ya bodrumda kaloriferin yanına iner ya da bahçede gezinirim.
2: Bloklar gündüzleri kilitli midir?
3: Herkes istediği gibi girip çıkar. Nasıl olsa şimdiye kadar bir hırsızlık olmadı. İsteyen kendi dairesinin kapısını kilitler. Zaten bizde pek bir yer kilitlenmez.
2: Ama bodrum kilitlenir değil mi?
3: Bakın Sayın Başkan, bu sorunuza yine tek cevap vermek zor. Geceleri kapatılması lazım. Gündüzleri ise hem kalorifere bakarım hem de hanımlar sık sık kömür, patates ve benzeri şeyler alırlar. Onun için açık durur. Yoksa devamlı açıp kapamak gerekir. Onun için bodrumu hep açık bırakırım. Bundan da kimse şikayetçi olmadı.
2: Geçen yılın 2 Ekim günü eve kimlerin girip çıktığını hatırlıyor musunuz?
3: Hey tanrım! Her gün eve kimin girip çıktığını nereden bileyim? Düşünün Sayın Başkan. 3 blokta 18 aile. Bloğun birinde 4, diğer ikisinde 7'şer daire vardır.
2: Bayan Schwitter'in ölümü o güne özellik kazandırdığı için belki hatırlarsınız. Onu kocasının öldürdüğünden şüphe edilince mutlaka o güne ve kimlerin girip çıktığını düşünmüşsünüzdür.
3: Size yardım etmek için elimden geleni yapacağım Sayın Başkan. Sabah karanlığında erkenden gelen baca temizleyicisi sizi ilgilendirmez. Postacı da öyle. Ustaların ise ölen hanımın dairesinde görecekleri bir iş yoktu. Gerçi dilenciler çok boldu ama bunun suçu hanımın kendisindeydi. Öbür aileler daima onlara bir şeyler verdiği için dilencilerin onun alıştırdığını söylerlerdi.
2: İyi düşünün. Akşam üzeri saat 4 ile 6 arasında tanımadığınız, dikkatinizi çeken bir kimse gördünüz mü?
3: 4 ile 6 arası mı? O saatte oğlumu bir şişe bira alması için köşedeki dükkana gönderdim. Dönene kadar da bahçe kapısında bekledim. Bu sırada garip bir herif geldi. Önce beni görmeden fener direğiymişim gibi yanımdan geçip gitmek istedim. Ben de mahsus çekilmedim. Bakalım çarpacak mı diye düşündüm.

0: düşündüm. Tam burun buruna geldiğimiz anda durdu ve bir sigara çıkararak "Ateşiniz var mı beyefendi?" dedi. Çakmağımı çıkarıp sigarasını yaktım. Teşekkür eder gibi hafifçe başını salladı. Dilenci değildi. Elinde bir ipe bağlı çatal kaşık gibi mutfak malzemeleri vardı. Herhalde onları satıyordu. Kapıdan çıkar çıkmaz sigarasını sönmüş ya da tatsız gelmiş gibi çalılara attı.
1: Bu adamı kesin bir şekilde tarif edebilir misiniz?
0: Hayır sayın başkan. Çok isterdim ama yapamam. Zannedersem oldukça uzun siyah saçları vardı. Dalgın gibi yürüyordu.
1: Orada ne aradığını hiç düşündünüz mü?
0: Dedim ya sayın başkan, çatal kaşık satıyordu. Düşünülecek başka bir şey yoktu. Her eve gelen hakkında kafa patlatırsam çok vaktimi alırdı.
2: Sanığın bahsi geçen adama benzeyip benzemediğini sormak istiyorum.
1: Lütfen sanığı inceler misiniz?
0: Bilemeyeceğim sayın başkan. Bu bayı hiç görmediğime yemin edeceğim geliyor.
1: Onu siyah peruk ve takma sakalıyla düşünmelisiniz.
0: Böyle şeylerle uğraşmaya başlarsam biraz sonra kimseyi birbirinden ayırt edemez hale gelirim. Siz de üstüme yalan ifade yıkarsınız.
1: Öyleyse sizden ateş isteyen adamı iyice hatırlıyor musunuz? 2 Ekim günü aynı saatlerde gelip giden başkaları var mıydı?
0: Evet, tam oğluma bakkala bira şişesini geri götürmesini söylemiş, arkasından da bakıyordum. Öbür taraftan gelen biri en yakın taksi durağının nerede olduğunu sordu. Öyle acele ediyordu ki tarifimi bitirmemi bile beklemedi. Yanımdan geçerken de bana çarptı.
1: Nasıl bir adamdı?
0: Uzun geniş bir paltosu vardı. Arkadan bakınca mumyalanmış bir kadına benziyordu. Fakat kötü bir insan tesiri bırakmadı.
2: Sigarasını yakmak için ateş isteyen adam Almancayı düzgün mü yoksa bir yabancı gibi mi konuşuyordu?
0: Bakın efendim, bizler gibi konuşan pek kimse yok. Zaten Alman da olsa herkesin şivesi farklıdır. Gerçi kendine mahsus bir şivesi vardı ama tatlılıkla, şakayla konuştu. Hem de düzgün Almancaydı. Otomobil durağını soran ise öyle soluyordu ki ne söylediğini bile zor anladım. Zaten o da beni anlamadı galiba. Çünkü iyice tarif etmeme rağmen ters tarafa gitti.
1: Sizleri bu saatte alıkoymak istemezdim ama menfaatleriniz öyle gerektiriyor. Tatsız bir sürprizle karşılaşmanıza engel olamasam bile hiç değilse bunu hafifletmek istiyorum.
3: Tatsız bir sürpriz mi başkan? Uf, sinirlerim bu feci davayla uğraşmaktan yeteri kadar bozuldu. Hayır, bu kadar zalim olamazsınız.
1: Bu sabah kızınızdan bir mektup aldım. Davayı bir gazetede okuyup öğrenmiş, kendini kaybetmiş. Bunu protesto ediyor ve protestosunun halka açıklanmasını istiyor.
3: Ama bunu yapmayacaksınız değil mi sayın başkan? Kendi kendine istediği kadar protesto edebilir ama bu halkı ilgilendirmez. Sanki dava yeteri kadar skandal yaratmadı.
1: Belki kızınız sizin bu işle uğraşmanızı doğru bulmadığı için karşı çıkıyor.
3: Sayın başkan, herhalde genç bir kızın itirazlarını böyle önemli kararlar söz konusuyken dikkate almamı beklemezsiniz.
1: Ne olursa olsun sizin yerinizde olsam kızınızın bir olay yaratmasına engel olmaya çalışırdım. Kızınız hiddet ve heyecan içinde.
3: Çocukların nankörlüğü. Kızımın geleceğini düşünmesem bu yıldırımları üzerime çekmeye razı olur muydum? Niçin bir şey söylemiyorsun Botto? Umarım kızım Mingo'ya karşı otoriteni kullanırsın.
4: Münasebetsiz şeyler yapmasına engel olmaya çalışacağım. Kaldı ki bilirsin Mingo'ya kolay kolay tesir edilmez.
3: Bilakis kendini saydırmayı bilirsen çok kolay tesir edilir.
4: Pek sanmam. Bunun için hem bize fazla yakın hem de onu çok şımarttık.
3: Sen şımarttın. Tanrı'ya şükür ki nahoş haller yaratmayacak kadar uzakta.
1: Bugün aldığım mektup Osten'den atılmıştı.
3: Osten'den mi? Hı hı. Bize sormadan İngiltere'den ayrılmış ha. Buna izin veremezsin Botto.
1: Buraya gelmek niyetinde.
4: Bizi bu kadar düşünceli bir şekilde uyardığınız için size teşekkür ederim sayın başkan. Değerli vaktinizi daha fazla işgal etmeyelim.
3: Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz sayın başkan. Sizden ricam kızımın garip fikirlerinden kimseye bahsetmeyin. Hoşça kalın.
1: Güle güle.
4: Hoşça kalın sayın başkan.
1: Güle güle.
3: Deruga'yı gördün mü? Bana nasıl da utanmazca bakıyordu. Bu adamın serbest gezmesine nasıl izin veriyorlar anlamıyorum. Onun bu kadar korkunç olduğunu hiç düşünmemiştim.
4: İyi ama bugün ilk defa görmedin ki.
3: Gözlüksüz kimseyi uzaktan tanımıyorum, biliyorsun. Şimdi onun etkisine nasıl kurtulacağımı bilemiyorum. Bu adam pekala benden öç alabilir. Uf, kendimi emniyette hissetmiyorum.
4: Lütfen sakin olmaya çalış. Zan altındaki insanlar daima dikkatli davranırlar.
3: Bazı insanlar da işlerine gelen şeylere inanırlar.
5: Benim için kefalet ödemeniz gerçekten çok güzel bir davranış. Tam sizin gibi bir centilmene yakışıyor. Çok müteşekkirim Bay Hase.
6: Bana ismimi açıklamayacaklardı söylemişlerdi. Nasıl sözlerine durmadılar anlamıyorum.
5: Sözlerim sadece bir tuzaktı. Siz de düştünüz. Ya. Demek gerçekten sizdiniz. İtiraf edin, insanları iyi tanıyorum. Siz Almanlar gibi sessizliğimi koruyabilseydim herhalde ben de yazar olurdum.
6: Muhakkak benden daha iyi bir yazar olurdunuz. Hayatınızı anlatmayı daha iyi biliyorsunuz.
5: Benim anlatışım sizin eserlerinize bakarak biraz kuru. Sizin eserleriniz daima hoş kokulu bir atmosfer içinde.
6: Yapacak bir işiniz yoksa akşamı sizinle geçirmek istiyorum.
5: Ben olsa olsa yatar uyurdum ama onu her zaman yapabilirim. Sizi ise belki bir daha bulamam. Siz de geliyor musunuz Fein?
7: Yarım saat kadar bir vaktim var. Sonra eve gitmem gerek. Sizinle tanıştığıma çok memnunum Bay Hase. Meşgul bir adam olduğum için edebiyatla uğraşmaya vakit bulamadım. Fakat adınızı duymuştum.
5: Ah, elbette. Güzel, kızarmış, hafif kanlı bir biftekten daha iyi anlarsınız.
7: Tabii. Bunu denemek her gün elimizde. Ama iyi bir eser ise az bulunur. Sonra bakın, gerçek hikayeler okurum ben. Vaktim başkalarının hayalleriyle uğraşacak kadar değersiz değil.
8: Ama hayat yavan bir tekrardan ibarettir.
5: Oysa canavarlar, harikalar, değersizlikler, eşsizlik dolu eflatun bir deniz. Gerçek hayat bu işte.
8: Siz duygu yönünden şairsiniz. Duygularınız pek coşkun.
5: Her şeyin temeli hep aynı adi çamur.
7: Yine ileri gidiyorsunuz dostum. Davamıza bakın bir kere. Siz yeter derecede orijinalsiniz. Baroness Truskovits de sıradan biri değil yani.
5: Bu tip kadınlardan nefret ederim. Bencil, açgözlü, dar kafalı, soğukturlar. Yeni olaylar peşinde koşarlar. Parası olmasaydı herhalde adi bir fahişe olur.
7: Yok yok sevgili dostum. Bana kalırsa biraz duygularınıza kapılarak konuşuyorsunuz gibime geliyor.
5: Ya öyle mi dersiniz? Para hırsı yüzünden hiç tanımadığı birini cinayetle suçlamak sizce dürüst bir davranış mı? Ona hiçbir zararı dokunmamış bir insan. Ne biçim zihniyet bu? Kutsal çocuğumun annesini servetine birkaç ay önce kavuşmak için öldürmüşüm. Sizlere yemin ediyorum böyle bir fikir aklıma dahi gelmedi.
7: Ama böyle şeyler olur. Hayatı daima toz pembe görmemeli. Birkaç kuruş için insanlar öldürülüyor. Hem sizi sadece baronet suçlamıyor ki. Halk arasında intikamcı, kaçık, kızgın biri olarak görenler pek haksız sayılmazlar.
8: Söylemem gerekir ki isteği üzerine baronesi ziyaret ettim. Bende bir hanımefendi etkisi bıraktı.
5: Başka ne bırakacaktı? Hizmetçi ya da sütçü tesirim. Zaten fark etmez. Herhalde ünlü yazarımıza kendini beğendirmeye çalışmıştır.
8: Davranışı, hareketleri yaşına uygun, ölçülü ve bilinçli. Bana öyle geliyor ki benim kızıyla evlenmemi istiyor. Hep kızından söz etti.
5: Tabii ya. Ha fahişe, ha muhabbet tellalı. Kendi kızına birini araması büsbütün adilik. Hem de erkekleri tanıması gereken bir kadın. Bana hak verin beyler.
8: Hiçbirimiz şüphesiz ki temiz saf insanlar değiliz. Ama bilmiyorum öyle olmak da bir meziyet mi? Kadınlar görünüşte bu tip erkekleri beğenmiyorlar.
5: Hayır. Görünüşte kiri, pisliği severler. Neyse bunları bırakalım. Bize küçük baroness hakkında ne düşündüğünüzü anlatmayacak mısınız?
8: Onu görüp konuşmadan hakkında karar veremem. Serveti pek fazla olmadığına göre evlenmek için olağanüstü özellikleri olmalı.
5: Benim servetimden hiçbir şey ummayın. Bütün bu olanlardan sonra paramı herhalde baronesin kızına bırakamam. Alman köpekleri meşhurdur ama çabuk koşmasa da bir İtalyan geyiği daha kıvraktır.
7: Bugün çok sıkıcı ve tatsızsınız Deruga. Belki sizin yerinizde olsam ben de böyle olurdum. Alman köpeklerine gelince ben de belki iyi koşamam ama oldukça iyi havlar ve ısırırım. Arzu ederseniz emrinizdeyim. Hoşça kalın.
5: Yarın pazar. Kendinizi öbür gün mahkemede gösterin. Gerçekten benim için mi geldin Carlo? Sevgili dostum. Bu kadar zahmete değmezdi seyahat, masraflar.

0: Her şey.
1: Saçma. Seyahat için fırsat çıkmasına sevindim. 10 seneden beri çalıştığım köyden dışarı çıkmadım. Sana bir yardımım dokunabilirse mutlu olacağım. Seni ne kadar sevdiğimi daha önce de ispat ettim sanırım.
0: Oh. Beni hastanede yatarken her gün yanımda oturuşunu mu hatırlatmak istiyorsun?
1: Evet. Gerçi benim hatırım için hastalanmadın ama zaten evde sıkılıyordum. Onun için sana gelirdim. Sana sevdiğim kızı anlatırdım. Sen de benim ağzımdan ona şiirler yazardın.
0: Sahi, o nasıl? Onunla evlendiniz mi?
1: Hayır. Annemle birlikte oturuyorum. Kız kardeşim de felçli. Bu durumda bir kadını daha geçindiremem. Evlenseydik o da bulunduğum köyde para kazanamazdı. Çünkü evli öğretmenlere iş vermiyorlar. Fakat annemin hala hayatta olmasına çok memnunum. Artık öyle hafif ki tek kolumla taşıyabiliyorum. Her akşam onu öyle yatağına götürürken hem korkar hem de hoşuna gider. Neyse bunları bırakalım. Dodo, nasıl oldu da bu cehennem karışıklığı içine düştün? İstemiyorsan şimdi anlatma, vaktimiz var. Bana ihtiyacın olduğu müddetçe yanında kalacağım.
0: Bütün bu işkencelere şükür, yoksa seni bu kadar çabuk göremezdim. Biraz zayıflamış ama yüzün gene eski dürüst, şaşkın, sevgili yüz.
1: Ama sen artık benim tunç yüzlü dodom değilsin. Rengin solmuş. Tabii havasızlık, hareket eksikliği böyle yapar insanı. Hadi gel gezmeye gidelim. Ben bir araba tutayım, sen de bana şehri gezdir. Hı? Nen var?
0: Zavallı Mormotya'nın oturduğu evin önünden geçtik.
1: O zamanlar mutluydun değil mi Dodo?
0: Hayır, o zamanlar değil. Ruhum fazla hareketli, kalbimse fazla hassas. Bu özelliklerle mutlu olmak için tanrı olmak gerek.
1: Ama senin gibi yetenekli olmak da güzel şey. Din öğretmenimiz sana sık sık ne derdi hatırlıyor musun? Digismondo, yeter derecede zekaya sahipsin. Fazla zeka bir cehennem ateşi, mantık ise tanrısal bir ışıktır. Ama herhalde bir süpürgecinin senden daha fazla mantığı vardır.
0: Evet, zeka hakkında hiç iyi düşünmezdim. Eğer bir aziz olmazsam ancak dinsiz olacağımı söylerim.
1: Fakat inkar etme, çocukluğumuzda mutluydun.
0: O mutluluğun altında çevremdeki her şeyin ne kadar çirkin, yanlış, haksız olduğunu hissetmeseydim.
1: Annen bir melekti adeta. Sık sık bize geldiğini, ders çalışırken gölgelerden nasıl korktuğumuzu hatırlıyor musun?
0: Hatırlamaz olur muyum? Bu aptalca hikaye bittikten sonra yeni bir hayata başlayacağım. Senin oraya dağlara gelsem ne dersin?
1: Dodo, bu fevkalade bir şey. Annemle kız kardeşim de ne sevinirler kim bilir. Düşün, seninle beraber viziteye çıkar, konuşur, bugünkü gibi hatıralarımızı yad ederiz.
2: Deruga Davası adlı sürekli oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Geçmişten bugüne daima yanımızda olan bir dost gibidir radyo. Yalnızlığı unutturan tanıdık bir ses, ihtiyaç duyduğumuzda yetişen bir nefes. Güvenilir, sıcak, samimi.

kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Güldeste sona erdi.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Yemen'deki İran destekli Husiler bir kez daha Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı vurdu. 13 kişi hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı. Saldırının ardından havalimanı boşaltıldı, hava trafiği durduruldu. Yemen ordusu ise Taiz'deki Husi hedeflerini vurdu. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan

açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı, Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Trump, her iki tarafta anlaştı, bunu bozmayın dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Ukrayna'nın ateşkesi desteklediğini ve ABD'den ayrıntıları beklediklerini açıkladı. Avrupa Birliği de ateşkese destek verdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadesi kullanıldı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde otobanda geri manevra yapmakta olan bir tur otobüsüne arkadan gelen çekici araç çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 26 kişi yaralandı. Manisa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından siyasilerden taziye mesajları geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de başsağlığı mesajı yayımladı. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kazada MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'un da aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. İstanbul Boğazı'nda seyreden Malta bayraklı tanker makine arızası nedeniyle sürüklendi. Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Tokat'ta bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle 2914 kişi hastaneye başvurdu. Valilik tedbiren şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama amacıyla kullanılmaması uyarısında bulundu. Numuneler incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ankara'da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 102 kişi yaralandı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı.

0: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında dün 3 karşılaşma vardı. Sonuçlar şöyle: Tümosan Konyaspor 0, Başakşehir 0, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Arca Çorum Futbol Kulübü 3, Beşiktaş 2, Kocaeli Spor 1. Süper Lig'de bugün tek maç var. Saat 20'de Eyüpspor Göztepe'yi konuk edecek. Bu maç TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Geneli parçalı, çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Yağışlar kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güney ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.
1: Gönülden Notaya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Evde 4 kişiyseniz ve eşiniz 10 kişilik yemek yapmışsa, amma da abartmışsın, israf bu demez misiniz? Ama siz de 4 kişilik eve 20 kiloluk karpuz almışsanız, bu kez eşiniz size abartmışsın diyebilir. Şeyin çok fazla olması bazen abartı sayılır. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükte abartmak, bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, şişirmek diye tanımlanır. Abartmak yerine aşırıya kaçmak diyebilirsiniz. Eşinizin kucağındaki 20 kiloluk karpuzu görünce bu ne diyorsanız, ne sözcüğünü abartma anlamında kullanmış olursunuz. Çok eskiden abartı yerine izam kelimesi kullanılmış. Ahmet Vefik Paşa Lehçe-i Osmani adlı sözlüğünde bu kelime için şöyle bir tanık cümle kullanmış. Habbeyi kubbe etmeyip küçük kusurlarını izam etmedim. Abartma, yalnızca nesneler ve durumlar için değil, sözlerde de yapılır. Sizi çok öven bir arkadaşınıza o kadar da büyütme diyorsanız, büyütme sözünü abartı anlamında kullanmışsınızdır. Bir

0: Reklamda neler olabileceğini hayal edin diyorsa, satılan ürünün abartılı bir anlatımı vardır. Abartma, dinleyenleri bir konuda güçlü bir biçimde etkilemek ve zihinlerde derin bir iz bırakmak amacıyla bir olayı olduğundan daha üstün gösteren söz kalıplarıyla anlatılmasıdır. Edebiyatta buna mübalağa denir. Edebiyatta abartma, duygu yoğunluğunu yüksek derecede aktarabilmek amacıyla yapılır. Abartma, anlatımı güzel ve etkili kılmak için başvurulan bir söz sanatıdır. Zehir gibi sözler duyduk veya korku parmak uçlarından akıyordu gibi cümleler abartma örnekleridir. Gezdiği yerlerde toplumların yaşama düzenini ve özelliklerini yansıtan gözlemler yapmış olan Türk gezgini Evliya Çelebi, abartma sanatındaki ustalığını yazdığı seyahatnamesinde göstermiştir. Ancak verdiği bazı bilgiler abartmalı olsa da gerçeğe çok yakındır. İşte Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinden bir mübalağa örneği. Bursa'da bir adam bahse girerek bir fıçı boza içmiş. Fıçısı hanın kapısı üzerinde asılı durur. Bir adam da bir kepçe boza içmiş, kepçeyi büyük fıçının yanına asmış. Bir tabaka kağıt üzerine sülüs hatla, bu fıçıyla bozayı içen sığırdır, kepçeyi içen Adem'dir diye yazmış, hala seyirliktir. Evliya Çelebi'den bir başka abartma cümleleri Erzurum'dan. Erzurum'da öyle bir kış olmuş ki, bir kedi damdan dama atlarken havada donup kalmış, 8 ay sonra bahar gelip de buzlar çözülünce kedi miyav diyerek yere düşmüş. Konuşmamızda abartmayı bazen kelimelerde yaparız. Eskiden amma olarak kullanılan ama sözünün günümüzde üsteleme vurgusu yaparken kullanılması buna örnektir. Amma da abarttın gibi bir cümleyi duymuş olabilirsiniz. Hatta Anadolu'nun bazı yörelerinde amma sözü emmeye dönüşmüştür. Doğru dedin emme diye konuşan yaşlılar vardır. Ancak standart Türkçe'de amma sözü mah olarak yazılıp söylenmekle birlikte kesinlikle abartmıyorum amma diye başlayan cümlelerde az abartı vardır. Bir şeye karşı şaşkınlığımızı belirtmek istersek vay deriz. Bu kelimeyi tekrar ederek vay vay vay dersek abartmayı veya fazlalığı belirttiğimiz gibi neler olmuş anlamında da söyleriz. Bazen bir konuşanın bir sesi abartılı bir biçimde söylediğine tanık oluyoruz. Günümüzde bazı spikerler edeceğiz diye yazılan kelimeyi edeceğiz diye e sesini abartılı şekilde açarak ve uzatarak söylüyor. Sürdüreceğiz, söyleyeceğiz, vereceğiz, göreceğiz, bekleyeceğiz, götüreceğiz gibi çok açık e sesini kullanıyorlar. Türkçe'de açık e sesi vardır ama açık e'nin bir sınırı bulunur. Geleceğim, gideceğim, devam edeceğiz gibi çok açık e sesiyle genişleme yapmak yanlıştır, abartmadır. Kelimelerimizde olmayan bir sesinde eklerimizde hiç kullanılmaması gerekir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas Hafızası'nda bugün futbolun adeta toplumsal bir terapiye dönüştüğü o tarihi günden söz edeceğiz. 1954 Dünya Kupası finali. 1954 yılında dünya futbolunda Puşkaşlı, Koçsisli Macaristan fırtınası esiyordu. Tam 4 yıldır yenilmeyen bu efsane kadro turnuvanın grup aşamasında Batı Almanya'yı 8-3 gibi ezici bir skorla geçmişti. Bern'deki final maçında herkes Macarların fark atacağını düşünüyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan büyük bir yıkım ve suçluluk duygusuyla çıkan Alman halkı içinse bu maç dünyaya biz de buradayız demenin tek yoluydu. Karşılaşma tam da beklendiği gibi başladı ve Macarlar ilk 8 dakikada 2-0 öne geçti. Ancak o gün sahada ezber bozan iki büyük etken vardı. Sağanak yağmur ve Almanların ayakkabı teknolojisi. Alman milli

0: takımı Adidasler'in icat ettiği vidalı kramponları ilk kez bu maçta kullanıyordu. Yağmurla birlikte balçıklaşan sahada Macar oyuncular sürekli kayıp düşerken Almanlar yere sağlam basıyordu. Bu teknolojik avantaj Alman disipliniyle birleşince skor önce 2-2'ye geldi. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Helmut Rahn'ın şutuyla Batı Almanya 3-2 öne geçti. Maç bu skorla bittiğinde Alman radyosundaki spiker Herbert Zimmermann'ın "Bitti, Almanya dünya şampiyonu" çığlıkları harabeler içinde yaşayan bir toplumun özgüvenini yeniden kazandırıyordu. Hatta pek çok tarihçi modern Almanya'nın asıl kuruluşunu bu zaferin kazanıldığı 4 Temmuz 1954 günü olarak kabul eder. Bern mucizesi, inancın ve doğru ekipmanın teknolojiyle birleştiğinde tarihin akışını nasıl değiştirebileceğini gösteren en büyük spor derslerinden biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Ölem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: kendi hikayemizi yeniden keşfetmek ve yaşamın karmaşasında anlam bulmak için her hafta yepyeni bir sayfa açıyoruz. İnsan 360 her salı Türkiye saatiyle 12.30'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası

Politikadaki önemli olaylar, siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na gönderdiği görüntülü mesajda, Anadolu'nun evlatlarıyla Türk dünyasının farklı bölgelerinden gençlerin bir araya gelmesinin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kocaeli'nde düzenlenen etkinliğe gönderdiği mesajda, "Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz, dedi. Soykırımcı İsrail yönetiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına Ankara'dan sert tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in tehdit ve provokasyonlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin Filistin halkının haklarını ve kalıcı barışı savunmayı sürdüreceği mesajı verildi. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu R4 grubu Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef almasını kınayan ortak bir açıklama yaptı. Bölgesel dörtlüden yapılan açıklamada Suudi Arabistan'a destek vurgulandı, Husilere saldırıları durdurması çağrısı yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun çalışmalarına devam ediyor. Fon tasfiyesinin ve yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin önünü açacak olan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yeni haftada Türk Kızılay'ın görev ve yetkilerini ilk kez müstakil bir kanunla düzenleyecek olan teklifin genel kuruldaki görüşmeleri de devam edecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in sağlık durumundan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu toplantısına katılmaması konusundaki ifadesine tepki gösterdi. Zengin, Allah muhalefet seçmenini